0: gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da dünün özeti başlıyor.
1: Dünün özetiyle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdusever. CHP Grup Başkan Vekili Ali Mahir Başarır, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yaptığı basın toplantısında parti içinde ciddi bir kurultay talebi olduğunu belirtti. Başarır, delegelerimizin ve milletvekili grubumuzun %90'ı kurultay yapalım diyor. İstifalar nedeniyle 60 kişilik parti meclisi 29'a düştü. Yani PM hukuken düşmüştür. Bu durum zaten kendi başına bir kurultay sebebidir diyerek parti yönetimini hedef aldı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş ise tartışmalara mesafeli yaklaşarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin herhangi bir partinin iç işlerine karışması söz konusu değildir. Meclis bu tartışmanın tarafı değildir, olmayacaktır açıklamasında bulundu. Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu'nda değişiklik öngören kanun teklifinin görüşmeleri sürüyor. Düzenlemeyle tarım arazilerinin hobi bahçelerine dönüştürülerek üretim dışı kalmasının önüne geçilmesi hedefleniyor. Yeni kurala göre artık sadece tarım amaçlı kooperatifler tarla satın alabilecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Gazze'deki duruma ilişkin önemli bir veri paylaştı. Erdoğan, Netanyahu'nun başını çektiği Siyonist soykırım şebekesinin saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de Kızılay 26 bin tonu aşkın insani yardımı bölgeye ulaştırdı diyerek Türkiye'nin bölgeye yönelik insani yardım operasyonlarının hız kesmeden sürdüğünü vurguladı. Radyo ve televizyon üst kurulu yayın ihlalleri gerekçesiyle ekranları ceza kesti. Çocukların gelişimine zarar verdiği ve şiddeti özendirdiği tespit edilen 3 gündüz kuşağı programıyla 2 televizyon dizisine idari para cezası uygulandı. Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesinde istihdam edilecek 2610 sözleşmeli personel alımına ilişkin süreç tamamlandı. Adaylar yerleştirme sonuçlarını Cumhurbaşkanlığı kariyer kapısı üzerinden başvurularım değerleme sonuçları başlığı altından öğrenebilecekler. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını %37'de sabit tuttu. Kayseri 2. yıl tanıtım günlerinde Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın katılımıyla İstanbul'da açıldı. Tanıtımda konuşan Bolat şunları söyledi.
2: İstanbul'da düzenlenen bu 2. Kayseri tanıtım günleri İstanbul'da ve Marmara Trakya bölgesindeki Kayserililer için çok güzel bir halleşme, bir araya gelme, dayanışma, buluşma, tanıtım günleri olarak inşallah çok başarılı geçecek. Bu ikincisi düzenleniyor. Daha önceki programlara da hatırlamıyorum. Yapılmazdı ama Muhammed Ali Temel Bey, Kayseriler Federasyonu Başkanı, geçen yıl ve bu yıl bu organizasyonu bütün Kayseri derneklerinin çatısı altında alarak değerli valimizin de desteğiyle gerçekleştiriyor. Hayırlı uğurlu olsun diyorum.
1: CHP Kayseri İl Başkanı Ufuk Özan Gözbaşı, parti meclisi Merkez Yönetim Kurulu resmen düşmüş oldu. Parti tüzüğüne göre parti meclisi üye sayısının, üye tam sayısının 3'te 2'sinin 40'ın altına düşmesi durumunda 45 gün içinde kurultaya gidilmesi zorunludur dedi. Tomarsa'da motosiklet kazası geçiren şahıs ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Kayseri'de yan bakma nedeniyle çıkan bıçaklı kavgada 6 sanık toplam 19 yıl hapis cezası aldı. Koca Sinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar, Vatandaş Soruyor, Başkan Cevaplıyor programının yeni dönem buluşmalarına Şeker Mahallesi'nde başladı. Vatandaşların talep ve önerilerini yerinde dinleyen Başkan Çolak Bayraktar, uygun alanın tespit edilmesinin ardından hızlı bir şekilde süreci başlatacağız. Alanın izniyle gençlerimize halı saha kazandıracağız. Bunun yanında voleybol sahasını da projeye dahil edeceğiz dedi. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, 50 ülkeden temsilcinin katılımıyla gerçekleştirilecek ve kadınların spordaki katılımını, liderliğini ve karar alma süreçlerindeki temsilini güçlendirmeyi hedefleyen zirve olan ACES Women Allies Global Summit'in ev sahipliğinde bayrağını Kayseri'ye teslim edildiğini belirterek Kayseri'miz sporun birleştirici gücünü dünyanın dört bir yanından gelecek misafirlerle buluşturacaktır dedi. Geleneksel çocuk oyunları şenlikleri mendil kapmaca turnuvasında Fatoş Büyükkuşoğlu İlkokulu Mehmet Mirabolu İlkokulu'nu mağlup ederek Kayseri şampiyon oldu. Kayseri Spor Başkanı Ali Çamlı ve yönetimi, teknik direktör Atilla Girin ve kulüp menajeri Seyit İçgül, Vali Gökmen Çiçek'i ziyaret etti. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşçakalın.
0: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi.
3: Bir hayatı değiştirmek için mucize gerekmez. Sadece biraz anlayış yeter. Bugün farkına var, yarın da unutma. Engelliler her gün bizimle.
0: Hızlı araba kullanmaktan keyif mi alıyorsunuz? Buyurun sizi pistlere alalım. Trafikte hız sınırını koruyalım. Ben Saffet Üçüncü. Hızlı araç kullanmayalım. Sevdiklerimize güvenle kavuşalım. Trafik seninle güvende. Trafik hayattır.
4: Radyo Radar 91.8.

0: sizicim, öz yaşlarım yağmur gibi yanağımızda diyor sevgilim, yanağımızda diyor.
1: Radyo Radar 91.8.

0: sensiz içim, özyaşlarım yağmur gibi. Yanağımızda diyor sevgilim, yanağımızda diyor.
1: Radyo Radar 91.8.

0: gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da dünün özeti başlıyor.
1: Dünün özetiyle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdusever. CHP Grup Başkan Vekili Ali Mahir Başarır, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yaptığı basın toplantısında parti içinde ciddi bir kurultay talebi olduğunu belirtti. Başarır, delegelerimizin ve milletvekili grubumuzun %90'ı kurultay yapalım diyor. İstifalar nedeniyle 60 kişilik parti meclisi 29'a düştü. Yani PM hukuken düşmüştür. Bu durum zaten kendi başına bir kurultay sebebidir diyerek parti yönetimini hedef aldı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş ise tartışmalara mesafeli yaklaşarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin herhangi bir partinin iç işlerine karışması söz konusu değildir. Meclis bu tartışmanın tarafı değildir, olmayacaktır açıklamasında bulundu. Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu'nda değişiklik öngören kanun teklifinin görüşmeleri sürüyor. Düzenlemeyle tarım arazilerinin hobi bahçelerine dönüştürülerek üretim dışı kalmasının önüne geçilmesi hedefleniyor. Yeni kurala göre artık sadece tarım amaçlı kooperatifler tarla satın alabilecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Gazze'deki duruma ilişkin önemli bir veri paylaştı. Erdoğan, Netanyahu'nun başını çektiği Siyonist soykırım şebekesinin saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de Kızılay 26 bin tonu aşkın insani yardımı bölgeye ulaştırdı diyerek Türkiye'nin bölgeye yönelik insani yardım operasyonlarının hız kesmeden sürdüğünü vurguladı. Radyo ve televizyon üst kurulu yayın ihlalleri gerekçesiyle ekranları ceza kesti. Çocukların gelişimine zarar verdiği ve şiddete özendirdiği tespit edilen 3 gündüz kuşağı programıyla 2 televizyon dizisine idari para cezası uygulandı. Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesinde istihdam edilecek 2610 sözleşmeli personel alımına ilişkin süreç tamamlandı. Adaylar yerleştirme sonuçlarını Cumhurbaşkanlığı kariyer kapısı üzerinden başvurularım değerleme sonuçları başlığı altından öğrenebilecekler. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını %37'de sabit tuttu. Kayseri 2. İl Tanıtım Günlerinde Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın katılımıyla İstanbul'da açıldı. Tanıtımda konuşan Bolat şunları söyledi.
2: İstanbul'da düzenlenen bu 2. Kayseri Tanıtım Günleri, İstanbul'da ve Marmara, Trakya bölgesindeki Kayserililer için çok güzel bir halleşme, bir araya gelme, dayanışma, buluşma, tanıtım günleri olarak inşallah çok başarılı geçecek. Bu ikincisi düzenleniyor. Daha önceki programlara da hatırlamıyorum. Yapılmazdı ama Muhammed Ali Temel Bey, Kayseriler Federasyonu Başkanı, geçen yıl ve bu yıl bu organizasyonu bütün Kayseri derneklerinin çatısı altında alarak değerli valimizin de desteğiyle gerçekleştiriyor. Hayırlı uğurlu olsun diyorum.
1: CHP Kayseri İl Başkanı Ufuk Özan Gözbaşı, parti meclisi Merkez Yönetim Kurulu resmen düşmüş oldu. Parti tüzüğüne göre parti meclisi üye sayısının, üye tam sayısının 3'te 2'sinin 40'ın altına düşmesi durumunda 45 gün içinde kurultaya gidilmesi zorunludur dedi. Tomarsa'da motosiklet kazası geçiren şahıs ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Kayseri'de yan bakma nedeniyle çıkan bıçaklı kavgada 6 sanık toplam 19 yıl hapis cezası aldı. Koca Sinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar, vatandaş soruyor, başkan cevaplıyor programının yeni dönem buluşmalarına Şeker Mahallesi'nde başladı. Vatandaşların talep ve önerilerini yerinde dinleyen Başkan Çolak Bayraktar, uygun alanın tespit edilmesinin ardından hızlı bir şekilde süreci başlatacağız. Alanın izniyle gençlerimize halı saha kazandıracağız. Bunun yanında voleybol sahasını da projeye dahil edeceğiz dedi. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, 50 ülkeden temsilcinin katılımıyla gerçekleştirilecek ve kadınların spordaki katılımını, liderliğini ve karar alma süreçlerindeki temsilini güçlendirmeyi hedefleyen zirve olan ASIS Women Alliance Global Summit'in ev sahipliğinde bayrağını Kayseri'ye teslim edildiğini belirterek, Kayseri'miz sporun birleştirici gücünü dünyanın dört bir yanından gelecek misafirlerle buluşturacaktır dedi. Geleneksel çocuk oyunları şenlikleri mendil kapmaca turnuvasında Fatoş Büyükkuşoğlu İlkokulu, Mehmet Miraboğlu İlkokulunu mağlup ederek Kayseri şampiyon oldu. Kayseri Spor Başkanı Ali Çamlı ve yönetimi, teknik direktör Atilla Girin ve kulüp menajeri Seyit İçgül, Vali Gökmen Çiçek'i ziyaret etti. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşçakalın.
0: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi.

0: Merhaba, ben Oya Küçümen. Kendimizi ve sevdiklerimizi riske atmayalım. Emniyet kemerimizi takalım. Trafik seninle güvende. Trafik hayattır.
1: Engel bedende değil, bakış açısındadır. Bir adım sen at, hayat engelsiz olsun.
2: Radyo Radar 91.8.

0: sensiz içim özyaşlarım yağmur gibi. Yanağım ıslatıyor sevgilim, yanağım ıslatıyor.
1: Radyo Radar 91.8.

0: Gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da dünün özeti başlıyor.
1: Dünün özetiyle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdusever. CHP Grup Başkan Vekili Ali Mahir Başarır, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yaptığı basın toplantısında parti içinde ciddi bir kurultay talebi olduğunu belirtti. Başarır, delegelerimizin ve milletvekili grubumuzun %90'ı kurultay yapalım diyor. İstifalar nedeniyle 60 kişilik parti meclisi 29'a düştü. Yani PM hukuken düşmüştür. Bu durum zaten kendi başına bir kurultay sebebidir diyerek parti yönetimini hedef aldı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş ise tartışmalara mesafeli yaklaşarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin herhangi bir partinin iç işlerine karışması söz konusu değildir. Meclis bu tartışmanın tarafı değildir, olmayacaktır açıklamasında bulundu. Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu'nda değişiklik öngören kanun teklifinin görüşmeleri sürüyor. Düzenleme ile tarım arazilerinin hobi bahçelerine dönüştürülerek üretim dışı kalmasının önüne geçilmesi hedefleniyor. Yeni kurala göre artık sadece tarım amaçlı kooperatifler tarla satın alabilecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Gazze'deki duruma ilişkin önemli bir veri paylaştı. Erdoğan, Netanyahu'nun başını çektiği Siyonist soykırım şebekesinin saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de Kızılay 26 bin tonu aşkın insani yardımı bölgeye ulaştırdı diyerek Türkiye'nin bölgeye yönelik insani yardım operasyonlarının hız kesmeden sürdüğünü vurguladı. Radyo ve televizyon üst kurulu yayın ihlalleri gerekçesiyle ekranları ceza kesti. Çocukların gelişimine zarar verdiği ve şiddete özendirdiği tespit edilen 3 gündüz Kuşağı programıyla iki televizyon dizisine idari para cezası uygulandı. Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesinde istihdam edilecek 2610 sözleşmeli personel alımına ilişkin süreç tamamlandı. Adaylar yerleştirme sonuçlarını Cumhurbaşkanlığı kariyer kapısı üzerinden başvurularım değerleme sonuçları başlığı altından öğrenebilecekler. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını %37'de sabit tuttu. Kayseri 2. İl Tanıtım Günlerinde Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın katılımıyla İstanbul'da açıldı. Tanıtımda konuşan Bolat şunları söyledi.
2: İstanbul'da düzenlenen bu 2. Kayseri Tanıtım Günleri, İstanbul'da ve Marmara, Trakya bölgesindeki Kayserililer için çok güzel bir halleşme, bir araya gelme, dayanışma, buluşma, tanıtım günleri olarak inşallah çok başarılı geçecek. Bu ikincisi düzenleniyor. Daha önceki programlara da hatırlamıyorum. Yapılmazdı ama Muhammed Ali Temel Bey, Kayseriler Federasyonu Başkanı, geçen yıl ve bu yıl bu organizasyonu bütün Kayseri derneklerinin çatısı altında alarak değerli valimizin de desteğiyle gerçekleştiriyor. Hayırlı uğurlu olsun diyorum.
1: CHP Kayseri İl Başkanı Ufuk Özan Gözbaşı, parti meclisi Merkez Yönetim Kurulu resmen düşmüş oldu. Parti tüzüğüne göre parti meclisi üye sayısının, üye tam sayısının 3'te 2'sinin 40'ın altına düşmesi durumunda 45 gün içinde kurultaya gidilmesi zorunludur dedi. Tomarsa'da motosiklet kazası geçiren şahıs ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Kayseri'de yan bakma nedeniyle çıkan bıçaklı kavgada 6 sanık toplam 19 yıl hapis cezası aldı. Koca Sinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar, Vatandaş Soruyor, Başkan Cevaplıyor programının yeni dönem buluşmalarına Şeker Mahallesi'nde başladı. Vatandaşların talep ve önerilerini yerinde dinleyen Başkan Çolak Bayraktar, uygun alanın tespit edilmesinin ardından hızlı bir şekilde süreci başlatacağız. Alanın izniyle gençlerimize halı saha kazandıracağız. Bunun yanında voleybol sahasını da projeye dahil edeceğiz dedi. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, 50 ülkeden temsilcinin katılımıyla gerçekleştirilecek ve kadınların spordaki katılımını, liderliğini ve karar alma süreçlerindeki temsilini güçlendirmeyi hedefleyen zirve olan ACES Women Allies Global Summit'in ev sahipliğinde bayrağını Kayseri'ye teslim edildiğini belirterek, Kayseri'miz sporun birleştirici gücünü dünyanın dört bir yanından gelecek misafirlerle buluşturacaktır dedi. Geleneksel çocuk oyunları şenlikleri mendil kapmaca turnuvasında Fatoş Büyükkuşoğlu İlkokulu, Mehmet Miraboğlu İlkokulunu mağlup ederek Kayseri şampiyon oldu. Kayseri Spor Başkanı Ali Çamlı ve yönetimi, teknik direktör Atilla Girin ve kulüp menajeri Seyit İçgül, Vali Gökmen Çiçek'i ziyaret etti. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşçakalın.
0: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi.
3: Bir gün değil, her gün yanındayız. Çünkü empati takvimle sınırlanmaz. Engelliler Günü bir farkındalık günüdür. Ama insanlık her gün gereklidir.
4: Bana bir masal anlat baba, içinde tüm sevdiklerim.
5: Merhaba, ben Oya Küçümen. Kendimizi ve sevdiklerimizi riske atmayalım. Emniyet kemerimizi takalım. Trafik seninle güvende. Trafik hayattır.
0: Radyo Radar 91.8.

psikoloji biliminin güncel yaklaşımlarını, hayatın tam içinden konuları uzmanlarla ele alıyor, bilimsel bilgileri günlük yaşama taşıyoruz. Psikoloji Saati, Merve Esersoy'un sunumuyla her cuma saat 14'te Kayser Radar ve Radyo Radar ortak canlı yayınında. Geleceğe ışık tutan öğretmenler, önce isimler ve ilham veren eğitim hikayeleriyle karşınızdayız. Hayatımız Eğitim, Fatma Sadıç'ın sunumuyla her cuma saat 18'de Kayser Radar ve Radyo Radar ortak canlı yayınında.

0: Gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da dünün özeti başlıyor.
1: Dünün özetiyle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdusever. CHP Grup Başkan Vekili Ali Mahir Başarır, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yaptığı basın toplantısında parti içinde ciddi bir kurultay talebi olduğunu belirtti. Başarır, delegelerimizin ve milletvekili grubumuzun %90'ı kurultay yapalım diyor. İstifalar nedeniyle 60 kişilik parti meclisi 29'a düştü. Yani PM hukuken düşmüştür. Bu durum zaten kendi başına bir kurultay sebebidir diyerek parti yönetimini hedef aldı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş ise tartışmalara mesafeli yaklaşarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin herhangi bir partinin iç işlerine karışması söz konusu değildir. Meclis bu tartışmanın tarafı değildir, olmayacaktır açıklamasında bulundu. Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu'nda değişiklik öngören kanun teklifinin görüşmeleri sürüyor. Düzenleme ile tarım arazilerinin hobi bahçelerine dönüştürülerek üretim dışı kalmasının önüne geçilmesi hedefleniyor. Yeni kurala göre artık sadece tarım amaçlı kooperatifler tarla satın alabilecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Gazze'deki duruma ilişkin önemli bir veri paylaştı. Erdoğan, Netanyahu'nun başını çektiği Siyonist soykırım şebekesinin saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de Kızılay 26 bin tonu aşkın insani yardımı bölgeye ulaştırdı diyerek Türkiye'nin bölgeye yönelik insani yardım operasyonlarının hız kesmeden sürdüğünü vurguladı. Radyo ve televizyon üst kurulu yayın ihlalleri gerekçesiyle ekranları ceza kesti. Çocukların gelişimine zarar verdiği ve şiddete özendirdiği tespit edilen 3 gündüz Kuşağı programıyla 2 televizyon dizisine idari para cezası uygulandı. Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesinde istihdam edilecek 2610 sözleşmeli personel alımına ilişkin süreç tamamlandı. Adaylar yerleştirme sonuçlarını Cumhurbaşkanlığı kariyer kapısı üzerinden başvurularım değerleme sonuçları başlığı altından öğrenebilecekler. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını %37'de sabit tuttu. Kayseri 2. yıl tanıtım günlerinde Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın katılımıyla İstanbul'da açıldı. Tanıtımda konuşan Bolat şunları söyledi.
2: İstanbul'da düzenlenen bu 2. Kayseri tanıtım günleri İstanbul'da ve Marmara Trakya bölgesindeki Kayserililer için çok güzel bir halleşme, bir araya gelme, dayanışma, buluşma, tanıtım günleri olarak inşallah çok başarılı geçecek. Bu ikincisi düzenleniyor. Daha önceki programlara da hatırlamıyorum. Yapılmazdı ama Muhammed Ali Temel Bey, Kayseriler Federasyonu Başkanı, geçen yıl ve bu yıl bu organizasyonu bütün Kayseri derneklerinin çatısı altında alarak değerli valimizin de desteğiyle gerçekleştiriyor. Hayırlı uğurlu olsun diyorum.
1: CHP Kayseri İl Başkanı Ufuk Özan Gözbaşı, parti meclisi Merkez Yönetim Kurulu resmen düşmüş oldu. Parti tüzüğüne göre parti meclisi üye sayısının, üye tam sayısının 3'te 2'sinin 40'ın altına düşmesi durumunda 45 gün içinde kurultaya gidilmesi zorunludur dedi. Tomarsa'da motosiklet kazası geçiren şahıs ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Kayseri'de yan bakma nedeniyle çıkan bıçaklı kavgada 6 sanık toplam 19 yıl hapis cezası aldı. Koca Sinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar, Vatandaş Soruyor, Başkan Cevaplıyor programının yeni dönem buluşmalarına Şeker Mahallesi'nde başladı. Vatandaşların talep ve önerilerini yerinde dinleyen Başkan Çolak Bayraktar, uygun alanın tespit edilmesinin ardından hızlı bir şekilde süreci başlatacağız. Alanın izniyle gençlerimize halı saha kazandıracağız. Bunun yanında voleybol sahasını da projeye dahil edeceğiz dedi. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, 50 ülkeden temsilcinin katılımıyla gerçekleştirilecek ve kadınların spordaki katılımını, liderliğini ve karar alma süreçlerindeki temsilini güçlendirmeyi hedefleyen zirve olan ACES Women Alliance Global Summit'in ev sahipliğinde bayrağını Kayseri'ye teslim edildiğini belirterek Kayseri'miz sporun birleştirici gücünü dünyanın dört bir yanından gelecek misafirlerle buluşturacaktır dedi. Geleneksel çocuk oyunları şenlikleri mendil kapmaca turnuvasında Fatoş Büyükkuşoğlu İlkokulu Mehmet Miraboğlu İlkokulu'nu mağlup ederek Kayseri şampiyon oldu. Kayseri Spor Başkanı Ali Çamlı ve yönetimi, teknik direktör Atilla Girin ve kulüp menajeri Seyit İçgül, Vali Gökmen Çiçek'i ziyaret etti. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi.
3: Asıl engel kaldırımdaki rampa değil, kalpteki duvardır. Kalbimiz engelsiz olsun. bir tebessüm, bir anlayış, bir küçük dokunuş. Bazen koca bir hayatın yükünü hafifletir.
4: Hayat ailedir. Aile güvendir. Benim için en önemlisi çocuklarımın güvenliği. Ben Acun Ilıcalı. Çocuklarımızın güvenliği için onları araç içinde çocuk koltuğuna oturtmayı ihmal etmeyelim. Trafik seninle güvende. Trafik hayattır.
0: Radyo Radar 91.8.

0: geleceğe ışık tutan öğretmenler, önce isimler ve ilham veren eğitim hikayeleriyle karşınızdayız. Hayatımız Eğitim, Fatma Sadıç'ın sunumuyla her cuma saat 18'de Kayseri Radar ve Radyo Radar ortak canlı yayınında. Psikoloji biliminin güncel yaklaşımlarını, hayatın tam içinden konuları uzmanlarla ele alıyor, bilimsel bilgileri günlük yaşama taşıyoruz. Psikoloji Saati, Merve Esersoy'un sunumuyla her cuma saat 14'te Kayseri Radar ve Radyo Radar ortak canlı yayınında.
1: Radyo Radar 91.8.

0: gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da dünün özeti başlıyor.
1: Dünün özetiyle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdusever. CHP Grup Başkan Vekili Ali Mahir Başarır, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yaptığı basın toplantısında parti içinde ciddi bir kurultay talebi olduğunu belirtti. Başarır, delegelerimizin ve milletvekili grubumuzun %90'ı kurultay yapalım diyor. İstifalar nedeniyle 60 kişilik parti meclisi 29'a düştü. Yani PM hukuken düşmüştür. Bu durum zaten kendi başına bir kurultay sebebidir diyerek parti yönetimini hedef aldı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş ise tartışmalara mesafeli yaklaşarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin herhangi bir partinin iç işlerine karışması söz konusu değildir. Meclis bu tartışmanın tarafı değildir, olmayacaktır açıklamasında bulundu. Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu'nda değişiklik öngören kanun teklifinin görüşmeleri sürüyor. Düzenlemeyle tarım arazilerinin hobi bahçelerine dönüştürülerek üretim dışı kalmasının önüne geçilmesi hedefleniyor. Yeni kurala göre artık sadece tarım amaçlı kooperatifler satın alabilecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Gazze'deki duruma ilişkin önemli bir veri paylaştı. Erdoğan, Netanyahu'nun başını çektiği Siyonist soykırım şebekesinin saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de Kızılay 26 bin tonu aşkın insani yardımı bölgeye ulaştırdı diyerek Türkiye'nin bölgeye yönelik insani yardım operasyonlarının hız kesmeden sürdüğünü vurguladı. Radyo ve televizyon üst kurulu yayın ihlalleri gerekçesiyle ekranları ceza kesti. Çocukların gelişimine zarar verdiği ve şiddete özendirdiği tespit edilen 3 gündüz kuşağı programıyla 2 televizyon dizisine idari para cezası uygulandı. Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesinde istihdam edilecek 2610 sözleşmeli personel alımına ilişkin süreç tamamlandı. Adaylar yerleştirme sonuçlarını Cumhurbaşkanlığı kariyer kapısı üzerinden başvurularım değerleme sonuçları başlığı altından öğrenebilecekler. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını %37'de sabit tuttu. Kayseri 2. yıl tanıtım günlerinde Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın katılımıyla İstanbul'da açıldı. Tanıtımda konuşan Bolat şunları söyledi.
2: İstanbul'da düzenlenen bu 2. Kayseri tanıtım günleri İstanbul'da ve Marmara, Trakya bölgesindeki Kayserililer için çok güzel bir halleşme, bir araya gelme, dayanışma, buluşma, tanıtım günleri olarak inşallah çok başarılı geçecek. Bu ikincisi düzenleniyor. Daha önceki programlara da hatırlamıyorum. Yapılmazdı ama Muhammed Ali Temel Bey, Kayseriler Federasyonu Başkanı, geçen yıl ve bu yıl bu organizasyonu bütün Kayseri derneklerinin çatısı altında alarak değerli valimizin de desteğiyle gerçekleştiriyor. Hayırlı uğurlu olsun diyorum.
1: CHP Kayseri İl Başkanı Ufuk Özan Gözbaşı, parti meclisi Merkez Yönetim Kurulu resmen düşmüş oldu. Parti tüzüğüne göre parti meclisi üye sayısının, üye tam sayısının 3'te 2'sinin 40'ın altına düşmesi durumunda 45 gün içinde kurultaya gidilmesi zorunludur dedi. Tomarsa'da motosiklet kazası geçiren şahıs ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Kayseri'de yan bakma nedeniyle çıkan bıçaklı kavgada 6 sanık toplam 19 yıl hapis cezası aldı. Koca Sinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar, Vatandaş Soruyor, Başkan Cevaplıyor programının yeni dönem buluşmalarına Şeker Mahallesi'nde başladı. Vatandaşların talep ve önerilerini yerinde dinleyen Başkan Çolak Bayraktar, uygun alanın tespit edilmesinin ardından hızlı bir şekilde süreci başlatacağız. Alanın izniyle gençlerimize halı saha kazandıracağız. Bunun yanında voleybol sahasını da projeye dahil edeceğiz dedi. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, 50 ülkeden temsilcinin katılımıyla gerçekleştirilecek ve kadınların spordaki katılımını, liderliğini ve karar alma süreçlerindeki temsilini güçlendirmeyi hedefleyen zirve olan ACES Women Allies Global Summit'in ev sahipliğinde bayrağını Kayseri'ye teslim edildiğini belirterek Kayseri'miz sporun birleştirici gücünü dünyanın dört bir yanından gelecek misafirlerle buluşturacaktır dedi. Geleneksel çocuk oyunları şenlikleri mendil kapmaca turnuvasında Fatoş Büyükkuşoğlu İlkokulu Mehmet Mirabol İlkokulu'nu mağlup ederek Kayseri şampiyon oldu. Kayseri Spor Başkanı Ali Çamlı ve yönetimi, teknik direktör Atilla Gerin ve kulüp menajeri Seyit İçgül, Vali Gökmen Çiçek'i ziyaret etti. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi.
3: Merhaba, ben Geveze. Bana Geveze dediklerine bakmayın. Nerede konuşup nerede susmam gerektiğini iyi bilirim. Siz de araç kullanırken cep telefonuyla konuşmayın, kulaklık kullanın, güvenle yol alın. Trafik seninle güvende. Trafik hayattır.
4: Engelleri kaldırırsak hayat kendiliğinden yürür. Empati kurmak en büyük iyiliktir. 3 Aralık bir hatırlatmadır. Asıl görev yılın 365 günü insan kalabilmektir.
0: Radyo Radar 91.8.

0: psikoloji biliminin güncel yaklaşımlarını, hayatın tam içinden konuları uzmanlarla ele alıyor, bilimsel bilgileri günlük yaşama taşıyoruz. Psikoloji Saati, Merve Esersoy'un sunumuyla her cuma saat 14'te Kayser Radar ve Radyo Radar ortak canlı yayınında. Geleceği ışık tutan öğretmenler, önce isimler ve ilham veren eğitim hikayeleriyle karşınızdayız. Hayatımız Eğitim, Fatma Sadıç'ın sunumuyla her cuma saat 18'de Kayser Radar ve Radyo Radar ortak canlı yayınında.
1: Radyo Radar 91.8.

0: gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da dünün özeti başlıyor.
1: Dünün özetiyle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdusever. CHP Grup Başkan Vekili Ali Mahir Başarır, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yaptığı basın toplantısında parti içinde ciddi bir kurultay talebi olduğunu belirtti. Başarır, delegelerimizin ve milletvekili grubumuzun %90'ı kurultay yapalım diyor. İstifalar nedeniyle 60 kişilik parti meclisi 29'a düştü. Yani PM hukuken düşmüştür. Bu durum zaten kendi başına bir kurultay sebebidir diyerek parti yönetimini hedef aldı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş ise tartışmalara mesafeli yaklaşarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin herhangi bir partinin iç işlerine karışması söz konusu değildir. Meclis bu tartışmanın tarafı değildir, olmayacaktır açıklamasında bulundu. Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu'nda değişiklik öngören kanun teklifinin görüşmeleri sürüyor. Düzenlemeyle tarım arazilerinin hobi bahçelerine dönüştürülerek üretim dışı kalmasının önüne geçilmesi hedefleniyor. Yeni kurala göre artık sadece tarım amaçlı kooperatifler tarla satın alabilecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Gazze'deki duruma ilişkin önemli bir veri paylaştı. Erdoğan, Netanyahu'nun başını çektiği Siyonist soykırım şebekesinin saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de Kızılay 26 bin tonu aşkın insani yardımı bölgeye ulaştırdı diyerek Türkiye'nin bölgeye yönelik insani yardım operasyonlarının hız kesmeden sürdüğünü vurguladı. Radyo ve televizyon üst kurulu yayın ihlalleri gerekçesiyle ekranları ceza kesti. Çocukların gelişimine zarar verdiği ve şiddete özendirdiği tespit edilen 3 gündüz kuşağı programıyla 2 televizyon dizisine idari para cezası uygulandı. Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesinde istihdam edilecek 2610 sözleşmeli personel alımına ilişkin süreç tamamlandı. Adaylar yerleştirme sonuçlarını Cumhurbaşkanlığı kariyer kapısı üzerinden başvurularım değerleme sonuçları başlığı altından öğrenebilecekler. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını %37'de sabit tuttu. Kayseri 2. yıl tanıtım günlerinde Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın katılımıyla İstanbul'da açıldı. Tanıtımda konuşan Bolat şunları söyledi.
2: İstanbul'da düzenlenen bu 2. Kayseri tanıtım günleri İstanbul'da ve Marmara Trakya bölgesindeki Kayserililer için çok güzel bir halleşme, bir araya gelme, dayanışma, buluşma, tanıtım günleri olarak inşallah çok başarılı geçecek. Bu ikincisi düzenleniyor. Daha önceki programlara da hatırlamıyorum. Yapılmazdı ama Muhammed Ali Temel Bey, Kayseriler Federasyonu Başkanı, geçen yıl ve bu yıl bu organizasyonu bütün Kayseri derneklerinin çatısı altında alarak değerli valimizin de desteğiyle gerçekleştiriyor. Hayırlı uğurlu olsun diyorum.
1: CHP Kayseri İl Başkanı Ufuk Özan Gözbaşı, parti meclisi Merkez Yönetim Kurulu resmen düşmüş oldu. Parti tüzüğüne göre parti meclisi üye sayısının, üye tam sayısının 3'te 2'sinin 40'ın altına düşmesi durumunda 45 gün içinde kurultaya gidilmesi zorunludur dedi. Tomarsa'da motosiklet kazası geçiren şahıs ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Kayseri'de yan bakma nedeniyle çıkan bıçaklı kavgada 6 sanık toplam 19 yıl hapis cezası aldı. Koca Sinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar, Vatandaş Soruyor, Başkan Cevaplıyor programının yeni dönem buluşmalarına Şeker Mahallesi'nde başladı. Vatandaşların talep ve önerilerini yerinde dinleyen Başkan Çolak Bayraktar, uygun alanın tespit edilmesinin ardından hızlı bir şekilde süreci başlatacağız. Alanın izniyle gençlerimize halı saha kazandıracağız. Bunun yanında voleybol sahasını da projeye dahil edeceğiz dedi. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, 50 ülkeden temsilcinin katılımıyla gerçekleştirilecek ve kadınların spordaki katılımını, liderliğini ve karar alma süreçlerindeki temsilini güçlendirmeyi hedefleyen zirve olan ACES Women Allies Global Summit'in ev sahipliğinde bayrağını Kayseri'ye teslim edildiğini belirterek Kayseri'miz sporun birleştirici gücünü dünyanın dört bir yanından gelecek misafirlerle buluşturacaktır dedi. Geleneksel çocuk oyunları şenlikleri mendil kapmaca turnuvasında Fatoş Büyükkuşoğlu İlkokulu Mehmet Miraboğlu İlkokulu'nu mağlup ederek Kayseri şampiyon oldu. Kayseri Spor Başkanı Ali Çamlı ve yönetimi, teknik direktör Atilla Girin ve kulüp menajeri Seyit İçgül, Vali Gökmen Çiçek'i ziyaret etti. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşçakalın.
0: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi. Radyo Radar 91.8.

Reklamları dinlediniz. Markana doğru mesajla şehrin dört bir yanına duyurmaya hazır mısın? Detaylı bilgi ve reklam fırsatları için bizimle iletişime geçin. 0352 336 25 98 Radyo Radar reklam hattı. İşinizi büyütmenin tam zamanı. Radyo Radar 91.8.

0: gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da dünün özeti başlıyor.
1: Dünün özetiyle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdusever. CHP Grup Başkan Vekili Ali Mahir Başarır, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yaptığı basın toplantısında parti içinde ciddi bir kurultay talebi olduğunu belirtti. Başarır, delegelerimizin ve milletvekili grubumuzun %90'ı kurultay yapalım diyor. İstifalar nedeniyle 60 kişilik parti meclisi 29'a düştü. Yani PM hukuken düşmüştür. Bu durum zaten kendi başına bir kurultay sebebidir diyerek parti yönetimini hedef aldı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş ise tartışmalara mesafeli yaklaşarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin herhangi bir partinin iç işlerine karışması söz konusu değildir. Meclis bu tartışmanın tarafı değildir, olmayacaktır açıklamasında bulundu. Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu'nda değişiklik öngören kanun teklifinin görüşmeleri sürüyor. Düzenlemeyle tarım arazilerinin hobi bahçelerine dönüştürülerek üretim dışı kalmasının önüne geçilmesi hedefleniyor. Yeni kurala göre artık sadece tarım amaçlı kooperatifler tarla satın alabilecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Gazze'deki duruma ilişkin önemli bir veri paylaştı. Erdoğan, Netanyahu'nun başını çektiği Siyonist soykırım şebekesinin saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de Kızılay 26 bin tonu aşkın insani yardımı bölgeye ulaştırdı diyerek Türkiye'nin bölgeye yönelik insani yardım operasyonlarının hız kesmeden sürdüğünü vurguladı. Radyo ve televizyon üst kurulu yayın ihlalleri gerekçesiyle ekranları ceza kesti. Çocukların gelişimine zarar verdiği ve şiddete özendirdiği tespit edilen 3 gündüz kuşağı programıyla 2 televizyon dizisine idari para cezası uygulandı. Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesinde istihdam edilecek 2610 sözleşmeli personel alımına ilişkin süreç tamamlandı. Adaylar yerleştirme sonuçlarını Cumhurbaşkanlığı kariyer kapısı üzerinden başvurularım değerleme sonuçları başlığı altından öğrenebilecekler. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını %37'de sabit tuttu. Kayseri 2. İl Tanıtım Günlerinde Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın katılımıyla İstanbul'da açıldı. Tanıtımda konuşan Bolat şunları söyledi.
2: İstanbul'da düzenlenen bu 2. Kayseri Tanıtım Günleri, İstanbul'da ve Marmara, Trakya bölgesindeki Kayserililer için çok güzel bir halleşme, bir araya gelme, dayanışma, buluşma, tanıtım günleri olarak inşallah çok başarılı geçecek. Bu ikincisi düzenleniyor. Daha önceki programlara da hatırlamıyorum. Yapılmazdı ama Muhammed Ali Temel Bey, Kayseriler Federasyonu Başkanı, geçen yıl ve bu yıl bu organizasyonu bütün Kayseri derneklerinin çatısı altında alarak değerli valimizin de desteğiyle gerçekleştiriyor. Hayırlı uğurlu olsun diyorum.
1: CHP Kayseri İl Başkanı Ufuk Özan Gözbaşı, parti meclisi Merkez Yönetim Kurulu resmen düşmüş oldu. Parti tüzüğüne göre parti meclisi üye sayısının, üye tam sayısının 3'te 2'sinin 40'ın altına düşmesi durumunda 45 gün içinde kurultaya gidilmesi zorunludur dedi. Tomarsa'da motosiklet kazası geçiren şahıs ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Kayseri'de yan bakma nedeniyle çıkan bıçaklı kavgada 6 sanık toplam 19 yıl hapis cezası aldı. Koca Sinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar, vatandaş soruyor, başkan cevaplıyor programının yeni dönem buluşmalarına Şeker Mahallesi'nde başladı. Vatandaşların talep ve önerilerini yerinde dinleyen Başkan Çolak Bayraktar, uygun alanın tespit edilmesinin ardından hızlı bir şekilde süreci başlatacağız. Alanın izniyle gençlerimize halı saha kazandıracağız. Bunun yanında voleybol sahasını da projeye dahil edeceğiz dedi. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, 50 ülkeden temsilcinin katılımıyla gerçekleştirilecek ve kadınların spordaki katılımını, liderliğini ve karar alma süreçlerindeki temsilini güçlendirmeyi hedefleyen zirve olan Aces Women Alliance Global Summit'in ev sahipliğinde bayrağını Kayseri'ye teslim edildiğini belirterek Kayseri'miz sporun birleştirici gücünü dünyanın dört bir yanından gelecek misafirlerle buluşturacaktır dedi. Geleneksel çocuk oyunları şenlikleri mendil kapmaca turnuvasında Fatoş Büyükkuşoğlu İlkokulu Mehmet Miraboğlu İlkokulu'nu mağlup ederek Kayseri şampiyon oldu. Kayseri Spor Başkanı Ali Çamlı ve yönetimi, teknik direktör Atilla Girin ve kulüp menajeri Seyit İçgül, Vali Gökmen Çiçek'i ziyaret etti. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi. Radyo Radar 91.8.

0: gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da dünün özeti başlıyor.
1: Dünün özetiyle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdusever. CHP Grup Başkan Vekili Ali Mahir Başarır, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yaptığı basın toplantısında parti içinde ciddi bir kurultay talebi olduğunu belirtti. Başarır, delegelerimizin ve milletvekili grubumuzun %90'ı kurultay yapalım diyor. İstifalar nedeniyle 60 kişilik parti meclisi 29'a düştü. Yani PM hukuken düşmüştür. Bu durum zaten kendi başına bir kurultay sebebidir diyerek parti yönetimini hedef aldı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş ise tartışmalara mesafeli yaklaşarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin herhangi bir partinin iç işlerine karışması söz konusu değildir. Meclis bu tartışmanın tarafı değildir, olmayacaktır açıklamasında bulundu. Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu'nda değişiklik öngören kanun teklifinin görüşmeleri sürüyor. Düzenlemeyle tarım arazilerinin hobi bahçelerine dönüştürülerek üretim dışı kalmasının önüne geçilmesi hedefleniyor. Yeni kurala göre artık sadece tarım amaçlı kooperatifler tarla satın alabilecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Gazze'deki duruma ilişkin önemli bir veri paylaştı. Erdoğan, Netanyahu'nun başını çektiği Siyonist soykırım şebekesinin saldırılarının sürdürdüğü Gazze'de Kızılay 26 bin tonu aşkın insani yardımı bölgeye ulaştırdı diyerek Türkiye'nin bölgeye yönelik insani yardım operasyonlarının hız kesmeden sürdüğünü vurguladı. Radyo ve televizyon üst kurulu yayın ihlalleri gerekçesiyle ekranları ceza kesti. Çocukların gelişimine zarar verdiği ve şiddete özendirdiği tespit edilen 3 gündüz kuşağı programıyla 2 televizyon dizisine idari para cezası uygulandı. Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesinde istihdam edilecek 2610 sözleşmeli personel alımına ilişkin süreç tamamlandı. Adaylar yerleştirme sonuçlarını Cumhurbaşkanlığı kariyer kapısı üzerinden başvurularım değerleme sonuçları başlığı altından öğrenebilecekler. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını %37'de sabit tuttu. Kayseri 2. yıl tanıtım günlerinde Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın katılımıyla İstanbul'da açıldı. Tanıtımda konuşan Bolat şunları söyledi.
2: İstanbul'da düzenlenen bu 2. Kayseri tanıtım günleri İstanbul'da ve Marmara Trakya bölgesindeki Kayserililer için çok güzel bir halleşme, bir araya gelme, dayanışma, buluşma, tanıtım günleri olarak inşallah çok başarılı geçecek. Bu ikincisi düzenleniyor. Daha önceki programlara da hatırlamıyorum. Yapılmazdı ama Muhammed Ali Temel Bey, Kayseriler Federasyonu Başkanı, geçen yıl ve bu yıl bu organizasyonu bütün Kayseri derneklerinin çatısı altında alarak değerli valimizin de desteğiyle gerçekleştiriyor. Hayırlı uğurlu olsun diyorum.
1: CHP Kayseri İl Başkanı Ufuk Özan Gözbaşı, parti meclisi Merkez Yönetim Kurulu resmen düşmüş oldu. Parti tüzüğüne göre parti meclisi üye sayısının, üye tam sayısının 3'te 2'sinin 40'ın altına düşmesi durumunda 45 gün içinde kurultaya gidilmesi zorunludur dedi. Tomarsa'da motosiklet kazası geçiren şahıs ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Kayseri'de yan bakma nedeniyle çıkan bıçaklı kavgada 6 sanık toplam 19 yıl hapis cezası aldı. Koca Sinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar, Vatandaş Soruyor, Başkan Cevaplıyor programının yeni dönem buluşmalarına Şeker Mahallesi'nde başladı. Vatandaşların talep ve önerilerini yerinde dinleyen Başkan Çolak Bayraktar, uygun alanın tespit edilmesinin ardından hızlı bir şekilde süreci başlatacağız. Alanın izniyle gençlerimize halı saha kazandıracağız. Bunun yanında voleybol sahasını da projeye dahil edeceğiz dedi. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, 50 ülkeden temsilcinin katılımıyla gerçekleştirilecek ve kadınların spordaki katılımını, liderliğini ve karar alma süreçlerindeki temsilini güçlendirmeyi hedefleyen zirve olan ACES Women Alliance Global Summit'in ev sahipliğinde bayrağını Kayseri'ye teslim edildiğini belirterek Kayseri'miz sporun birleştirici gücünü dünyanın dört bir yanından gelecek misafirlerle buluşturacaktır dedi. Geleneksel çocuk oyunları şenlikleri mendil kapmaca turnuvasında Fatoş Büyükkuşoğlu İlkokulu Mehmet Miraboğlu İlkokulu'nu mağlup ederek Kayseri şampiyonu oldu. Kayseri Spor Başkanı Ali Çamlı ve yönetimi, teknik direktör Atilla Girin ve kulüp menajeri Seyit İçgül, Vali Gökmen Çiçek'i ziyaret etti. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşçakalın.
0: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi. Radyo Radar 91.8

0: Şimdi reklamlar.
1: Güvenilir Bingöl kalitesi ve cazip fiyatlarla evinizi yenilemenin tam zamanı. Geniş ürün yelpazesi ve her bütçeye uygun çözümler sunan beyaz eşyalar, küçük ev aletleri ve ankastre setler. Bingöl ve Beko güvencesiyle sizlerle. Eşsiz hizmet anlayışımızı deneyimlemek için sizi mağazamıza bekliyoruz. Bingöl farklı bir dünya.
2: Fırsat zamanla yarışır. Fırsatın gerisinde kalmayın. İBF İnşaat'ın 12 ayda teslim projeleriyle %40'tan başlayan peşinat, 36 aya varan vade seçenekleri, üstelik faizsiz, kredisiz, sabit fiyat garantisiyle bugün evinizi seçin, yarına güvenle yürüyün. Zamanı da, fırsatı da siz kazanın. İBF İnşaat, geleceğiniz için iyi bir fikir.

0: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
1: Alzheimer belirtileri nelerdir? Hafıza kaybı, muhakeme etme yetisinin azalması, cisimleri tuhaf yerlere koymak, bilinç bulanıklığı, gerginlik, stres, saldırganlık ve depresyon gibi kişilik değişimleri, olay, zaman ve kişi kavramlarında kafa karışıklığı yaşanması, bilindik görevleri yaparken sıkıntı yaşamak, sürekli kaybolmak, bilindik yerlerde çevreyi tanıyamamak, uyumakta sıkıntı çekmek, konuşmakta, yardım almadan hareket etmede ve kişisel bakım görevlerinde sorun yaşamak, halüsinasyon ve sanrılar yaşamaktır.
0: Tekten Hastanesi bilgilendirdi.
2: Reklamları dinlediniz. Radyo Radar Pazar Yerleri.
3: Bugünün semt pazarları. Hürriyet Semt Pazarı. Aydınlık Evler Mahallesi Ziya Paşa Caddesi. Yeşil Mahalle Semt Pazarı. Yeşil Mahalle, İnevler Sokak, Ziya Gökalp Semt Pazarı, Ziya Gökalp Mahallesi Güvercin Sokak, Hacılar İlçe Semt Pazarı, Aşağı Mahalle Menderes Caddesi No. 4, Alaaddin Halk Pazarı, Alaaddin Kasabası 38.820 Sarıoğlan, Merkez Semt Pazarı, Kara Mustafa Paşa Mahallesi Etyemez Sokak İncesu.
2: Radyo Radar Pazar Yerleri. Radyo Radar 91.8.

0: Gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da dünün özeti başlıyor.
1: Dünün özetiyle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdusever. CHP Grup Başkan Vekili Ali Mahir Başarır, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yaptığı basın toplantısında parti içinde ciddi bir kurultay talebi olduğunu belirtti. Başarır, delegelerimizin ve milletvekili grubumuzun %90'ı kurultay yapalım diyor. İstifalar nedeniyle 60 kişilik parti meclisi 29'a düştü. Yani PM hukuken düşmüştür. Bu durum zaten kendi başına bir kurultay sebebidir diyerek parti yönetimini hedef aldı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş ise tartışmalara mesafeli yaklaşarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin herhangi bir partinin iç işlerine karışması söz konusu değildir. Meclis bu tartışmanın tarafı değildir, olmayacaktır açıklamasında bulundu. Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu'nda değişiklik öngören kanun teklifinin görüşmeleri sürüyor. Düzenleme ile tarım arazilerinin hobi bahçelerine dönüştürülerek üretim dışı kalmasının önüne geçilmesi hedefleniyor. Yeni kurala göre artık sadece tarım amaçlı kooperatifler tarla satın alabilecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Gazze'deki duruma ilişkin önemli bir veri paylaştı. Erdoğan, Netanyahu'nun başını çektiği Siyonist soykırım şebekesinin saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de Kızılay 26 bin tonu aşkın insani yardımı bölgeye ulaştırdı diyerek Türkiye'nin bölgeye yönelik insani yardım operasyonlarının hız kesmeden sürdüğünü vurguladı. Radyo ve televizyon üst kurulu yayın ihlalleri gerekçesiyle ekranları ceza kesti. Çocukların gelişimine zarar verdiği ve şiddete özendirdiği tespit edilen 3 gündüz kuşağı programıyla 2 televizyon dizisine idari para cezası uygulandı. Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesinde istihdam edilecek 2610 sözleşmeli personel alımına ilişkin süreç tamamlandı. Adaylar yerleştirme sonuçlarını Cumhurbaşkanlığı kariyer kapısı üzerinden başvurularım değerleme sonuçları başlığı altından öğrenebilecekler. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını %37'de sabit tuttu. Kayseri 2. İl Tanıtım Günlerinde Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın katılımıyla İstanbul'da açıldı. Tanıtımda konuşan Bolat şunları söyledi.
2: İstanbul'da düzenlenen bu 2. Kayseri Tanıtım Günleri, İstanbul'da ve Marmara, Trakya bölgesindeki Kayserililer için çok güzel bir halleşme, bir araya gelme, dayanışma, buluşma, tanıtım günleri olarak inşallah çok başarılı geçecek. Bu ikincisi düzenleniyor. Daha önceki programlara da hatırlamıyorum. Yapılmazdı ama Muhammed Ali Temel Bey, Kayseriler Federasyonu Başkanı, geçen yıl ve bu yıl bu organizasyonu bütün Kayseri derneklerinin çatısı altında alarak değerli valimizin de desteğiyle gerçekleştiriyor. Hayırlı uğurlu olsun diyorum.
1: CHP Kayseri İl Başkanı Ufuk Özan Gözbaşı, parti meclisi Merkez Yönetim Kurulu resmen düşmüş oldu. Parti tüzüğüne göre parti meclisi üye sayısının, üye tam sayısının 3'te 2'sinin 40'ın altına düşmesi durumunda 45 gün içinde kurultaya gidilmesi zorunludur dedi. Tomarsa'da motosiklet kazası geçiren şahıs ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Kayseri'de yan bakma nedeniyle çıkan bıçaklı kavgada 6 sanık toplam 19 yıl hapis cezası aldı. Koca Sinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar, "Vatandaş soruyor, başkan cevaplıyor" programının yeni dönem buluşmalarına Şeker Mahallesi'nde başladı. Vatandaşların talep ve önerilerini yerinde dinleyen Başkan Çolak Bayraktar, "Uygun alanın tespit edilmesinin ardından hızlı bir şekilde süreci başlatacağız. Alanın izniyle gençlerimize halı saha kazandıracağız. Bunun yanında voleybol sahasını da projeye dahil edeceğiz" dedi. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, 50 ülkeden temsilcinin katılımıyla gerçekleştirilecek ve kadınların spordaki katılımını, liderliğini ve karar alma süreçlerindeki temsilini güçlendirmeyi hedefleyen zirve olan ACES Women Allies Global Summit'in ev sahipliğinde bayrağını Kayseri'ye teslim edildiğini belirterek, "Kayserimiz sporun birleştirici gücünü dünyanın dört bir yanından gelecek misafirlerle buluşturacaktır" dedi. Geleneksel çocuk oyunları şenlikleri Mendil Kapmaca Turnuvası'nda Fatoş Büyükkuşoğlu İlkokulu, Mehmet Mirabol İlkokulunu mağlup ederek Kayseri şampiyon oldu. Kayseri Spor Başkanı Ali Çamlı ve yönetimi, teknik direktör Atilla Girin ve kulüp menajeri Seyit İçgül, Vali Gökmen Çiçek'i ziyaret etti. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşçakalın.
0: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi.
3: Baba bana bir yer ver. Arabada benim de koltuğum olsun. Aracınızda çocuk koltuğu bulundurmak, çocuklarınızın hayatına verdiğiniz değeri gösterir. Hayata yer ver. Trafik hayattır.
4: Bir hayatı değiştirmek için mucize gerekmez. Sadece biraz anlayış yeter. Bugün farkına var, yarın da unutma. Engelliler her gün bizimle.
0: Radyo Radar 91.8.

0: Radyo Radar 91.8.
1: Gönlün mabedimdir ömrüm, al senindir gördüm gözümü.

0: Dün gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da dünün özeti başlıyor.
1: Dünün özetiyle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdusever. CHP Grup Başkan Vekili Ali Mahir Başarır, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yaptığı basın toplantısında parti içinde ciddi bir kurultay talebi olduğunu belirtti. Başarır, delegelerimizin ve milletvekili grubumuzun %90'ı kurultay yapalım diyor. İstifalar nedeniyle 60 kişilik parti meclisi 29'a düştü. Yani PM hukuken düşmüştür. Bu durum zaten kendi başına bir kurultay sebebidir diyerek parti yönetimini hedef aldı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş ise tartışmalara mesafeli yaklaşarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin herhangi bir partinin iç işlerine karışması söz konusu değildir. Meclis bu tartışmanın tarafı değildir, olmayacaktır açıklamasında bulundu. Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu'nda değişiklik öngören kanun teklifinin görüşmeleri sürüyor. Düzenlemeyle tarım arazilerinin hobi bahçelerine dönüştürülerek üretim dışı kalmasının önüne geçilmesi hedefleniyor. Yeni kurala göre artık sadece tarım amaçlı kooperatifler tarla satın alabilecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Gazze'deki duruma ilişkin önemli bir veri paylaştı. Erdoğan, Netanyahu'nun başını çektiği Siyonist soykırım şebekesinin saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de Kızılay 26 bin tonu aşkın insani yardımı bölgeye ulaştırdı diyerek Türkiye'nin bölgeye yönelik insani yardım operasyonlarının hız kesmeden sürdüğünü vurguladı. Radyo ve televizyon üst kurulu yayın ihlalleri gerekçesiyle ekranları ceza kesti. Çocukların gelişimine zarar verdiği ve şiddeti özendirdiği tespit edilen 3 gündüz kuşağı programıyla 2 televizyon dizisine idari para cezası uygulandı. Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesinde istihdam edilecek 2610 sözleşmeli personel alımına ilişkin süreç tamamlandı. Adaylar yerleştirme sonuçlarını Cumhurbaşkanlığı kariyer kapısı üzerinden başvurularım değerleme sonuçları başlığı altından öğrenebilecekler. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını %37'de sabit tuttu. Kayseri 2. yıl tanıtım günlerinde Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın katılımıyla İstanbul'da açıldı. Tanıtımda konuşan Bolat şunları söyledi.
2: İstanbul'da düzenlenen bu 2. Kayseri tanıtım günleri İstanbul'da ve Marmara Trakya bölgesindeki Kayserililer için çok güzel bir halleşme, bir araya gelme, dayanışma, buluşma, tanıtım günleri olarak inşallah çok başarılı geçecek. Bu ikincisi düzenleniyor. Daha önceki programlara da hatırlamıyorum. Yapılmazdı ama Muhammed Ali Temel Bey, Kayseriler Federasyonu Başkanı, geçen yıl ve bu yıl bu organizasyonu bütün Kayseri derneklerinin çatısı altında alarak değerli valimizin de desteğiyle gerçekleştiriyor. Hayırlı uğurlu olsun diyorum.
1: CHP Kayseri İl Başkanı Ufuk Özan Gözbaşı, parti meclisi Merkez Yönetim Kurulu resmen düşmüş oldu. Parti tüzüğüne göre parti meclisi üye sayısının, üye tam sayısının 3'te 2'sinin 40'ın altına düşmesi durumunda 45 gün içinde kurultaya gidilmesi zorunludur dedi. Tomarsa'da motosiklet kazası geçiren şahıs ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Kayseri'de yan bakma nedeniyle çıkan bıçaklı kavgada 6 sanık toplam 19 yıl hapis cezası aldı. Koca Sinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar, Vatandaş Soruyor, Başkan Cevaplıyor programının yeni dönem buluşmalarına Şeker Mahallesi'nde başladı. Vatandaşların talep ve önerilerini yerinde dinleyen Başkan Çolak Bayraktar, uygun alanın tespit edilmesinin ardından hızlı bir şekilde süreci başlatacağız. Alanın izniyle gençlerimize halı saha kazandıracağız. Bunun yanında voleybol sahasını da projeye dahil edeceğiz dedi. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, 50 ülkeden temsilcinin katılımıyla gerçekleştirilecek ve kadınların spordaki katılımını, liderliğini ve karar alma süreçlerindeki temsilini güçlendirmeyi hedefleyen zirve olan ACES Women Allies Global Summit'in ev sahipliğinde bayrağını Kayseri'ye teslim edildiğini belirterek Kayseri'miz sporun birleştirici gücünü dünyanın dört bir yanından gelecek misafirlerle buluşturacaktır dedi. Geleneksel çocuk oyunları şenlikleri mendil kapmaca turnuvasında Fatoş Büyükkuşoğlu İlkokulu Mehmet Mirabolu İlkokulu'nu mağlup ederek Kayseri şampiyonu oldu. Kayseri Spor Başkanı Ali Çamlı ve yönetimi, teknik direktör Atilla Girin ve kulüp menajeri Seyit İçgül, Vali Gökmen Çiçek'i ziyaret etti. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşçakalın.
0: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi. Radyo Radar 91.8.

yaşıyorum. Tenin benim gibi, kokunu içime istiyorum. Öpünce anlıyorum, ben seninle yaşıyorum. Gün birden beri kaç kere

0: başar fiben. Baş harfi ben.
1: Radyo Radar 91.8.

0: Şimdi reklamlar.
1: Evlilik hazırlığı yapanlar, evini ofisini yenileyenler, kum smoğla uğramadan sakın karar vermeyin. Her tarza, her zevke ve her bütçeye göre mobilyaları bir arada bulabileceğiniz 365 gün mobilya fuarı Kum Smoğla AVM'de sizleri bekliyor. Kum Smoğla gelmek için bahaneniz çok.
2: Fırsat zamanla yarışır. Fırsatın gerisinde kalmayın. İBF İnşaat'ın 12 ayda teslim projeleriyle %40'tan başlayan peşinat, 36 aya varan vade seçenekleri, üstelik faizsiz, kredisiz, sabit fiyat garantisiyle bugün evinizi seçin, yarına güvenle yürüyün. Zamanı da, fırsatı da siz kazanın. İBF İnşaat, geleceğiniz için iyi bir fikir.
3: Çocuklarınız için teknolojik ürünleri nereden alacağınızı düşünmeye hiç gerek yok. Bilgisayardan akıllı telefona, tabletten kulaklığa, tüm teknolojik ihtiyaçlarınız memleketlin, komşun ya da bir telefon uzağındaki teknolojik mağazan Bingöl'de. Farklı bir dünyayı deneyimlemenin tam zamanı. Geleceğimiz olan yeni nesli mağazamıza bekliyoruz. Hadi durma, gel Bingöl'e.
4: Rahatlık onda, şıklık onda, karşında Ergül Mobilya.
5: Yoğun ilgi gören eskiyi getir, yeniyi götür kampanyamız tekrardan sizlerle. Sizlerden eski ürünlerinizi alıyor, yerine yepyeni baza, başlık ve yatak setleriyle değiştiriyoruz. Kampanya bitti mi? Hayır. Üstelik tüm baza, başlık ve yatak set alımlarında Ar Yıldız kahvaltı takımı hediye. Ergül

0: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
1: Reflü belirtileri nelerdir? Baharatlı, yağlı gıdalar, çikolata, alkol veya taze sıkılmış meyve suları tüketildiğinde artan şikayetlerdir. Mideden boğaza doğru yayılan ve daha ziyade yemekten sonra oluşan yanma, en sık görülen reflü belirtisidir. Mide içeriğinin ağza gelmesi ve yutma güçlüğü, görülen diğer önemli reflü belirtileri arasında sayılır. Ağrılı yutkunma, geğirti, hıçkırık, bulantı ve kusma ise daha ender ortaya çıkar. Reflü, yemek borusu mide ve bağırsak sistemi dışındaki sistemlerde de belirtilere yol açabilir. Reflü, öksürüğe, ses kısıklığına, diş çürüklerine ve boğaz ağrısına da neden olabilir.
0: Tekten Hastanesi bilgilendirdi.
2: Temizlikte güç, dayanıklılık ve yenilik denince akla gelen Karçır, şimdi Profilo Kumsmol AVM'de. Profilo Kumsmol AVM'de bulunan Karçır fabrika satış mağazasında, basınçlı yıkama makinelerinden elektrikli süpürgelere, buharlı temizlik cihazlarından dikey süpürgelere kadar tüm modelleri bulabilirsiniz. Üstelik Profilo Kumsmol AVM fabrika satış mağazası avantajlarıyla birbirinden özel kampanyalar ve en iyi fiyatlar sizleri bekliyor. Karçır ile temizliğinize güç katın.
3: Oh be, Profilo varmış. Oh oh. Oh be, Profilo varmış.

0: Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde bade konakları, 4, 5, 6, Seyrani yükselen konutları, şehir hastanesi bölgesinde hastane konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz, İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin'le yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon: 0352 220 çift 011. 0533 652 çift 045.
1: Reklamları dinlediniz. Radyo Radar Pazar Yerleri.
2: Bugünün semt pazarları: Hürriyet Semt Pazarı, Aydınlık Evler Mahallesi Ziya Paşa Caddesi, Yeşil Mahalle Semt Pazarı, Yeşil Mahalle İnevler Sokak, Ziya Gökalp Semt Pazarı, Ziya Gökalp Mahallesi Güvercin Sokak, Hacılar İlçe Semt Pazarı, Aşağı Mahalle Menderes Caddesi No 4, Alaaddin Halk Pazarı, Alaaddin Kasabası 38.820 Sarıoğlan, Merkez Semt Pazarı, Kara Mustafa Paşa Mahallesi Etyemez Sokak İncesu.
1: Radyo Radar Pazar Yerleri. Radyo Radar 91.8.

0: radar analiz, ekonominin görünmeyen yönlerini, piyasalardaki hareketliliği ve haftanın öne çıkan gelişmelerini objektif bir bakış açısıyla ekrana taşıyor. Ekonomik göstergelerden finans piyasalarına, hükümet politikalarından yerel ve küresel gelişmelere kadar birçok başlık, finansal yönetim danışmanı Serbülent Altıparmak ve Rabia Aksoy'un sunumuyla her cuma saat 10'da Kayser Radar ve Radyo Radar ortak canlı yayında. Finansal yönetim danışmanı Serbülent Altıparmak ve Rabia Aksoy'un sunumuyla Radar.
1: Kayseri Radar, Radyo Radar ekranlarından günaydın. Ben Rabia Aksoy. Radar Analiz programında yine sizlerleyiz. Sevgili Serbülent Altıparmak'la birlikteyiz. Nasılsınız? Evet. İyi misiniz?
2: Teşekkür ederim Rabia Hanım. Siz nasılsınız?
1: Çok teşekkür ediyorum. İyiyiz biz de.
2: Allah iyilik versin.
1: Bir hafta boyunca yoktuk. Piyasalarda neler oldu? Son durumlar neler? Bunları konuşacağız.
2: Evet. Siz başlatın, ben geleyim arkadan.
1: Başlatalım. Ben öncelikle Merkez Bankası'nın faizi 37 seviyesinde sabit bıraktığı hakkında konuşmak istiyorum. Dedi ki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası faizi %30 seviyesinde sabit bırakıyorum dedim. Şimdi enflasyon konusunda temkinli davranıyor gibi gözüküyor aslında bu durum. Ama faizi indirmek yerine mevcut sıkı para politikasını da sürdürmeyi tercih etmesi acaba piyasaya bir verilen mesaj mı diye de düşünüyorum. Yani enflasyon tamamen kontrol altına alınana kadar hani acele etmemeliyiz mi demek bu? Yani bunu demek ne kadar doğru olabilir ki?
2: Tabii ki bunlar hükümetin belirlemiş olduğu, daha doğrusu Hazine Maliye Bakanlığı ile beraber Merkez Bankası'nın kurulunun, para politikası kurulunun oturup konuştuğu, değerlendirdiği, işte ekonomik verilerle, rakamlarla, geçmişle analiz ederek ortaya çıkardıkları işler bunlar. Şimdi durum böyle olunca doğal olarak açıklamalarının da bu yönde olması normal karşılanıyor. Şimdi hükümet sıkı para politikası söylerken bile artık hani dilimiz sürçüyor. Sıkı para politikasıyla yaptıkları uygulamaların doğruluğu üzerine bir hüküm kurdular. Bu hüküm doğru muydu, değil miydi? Bunun tartışılması gerekiyor. Netice itibariyle hepimiz insanız. Hepimiz hata yapabiliriz. Doğruyu bulmak için yapmış olduğumuz hesaplamalarda hatalar da yapmış olabiliriz. Neticede bunlar ekonomi verilerinin ortaya attığı matematiğin ve istatistiğin yardımıyla ortaya çıkan verilerdir. Formüllerle ortaya çıkan verilerdir. Şimdi sıkı para politikası uygulama konusunda gerçekten doğru bir karar mıdır? Evet, doğrudur. Enflasyonist ortamlarda da insanların harcama alışkanlıklarını değiştirmek amacıyla uygulanır bu politika. Ama biz ülke olarak, millet olarak para harcamayı seviyoruz. Her şeyden fazla almayı seviyoruz. İhtiyacımızdan fazlasını da almayı seviyoruz. O yüzden de işte geçen hafta konuştuğumuz israf ekonomisine de yürüyoruz. İşin özü, sorunuza gelecek olursak, hükümetin bu uygulamalarının doğruluk payları da var, yanlışlıkları da var. Bunları uygularken faizin yükseltilmesi gerekir. Ancak mevcut durumda imalat noktasında, imalat piyasasında, imalat enflasyonunda yaşanan sıkıntılar bizim ülkemizin enflasyondan çok kolay kurtulamayacağını açıkça gösteriyor.
1: Aynen. Zaten o yüzden beklendik de, bir sonuçtu bu.
2: O yüzden de faizi sabit tutuyorduk.
1: Evet, tabii. Ama bu süreçte şimdi kredi çekmek daha pahalı oluyor sonuçta.
2: Şimdi
1: halk tarafına baktığımızda, vatandaş tarafına baktığımızda zaten bunu olumsuz şekilde yanıtlıyor. Yani her türlü bunu sabit de bırakılsaydı, hani bu artış da yaşansaydı bu süreç halk tarafından olumsuz karşılanacaktı. Yani doğru muyum?
2: Tabii ki. Şimdi şöyle bir şey de var ya, biz durumdan vazife çıkaramıyoruz birazcık. Faiz artırdığı zaman herkes parasını götürüp zaten bankalarda, mevduatlardaki son dönemdeki işte kur korumalı mevduat sonrasında da yaşanan gelişmelere baktığımız zaman rakamlarla konuşmak lazım. Bankalardaki mevduatların arttığını görüyoruz. Aynen. Gerek döviz olsun, gerek Türk lirası mevduat şeklinde de olsun. Arttığını görüyoruz. İnsanımızda para var. Birçok insanımızda para var. Ama ortaya çıkarmıyoruz. Faizlerin artmasıyla birlikte insanlar sermayeyi imal imalata, üretime yönlendirmek yerine ya da istihdam sağlamak amacıyla bir yatırım yapmak yerine götürüp bankaya koyuyorlar. Bankalar da bugün ortalama %40 gibi bir mevduat faizinden bahsediyoruz. Evet. Yani bir yılda 100 bin liranıza 40 bin lira gibi bir rakam faiz alıyorsunuz. İşte faiz hassasiyetimiz var vesaire diyorlar ama ben çok inanmıyorum açıkçası. Herkesin bir şekilde elindeki paraya bir para kazandırma durumu ortaya çıkıyor.
1: Ya muhakkak. Yani bir çıkmalı kazandırma da. Çıkmalı. Aynen. Ya böyle söylemek daha anlamlı. Hani çıkmalı. Bir şey kazandırmalı ki o insana onun yararına olması gerekiyor.
2: Tabii ki.
1: Şimdi böyle bir şey kazandırmalı demişken de şöyle bir baktığımızda altın yıllık yine vatandaşa en çok kazandıran yatırım yine altın olmuş.
2: Altın her zaman iyidir.
1: Şimdi altın kazandırıyor uzun vadede. Bunu kabul etmemek zaten mümkün değil. Farkındayız. Evet. Ama son dönemde yaşanan savaşın etkisiyle bu düşüşler, hani bu inişler, çıkışlar, acaba diyoruz ki hani gerçekten güvenli bir liman mı? Yoksa güvenli liman olmaktan çıkacak mı bu durum?
2: Şimdi çünkü, altın...
1: Çok özür diliyorum.
2: Estağfurullah.
1: 7800'ü gören altın bir anda 6700'e kadar düşebiliyor.
2: Evet.
1: Mesela ABD enflasyonu açıkladıktan sonra da çok ciddi bir düşüş yaşadı. Bir saat içinde altın 5800'e kadar düştü. 5900'e kadar mesela. Evet. Hani bu durum mesela nasıl bir yansıma getirebilir bize?
2: Şimdi savaş ortamlarında bu tip sıkıntıların çıkması normaldir. Ekonomik anlamda hele hele bu Orta Doğu Savaşıysa daha büyük bir problem olarak karşımıza çıkar. Bu petrol fiyatlarına da yansır. Bu altın fiyatlarına da yansır. Zaten dünyada iki tane amiral vardır. Biri petrol, biri altındır. Ve bunun üzerine bina edilmiştir ekonomi zaten. Şimdi savaş sebebiyle işte petrole ulaşmakta sıkıntılar yaşanıyor. Fiyatlarda bir artış yaşanıyor ki hepimiz de görüyoruz. 72-73 lirayı gören bir mazotla yaşamaya başlamıştık. Şimdi de 68-69 lira civarında geziyor. Normal şartlar altında biz bu fiyatları bile hayal dahi edemeyiz.
1: Evet.
2: Ama işte bir şekilde ekonomi politikası, işte enflasyonla mücadele derken, eşel mobil sistemi derken bize yansıyan tarafı bu. Çok mu pahalı? Evet, çok pahalı. Ama dünya genelinde olan.
1: Vallahi ben güvenmiyorum artık altına, söylemek gerekirse.
2: Ben altına çok uzun zamandır güvenirim. Altına da güvendiğimden dolayı da hiç pişmanlık yaşamadım.
1: Şimdi diyorlar ki siz Ağustos'ta şöyle 8000'i görecek. Ağustos'un, Temmuz'un ortasında gramdan bahsediyorum ben. Şimdi gram 8000'i gördüğü zaman zaten yatırım yapacaklar, bozulmaya gidecek. Şu an bile ben dün sorduğumda bile altın yok diyor mesela elimde. Şimdi 5900'den istendiği zaman altın olmamış oluyor.
2: Şimdi şöyle, piyasa canlıdır. Birileri alıp birileri satmak zorunda. Yani bunların altın yok demelerine de çok inanmamak lazım. Ya da aynen, şöyle bir durum var. Herkes almak istiyor sizin gibi.
1: Hı hı.
2: Yani küçük altın zannediyorum işte 10.500 liraları, 10.000 liraya
1: aynen,
2: kadar
1: düştü. Aynen, şu anda
2: düştü.
1: Öyle.
2: İşte 10.000-11.000 bandında gezen bir küçük altından bahsediyoruz. Bu nerelerden geldi? 12-13.000 liralardan geldi. Baktığınız zaman %15, %20 gibi rakamlar bir para geliri olarak baktığınız zaman, ticaret geliri gibi düşünün. Çok mantıklı rakamlar çok kısa sürede. Yıllık %70, evet, %80'lere gelmiş demek olur. O da çok ciddi, güzel bir yatırım halindedir. Ama ben altının her zaman güzel bir liman olduğunu, her zaman için kazandıracağını ve çok güvenli
1: uzun vadede,
2: uzun vadede tekraren söylemekte fayda görürüm. İşte ve bu öyle artacak. Muhtemelen de ay sonuna doğru.
1: Şu anda 28 bir haftanın yani en düşük seviyesini görmüş durumda.
2: Ama bu ay sonu itibariyle biraz hareket
1: gibi. Yatırımcıların da biraz böyle dün falan yüzleri böyle düştü. Doğal olarak şimdi acaba çıkacak mı, ama bu savaş ortamının hiçbir şey belli olmayacağını düşünüyorum. 8 de olabilir dediğiniz gibi, hani o kadar çıkar mı?
2: Ya işte Trump dün açıklama yaptı, gece açıklama yaptı. İran'a olan şeyi durdurdum dedi. Yani ettim dedi, saldırıları iptal ettim dedi. Ama İran tarafına da bir bakıyorsun, diyor ki biz diyor hala şartlarda anlaşmadık diyor. Yani ortada kalan bir süreç. İşte 3 günde 5 günde bitecek denilen savaş 3 ayı geçti. Hani 100 küsür günlere geldi. Baktığın zaman da bunun sonu nereye gider diye baktığımızda da Deli Trump'ın yapacaklarının daha bitmediğini düşünüyorum ben de.
1: Yani piyasada hareketlilik her an olabilir, gerçekleşebilir. Tabii.
2: Oldu, olacak.
1: Evet, biraz da şöyle yerele bakalım. Biraz da olumlu şeylerden konuşalım. Mesela Kayseri'de...
2: Varsa yapalım.
1: Var, oluyor ama bunu da muhakkak bir şeylere bağlayacağız. Şimdi Kayseri'de yapılan bir balık, Türk somonu ihracatımız var, evet, bizim. Hasat dönemimiz de başladı.
2: Haberini
1: geçen gittim, evet, yerinde gördüm, inceledim. Gerçekten de titizlikle balıkları çıkarıyorlar. Şok sistemiyle. Buzlu sistemle, buzlarını kendileri üretiyorlar hatta. Buz sistemiyle direkt böyle balıkların hani şey sıkıntı yaşamadan, hı hı, o esnasını atlatıyorlar. Aynen öyle. Hızlı bir şekilde yapıyorlar ve günlük 80-100 ton balık hasadının yapıldığını söyleniyor. Yani bir yandan da bu şekilde güzel şeylere de bakmak gerekiyor. Ama şöyle bir olay da var şimdi Servet Bey. Hani bu durum biraz beni düşündürdü. Şimdi soruyorum, diyorum ki hani 80-100 ton balık çıkıyor. Nereye gidiyor? Evet, Rusya'ya gidiyor. Mesela biz Rusya'ya gönderiyoruz. Avrupa'nın çeşitli bölgelerine gönderiliyor, kabul ediyor. Evet. Ama mesela o beyefendi Rusya'ya gönderiyor balığı. Peki Kayseri'de bizim tezgahımızda neden yok? Biz 4. sınıf kalite balık yiyoruz. Mesela bizden çıkan, Kayseri'nin Yamula Barajı'ndan çıkan balık, Türk somonu,
2: evet,
1: gidiyor Rusya'ya gönderiliyor. Ya bu durum... Bu durumda bir gariplik yok mu?
2: Yok, aslında bir gariplik yok. Şimdi şöyle,
1: çok fahiş fiyata veriliyor. Eğer yerli halka verildiği zaman çok fahiş fiyat.
2: Şöyle anlatayım. Hani sektörünün detaylı bilgisine sahip olduğum, hı-hı, için rahatlıkla, tabii, konuşabilirim. Şimdi somon balığını bizler, daha doğrusu şöyle başlayalım. Balık bir kültür.
1: Alabalık, Türk somonu yavrusu falan.
2: Şimdi diyelim. Doğrudur. Onları detaylı bir şekilde anlatayım ben size. Balık bir kültür işidir. İç Anadolu'da ya da Anadolu'da deniz olmayan yerlerde balık kültürü çok kısıtlıdır. Şimdi bizim işte Kayseri'den bahsedelim. Kayseri'ye balık işte bir tedarik zinciri kapsamında geliyor.
1: Evet.
2: İşte meşhur balıkçılar dediğimiz Sivas Caddesi üzerindeki, hı-hı, yerde de satılıyor. Gelen balıkların hepsi tek bir noktaya gelir neredeyse, ya da iki noktaya gelir. Buradan da o balıkçılara dağıtılır. Şimdi bizim bildiğimiz balıklar hamsidir, istavrittir der kalırız. Çünkü Kayseri'de en çok satılan balık hamsi ve istavrit.
1: Evet.
2: Şimdi diğer büyük balıklara dönüp baktığımız zaman Kayseri'de çok bilinmiyor.
1: Hı hı.
2: Onun nasıl

0: soğuk bir iklimde olması sebebiyle ilk yetişme zamanlarında karın altından yağlanır büyük balıklar. Karın altı yağlanmasının yüksek olduğu bölümlerde Kayseri gibi soğuk iklimlerdir. Hı hı. Havaların ısınmasıyla birlikte o zamana kadar, yani havaların ısındığı, suyun ısındığı zamana kadar olan taraftaki balıkları hasat ediyorlar, paketleyip gönderiyorlar. Ana nokta burada balık kültürüdür. Bizim balık kültürümüz maalesef çok sınırlı. Birkaç balıkla sınırlı olduğu için biz o somonu yemiyoruz. Ama biz gidiyoruz Pınarbaşı'nda, işte Zaman Tırmağı'nın belli yerleri var. Arkadaşımla beraber biz orada balık da tutuyoruz, somon da tutuyoruz. Çok da lezzetli bir şekilde pişirip yiyebiliyoruz.
1: Ama üzücü bir durum, çünkü Türkiye'de sonuçta deniz. Denizimiz var bizim.
0: Var tabii de.
1: Mesela işte, Kayseri'de yoksa da bu kültür. Evet, bizim belki denizimiz yok. Olmadığı halde balık gönderiyoruz. Ama denizi olan yerlerde, tatil bölgelerinde olsun ya da bunu tüketmek isteyen insanlar olsun, hani 4. sınıf kalite balık yemesi yine de çıkmasına rağmen maalesef bu piyasanın sorumluluğu mu diyelim?
0: Ya bu yine söylediğim gibi balık kültür işidir Rabia Hanım. Biz iyi balığı yemeyi öğrenirsek, ondan sonra hayat daha güzel olacak. Hani birçok insanımız, yine söylüyorum, istavrit ve hamsiden başka balık olduğunu da gitsinler, görsünler, bir denesinler bakalım.
1: Beğenirler diyorsunuz.
0: Kesinlikle beğeneceklerdir.
1: Zaten o bölgelerde de hani biraz daha fahiş fiyata satılıyor. Şimdi buna da değinmek istiyorum, fahiş fiyat demişken. Ticaret Bakanlığı da yine İstanbul'da bir restoranda denetim yapıyor. Denetimde servis ücreti alınıyor. İşte evet, atıyorum bir makarna yiyoruz ya bir balık yiyoruz. Mesela balıktan girdik, oradan konuşalım. İşte ne kadar olabilir? 1,5-2,000 lira diyelim şimdi. Evet. Tatil bölgelerinden bahsediyorum. 1,5 liraya balık. Çünkü geçen gerçekten de balık istediğimde söylediğimde 1,5 bin liraydı. Bu normal bir tatil bölgesi mesela.
0: Doğrudur.
1: Ama tabii burada daha uyguna satılıyor. Şimdi fahiş fiyatın üstüne bir de servis ücreti ekleniyor. İstanbul'da bir işletmeye 69 işlem için 274.137 TL ceza uygulandı bunun için. Ayrıca menüde fiyat bilgisi bulunmuyor. Şimdi burada faiz fiyat artışı tespit edilirken hani bakanlık buna el koyuyor, tamam, ama servis ücreti uygulamasının, mesela Kayseri'de böyle bir kültür yok. Ben duymadım servis ücreti. Doğru. Genellikle tatil kenarlarında oluyor. Hani böyle deniz kenarında, kıyılarda falan yaşanıyor bu durum.
0: İç Doğru. Anadolu haricinde diyelim. Öyle
1: İç Anadolu haricinde.
0: Batısında, İstanbul'da, Ankara'da bunların
1: hepsi var. İstanbul'da bu durum çok fazla oluyor. Siz bu durumun sebeplerini ne olarak görüyorsunuz?
0: Şimdi şöyle, zaten özellikle geçmişte yaşadığımız bir yerden örnek verelim. Şimdi işte dediğiniz gibi ufak tefek bir şeyler yedikten sonra hesabın ortalama %10'udur servis ücreti. Şimdi 10 bin lira hesap ödeyecekseniz 1000 lira da orada servis ücreti olarak fişinize yansıtılır ve siz bunu ödersiniz. Şimdi insanlar daha fazla gelir elde etmek için, daha fazla para kazanmak için mutlaka bir yerlerden bir şeyler yapacak. Yani işte biz de araba alıyoruz, bir tane de devlete alıyoruz mesela vergilerle. Bu da onun gibi bir şey. İnsanlar vermiş oldukları hizmetin karşılığında böyle bir bedel tahsil etmeyi kendilerine hak gibi görüyorlar. Doğru mudur? Değildir.
1: Değil, aynen.
0: Bu bir hizmetse oraya gittiğimiz zaman madem öyle açık büfe yapın, kendi işlerimizi, kendi yiyeceklerimizi kendimiz alalım. Siz bize servis yapmayın. O yüzden haksız kazanç noktasında gibi bakıyorum ben rahatlıkla.
1: Zaten kesinlikle.
0: Ortada bir kural varsa, fiyatlarında menülerde olma zorunluluğunu getirdiler. Bu iyi bir şeydir.
1: Evet, çok
0: çünkü
1: iyi.
0: İnsanlar ne yiyeceğini bilsin, bütçesine göre hareket etsin noktasıydı. Bu doğru bir uygulama ama servis ücreti benim hiçbir zaman hoşuma gitmeyen bir davranış şekli, bir hani amiyane tabirle bir kazıklama şeklidir.
1: Evet,
0: gereksizdir.
1: Maalesef. Şu an sezon açıldı zaten. Denetimler de sürüyormuş. Buradan belirtelim.
0: Evet, Türkiye'de ciddi
1: öyle bir sorun yaşarlarsa vatandaşlar da
0: tatil pahalılığı var zaten. O yüzden de herkes yurt dışına kaçıyor. Bu da gayet normal geliyor insanlara artık.
1: Kesinlikle yasak ama ya. Öyle hani
0: olmaması.
1: Kayseri olsun, İstanbul olsun, Ankara olsun, İzmir olsun, Alaçatı olsun. Kesinlikle hiçbir şekilde bu yasak. Vatandaşlarımızın aslında bildirmesi gerekiyor. Burada da biraz da bize sorumluluk düşüyor gibi. Hani fahiş fiyat varsa da Hani bunu

0: söylememiz, belirtmemiz gerekiyor. Belirtmediğimiz zaman nasıl alışırsan kervan öyle yürür.
1: O zaman
0: zaten
1: daha
0: gider.
1: Ucuz bir yere git derler. Hani taksiye binince hızlı git
0: evet,
1: deyince.
0: Evet maalesef.
1: Şey yani otobüste hızlı git vesaire deyince ya da rahatsız olunca taksiye bin abla derler ya. Onun gibi oluyor.
0: Aynen toplu taşımada taksiye binin o zaman evet. falan. Ama işte yasak. Bunu gel gör ki restoran sahiplerine anlatabilirim. Maalesef.
1: Yapacak bir şey çok ama yapacak bir şey şu an için
0: maalesef.
1: Şu an için
0: maalesef yok.
1: Evet.
0: Biraz da şöyle verilerden gidelim derken geçen hafta biz ikinci el araç satışlarını konuşalım demiştik.
1: Evet.
0: Ona çok onlarla, vaktimiz süremiz yetmemişti.
1: Evet onunla ilgili rakamları ben sana da göndermiştim.
0: Hı hı. Şu an elimde mevcut. Bayağı artış yaşanmış. Geçen seneye göre özellikle ikinci el araç satışları çok fazla artmış. Söylemek ister misiniz?
1: Şimdi verileri tam olarak bulayım. Ona göre onun üzerinden konuşayım. Çünkü sürekli olarak rakamlar aklımızda olduğu için bunun üzerinden konuşmak gerekir. Aslına bakarsan şöyle geçen yıla göre %9.65 gibi bir düşüş yaşanmış.
0: Hı hı.
1: Geçen sene 394.327 adet araç varken bu sene Mayıs ayı itibariyle 356.256 adete düşmüş.
0: Hı hı.
1: Yani toplam üzerinde de bütün elektrikli araçlar ve hafif ticari araçları da dahil edecek olursak yaklaşık 490.000 araçtan 453.000 araca düşmüş. Aslına bakarsan ikinci el araç noktasında bir artış var diye belki dönemsel olarak söyleyebiliriz.
0: Dönemsel evet
1: ama,
0: evet.
1: Yıl bazına vurduğumuz zaman ya da geçen yıllarla kıyaslama yaptığımız zaman bir düşüş olduğu net bir şekilde
0: geçen
1: açık.
0: Yılın aynı dönemine göre zaten. Ha,
1: şimdi şöyle söyleyelim. İnsanlar araçları aldığı zaman ortalama değiştirme süresi 3 yıl. 3 yıl boyunca kimse aldığı aracı değiştirmiyor. Durum böyle olunca 3 yıllık süreçte ikinci ele düşmemiş oluyor.
0: Hı hı.
1: 4 yıl önce alanın yeniden bir araç sahibi olma planı vardır. Bu ortalama üzerinden gidecek olursak ama işte ülkenin içerisinde bulunduğu ekonomik durum, enflasyonist sebepler, insanların aldığında mutlaka bugün aldığın bir şeyle kârdasın düşüncesiyle hareket ettiği için sıfır araçlara da ciddi manada bir talep var. Sıfır araçlara baktığın zaman da ortalama her ay 3000 gibi bir binek araç yenileniyor.
0: Evet.
1: Yeni sıfır araç alınıyor. Şimdi durum böyle olunca ikinci eldeki araçların sayısının ben gün geçtikçe azalacağını düşünüyorum. Sıfır araçlara yönelik olan bir talep var. Şimdi sıfır araçta bir kampanya yapılmış. İkinci el 2.300.000 lira. Bu hafta kontrol ettiğim için marka model isim vermeden söyleyeceğim. İkinci el 2.300.000 lira civarında gezen bir araç var. Yeni kampanya yapılmış 1.875.000 lira.
0: Hadi şimdi adam ikinci el
1: hadi
0: mi alsın,
1: şimdi
0: sıfır ama.
1: Gidip niye 2.300.000 lira
0: tabii
1: bir
0: ki.
1: Araç alayım? Gider 1.900 verir. Yani ufak tefek masrafı ve 2.000.000 lira veririm sıfırını alırım.
0: İşte bunun sebepleri arasında zaten sıfır araçların çok pahalılığından dolayı yakınan zaten vatandaş halk ikinci ele yöneliyor otomatikmen. Yani mesela çoğu insan sıfır aracın hayalini kurduğunu düşünmüyorum ben. Belki bu dönemden önceden bahsediyorum. Herkes ikinci ele yöneliyordu. Şimdi evet. Ne yapıyor şirketler olsun, satıcılar olsun? Sıfır aracı diyor düşürelim ki hani bizim de alım gücü yaşansın. Evet. Öyle olunca sizin dediğiniz çok doğru. Adam diyor ki ya diyor bu paraya ikinci el araca bineceğime aynı paraya sıfır
1: gider,
0: araca
1: sıfır bin. Alırım derdinden kurtulurum. Mantıklı olanlar bunlar zaten.
0: Aynen şu an bir bildirimim geldi üstten okumak istiyorum onu.
1: Tabii ki.
0: Türkiye'de tavuk yumurtası üretimi arttı diye bildirim geldi. Şimdi bu tavuğa değinmişken ben buradan tavuğu alıp çıkarmak istiyorum.
1: Evet.
0: Sezon geldi. Herkes pazar günü ne yapıyor? Mangala koşuyor. Alıyor çoluğunun çocuğunu gidiyor mangala koşuyor. Bugün de tavuk olsun, et ürünlerini olsun denetim yapıldı. Yayına girmeden önce öğrendim. Çıktıktan sonra da detaylı bir şekilde bakacağım, merak ediyorum. Tavuk kanadı olsun, işte mangallık malzemeler olsun, bunlara ciddi şekilde bir artış yapıldığı gözlendi. Ya şimdi biz neye girsek sezonda, mesela dediğim gibi burada balık olayına dönüyor. Şimdi sezona giriyoruz, gidiyoruz sahil kenara, balık yemek istiyoruz, onun fiyatı artıyor. Şimdi sezona giriyoruz, mangal yapmak istiyoruz, onun fiyatı artıyor. Şimdi bunun temelli bir şekilde önüne biz geçemeyecek miyiz?
1: Şimdi piyasa dinamiktir. İhtiyaçların
0: sezonda hep bir artış göre var ama. Biz buna zaten, hani bu zaten alışılmış bir durum.
1: İllaki. Ama şöyle söyleyelim. Dediğim gibi piyasa dinamiktir. Durumdan vazife çıkarır. Kim neyi daha fazla alacaksa talep, işte arz talep noktasıdır.
0: Aynen.
1: Talebin çok olduğu yerde arzı da artırırlar. Ya da arzı belli bir noktada tutarlar ki fiyat dengeleri sağlansın ve biz daha çok kar edelim düşüncesiyle. Bu gayet normal bir, yani basiretli bir tüccarın alması gereken
0: aslında
1: bir
0: karardır. Aslında evet, arz talep dengesine göre normal. Şimdi
1: yani sen tavuğu mangal yapacaksın diye adam karından vazgeçmeyecek tabii ki.
0: Estağfurullah. Hayat da vazgeçmez. Şimdi bu arz talep dengesine değinmişken de geçen yine bir esnafın yanına gittim. İşte Türk kahvesi küresel piyasalarda fiyatları şu an oldukça geriledi. İşte Brezilya'da üretimde hava şartları olsun, evet, koşullar olsun, arz talep dengesi olsun dediğiniz gibi küresel piyasalarda oldukça şu an gerilemiş durumda. Ama bunun bir Türkiye'ye yansıma durumu
1: kahve
0: şu an.
1: Kahve normal standardın üzerinde, yani %40 gibi daha fazla çıkmış. Yani kahve
0: evet,
1: çok.
0: Kahve çokluğu üretimi evet, çok olduğu için yani fiyatlarda bir gerileme yaşamış. Ya bu dönemsel olacak, belki de sürekli sabit bırakılacak. Hani bunu ilerleyen dönemde göreceğiz. Bunun için çok öngörü yapamam.
1: Ama 2026 tarım anlamında, ağaçlar anlamında, meyve ve meyve veren ağaçlar neticede kahvede, kahve ağacının bir meyvesidir. 2026 yılı çok ciddi bir verimlilik yılıymış.
0: Evet, bunu yağışlardan da bunu görmüş olduk.
1: Tabii ki dünya genelinde bu bir yaradan takdiri diyelim. Geçen sene de hiç yoktu.
0: Senemiz ne olacak orasını
1: evet,
0: da bilemeyiz.
1: Bakacağız.
0: Ama işte esnaf dedi ki bana, bu arz talep dengesinden kaynaklanıyor. İşte biz, bu bir ithal ürün, biz bunu ihraç etmiyoruz. Hemen orada şeyi örneklendirdi mesela. Videoyu da izlemişsinizdir.
1: Evet.
0: Fıstıklı baklavanın kilosu diyor. 2500 diyor.
1: Fıstıklı baklava kabuğunu değil. Antep fıstığı.
0: Antep fıstıklı baklavanın kilosu çok
1: baklava
0: özür dilerim.
1: Baklava değildir. Sadece Antep fıstığı.
0: Sadece Antep fıstığı.
1: Evet.
0: Şimdi baklavaya değinirsek zaten
1: canınız
0: buradan
1: istemiş.
0: Buradan çıkamayız. Antep fıstığı baklavayı da değineceğim de evet, o aklımda anladım, kaldı. Tamam. Şimdi Antep fıstığının kabuğunu da çıkarttığımız zaman zaten hani
1: %40 fire verir.
0: 2500 TL'den diyor. Burada diyor üretilen bir ürün diyor 2500 TL ise diyor. Diyor o zaman ben de diyor bu şekilde veririm diyor. Sonuçta bu bir ithal ürün diyor. Bunun evet, diyor gemiyle gelmesi benim sırf 3 günümü alıyor. 3 ayımı alıyor diyor. Şimdi bu durumda o zaman ne diyeceksin esnafa?
1: Hiçbir şey diyemezsiniz. İnsan istediği fiyatta. Çünkü şöyle yani bu serbest piyasa ekonomisi, isteyen istediği fiyata alır.
0: Aynen.
1: İstediği fiyata da satar. Şimdi burada bir serbestiyet söz konusu. İstediği fiyata satsın. Önemli olan tercih edilip edilmeyeceği. Satın alınıp alınmayacağıdır. Kayseri'de işte iki tane kahve markası var. İkisi de farklı bir ürün satıyor. Aslında sattıkları aynı kahve ama tat farkı var. İşte birisi biraz daha sert, işte
0: aynen,
1: birisi biraz daha yumuşak. Baktığınız zaman fiyat farkları diğer daha bilinen bir marka çok daha fazla satıyor. Neden? İşte insanımız bir acı kahve tabiri vardır ya, acı kahveyi daha çok seviyoruz herhalde. Ama baktığınız zaman da ürün aynı, elde edilen fayda aynı, sadece tat farkı var. O tada o fiyat farkını verir misiniz, vermez misiniz? Onu da dinleyenler, izleyenler değerlendirsin.
0: Kahve sevenlerimize de duyuralım. Ağustos ayında bir hasat dönemi varmış. Kahve fiyatlarının düşmesi bekleniyormuş. İnşallah sevenler için.
1: Ben yansıyacağını düşünmüyorum.
0: Öyle mi diyorsunuz?
1: Tabii ben yansıyacağını düşünmüyorum.
0: Valla esnafın dediğine göre söyleyeyim ben de. Ağustos ayında hasat döneminde yansıyacağını düşünüyor. Yansır mı bilemeyiz. Ne kadar yansır orasını da bilemeyiz.
1: İlk hasadı yapanlar, satanlar, toptancılar kazanacaktır.
0: Buraya gelene
1: buraya
0: kadar,
1: gelene kadar işte vergi farkı, yok gümrük farkı, yok navlun farkı derken bakmışsınız biz daha pahalıya içeriz diye düşünüyorum.
0: Yine de içeriz.
1: Yani mutlaka kahve bizim vazgeçilmezimiz.
0: Evet, teşekkür ederim. Bir de sizin aslında değinmemi istediğiniz bir konu vardı özellikle. Belediyelerin EDS problemi.
1: Evet, aslında belediyelerin EDS problemi diye konuşacak olursak.
0: Şimdi şöyle.
1: Kayseri özelinde olan
0: evet,
1: şeydi. Geçen hafta yaşandı. Malumunuz işte Kayseri merkezdeki yollarda ya da çevre yolda 70 sınırı, çevre yolda 80 sınırı, 82 sınırı var. Geçen hafta içerisindeki işte belediyede yapılan encümen toplantısında bu EDS'lerin 3 tanesinin özel bir şirkete ihale edilmesi yöntemiyle hizmet satın alınmasına yönelik bir teklif ortaya atıldı. Bununla alakalı olarak da işte birileri karşı çıktı. İsim vermeyelim.
0: Tamam, isim vermeyelim birileri, ama dediğini diyelim, olur mu? Evet,
1: yani kamuya ait olan, vatandaşa ait olan yollarda insanların yapacakları hataların, hızların, trafik ihlallerinin diyelim ki EDS elektronik denetleme sistemi neyi kontrol ediyor? Hızımızı kontrol ediyor. Neyi kontrol ediyor? Kırmızı ışıkta geçip geçmediğimizi, emniyet kemeri takıp takmadığımızı kontrol ediyor. Şimdi özel bir şirkete bunun ihale edilmesi yöntemi birçok insanın, kamu vicdanının da rahatsız eden bir noktadır. Şimdi özel bir şirkete devredilen bir para cezası, trafik ihlal sistemi, onun belki de usulsüz yapacak olduğu, belki de yapacak olduğu ayarlamalarla, yani bugün biz 65 ile 70 kilometre arasındakini ya da 68 kilometre ile 73 kilometre arasındaki o 5 kilometrelik farkı algılayacak bir durumda değiliz.
0: Aynen.
1: Şimdi 68 ile gittiğiniz bir yerde 73 ile gittin diye sana ceza yazarsa ne olacak?
0: Şimdi zaten isim vermedik ama dediğine göre de hani ticaret haline gelmesini kabul etmediklerini söylüyorlar.
1: İşte onu demek istiyorum.
0: Başka bir sistem, işte yavaşlatma sistemi olabileceği konuşuluyor. Ya da
1: o yollar, ana yollarda olmaz o dediğin.
0: Aynen, o biraz zor olabilir ama ticaret haline o zaman dönüyor diyebilir miyiz?
1: Ya şimdi şöyle, elektronik denetleme sistemi kurulacaksa ki kuruldu. Madem yapıldı, bunun yapıldıysa, bu yapıldıysa kamu tarafından, belediyenin kendisi tarafından ya da Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı olarak çalışabilir. Bunların mikron mikron ayarları var. Şehirler arası yollarda hız sabitlemeyle gittiğimiz bir durumda bile radar cezası yediğimiz oluyor. Yani buradaki o ayarlamalarla alakalı, bununla ilgili zaten açılan davalar var. O davaların sonucunda %5 ila %10'luk radarların ayarlarında hata olabileceği, hata oranı şeklinde bir durum da ortaya çıktı. O yüzden çok ince, sıfır hatalı ayarlar yapılmak zorunda. İşte benim zoruma giden taraf şu açıkçası. Buyurun. Rabia Hanım. Bunu, ya bu sistemi belediye yapmış, bütün masraflarına katlanmış, yatırım maliyetine katlanmış, bunun işletmesini bir başkasına verecek. Şimdi bunu ihale edecektir, doğrudur.
0: Aynen.
1: 100 liralık bir ihaleye çıkacaktır. Bu işe, işin toplam değeri, yıllık işletme maliyeti, işletme gideri, örnek veriyorum 100 bin lira olsun. 100 bin liranın karşılığında ihaleye giren şirket diyecek ki ben bu işi 60 bin liraya yaparım. Öbürü diyecek ki ben 50 bin liraya yaparım. Evet, 50 bin liraya yapana verdik diyelim. Şimdi bu arkadaş vermiş olduğu o 50 bin lirayı çıkaracak. Üstüne de bir 50 bin lira da kar edecek. Bunu yapabilmek için ne yapacak? Vallahi güzel çalışacak. Yani ben çok taraftar değilim açıkçası. Bazı şeyler devlet elinde kalmalı.
0: EDS'de, Kayseri'de şimdi birçok noktada var.
1: Var da yani önemli olan nokta ana arterler dediğimiz hani işte NATO Caddesi olsun, belediye civarları olsun, buralarda insanlar hani 70 ila 75'in arasındaki farkı ayırt edemeyecektir. O yüzden de çok ciddi güzel cezalar yolda bizi bekliyor demektir. Ha, %40 için elde ettiği gelirin %40'ını belki belediyeye verecektir. Belki bir hesap yapmışlardır. Hani buradan belediye meclisine de bir şey diyemiyorum. Görmeden bir şey diyemiyorum. Çünkü benim işim rakamlarla. Eğer bu rakamlar doğruysa ve gerçekten de siz bu ihale şartnamesini açık yüreklilikle paylaşırsanız, bizler de bunun hesabını, kitabını yapıp sizlere destek olabileceğimizi buradan beyan ediyoruz.
0: İleriki dönemlerde neler olacağını
1: izleyip göreceğiz.
0: Aynen öyle. Hemen şöyle bir konuyu değiştireyim o zaman. Şöyle bir rapora geçelim. Brent Finans raporu, Türkiye 125 raporu 20.si açıklandı.
1: Evet.
0: Attım size, baktınız, incelediniz mi?
1: Ben biliyorum onu.
0: Yine Türk Hava Yolları 2.9 milyar dolarlık marka değeriyle yeniden ilk sırada yer almış.
1: Başka yok ki zaten.
0: Öyle mi diyorsunuz?
1: Tabii ki yani dünyanın bildiği.
0: Küresel anlamda da 15. sırada.
1: Yani yani İspanya'da yani dünyanın en büyük takımlarından bir tanesidir Barcelona. Bununla bile sponsor olduk. İşte basketbol ligine, Avrupa ligine sponsor oluyoruz. Sponsorluk gelirleriyle dünyaya bir marka olduğumuzu hissettirdik ve bunu da tescil ettirdik. Öyle söyleyelim.
0: Rakam olarak ne diyeceğinizi ben size çok merak ediyorum açıkçası. 2.9 milyar dolarlık marka değeriyle yeniden.
1: Şimdi birinci sırada kim varmış? Baktın mı?
0: Türkiye bazlı aldım. O yüzden buraya baktım.
1: Tamam. Şimdi Türkiye'nin toplamı 20 milyar dolar. Bir tane bir ilk sıraya, ilk 5'e, 10'a bir bakalım. Oradakilerden, markalardan bir bakalım. İşte Coca-Cola'dır, Apple'dır, Microsoft'tur. Şimdi bizim koskoca bir uçak filomuz var.
0: Evet.
1: Bir dünya istihdam ettiğimiz pilottur, işte yer ekibidir, odur budur. Dünya kadar personel istihdam edilen bir yer var. Bir tarafta da işte teknoloji yatırımı yapmış bir marka var. 268 milyar dolar sadece bir tanesi. İşte 200 milyar dolar, 190-200 o bantta işte 50 milyar, 60 milyar dolarlık markalar var. Şimdi dönüp bir gelelim. Bizim 125 tanesi 20 milyar dolar yapıyor.
0: Merak ettiğim konu buydu.
1: İşte şimdi biz markalaşmak istiyorsak doğru olmamız lazım. Bizim markalaşmadan önce, bizim üretmeden önce dürüst olmamız lazım. Doğru olmamız lazım. Doğru olmak için de işimizi dürüst yapmamız lazım. Liyakat dediğimiz noktada olmamız lazım. Bizim insanımız maalesef doğru çalışmayı öğrenemedi. Doğru çalışmayı öğrenemediği için de dürüst hareket edemedi. Tabii ki sözümüz meclisten dışarı alınmak isteyenlere bizim sözlerimiz, alınmayanlara zaten problemimiz yok bizim. Doğru çalışmazsanız, dürüst çalışmazsanız, vatan millet sevdasıyla çalışmazsanız bu dünyaya bir marka veremezsiniz. Türk Hava Yolları çok ciddi bir markadır. Herkesin bildiği bir markadır. Ama altını çizdiğiniz zaman ne kadar gelir getirdiğini, ne yaptığını da iyi incelemek lazım. Borsadaki zaten halka açık bir şirkettir.
0: Evet.
1: Borsadaki değerlerine baktığımız zaman son derece yükselen bir grafiğe sahip olan bir şirkettir. Ama şirketin yönetimine baktığınız zaman da orada alınan maaşları da, verilen maaşları da gördüğünüz zaman da İçinizde bir burukluk meydana geliyor. Çünkü ortalama yönetimin maaşları aylık 2 milyon lira ortalaması. Yıllık bazda karlılıklardan vesaire aldıkları primlerle yönetim paylarıyla birlikte aylık ortalama 3,5-4 milyon liraya geliyor. Yani bir insanın sadece Türk Hava Yolları'nda yönetici olmasından kaynaklı olarak yaklaşık yıllık ortalaması 4 milyon lira olan bir gelire sahip olması da tarafımızca hiç onaylanmayacak ve kabul edilmeyecek bir durumdur. Buradan da bakmak lazım. Hani biz işlere sadece marka değeri, işte gurur duyuyoruz. Evet, gurur duyuyoruz. Ama biraz da altına da bakmak lazım. Bu gururu biz nasıl duyacağımıza, bize daha çok gurur duyacak işler vermelerini istiyoruz. Ama maalesef baktığımız zaman da bu da aklımızda çok büyük soru işaretleri uyandıran, ortaya çıkaran durumlar olarak karşımıza çıkıyor.
0: Mayıs'ta da yolcu taşırken %84 ile tarihindeki en yüksek Mayıs ayı doluluk oranı ulaşmış. Mesela bu Mayıs ayının.
1: Doğrudur, olur.
0: Diye yani de eklemek insanlar istiyorum.
1: Bir de uçuşu ucuzladı yani, yalana gerek yok.
0: Evet, evet.
1: İşte daha 2 gün önce oğluma bir İzmir'e uçak bileti aldım, 3.000 lira. Yani bir para değil.
0: Şimdi o da var, şimdi uçak varken 3.000'e size sormak istiyorum. Otobüs mü tercih edersiniz yoksa uçağı mı tercih edersiniz?
1: Bu bir geçen zevk işidir.
0: Zevk işi ama hani biraz da insanlar rahatlarına da baktığı için son dönemde mesela bayramda olsun, geliş gidiş olsun, herhangi bir özel günde olsun, tatillerde olsun mesela fiyatlarda artış söz konusu oluyor illaki. Mesela geçen ben bayramda otogara görüşmeye gittiğimde herhangi bir fiyat yapmadığımızı söylediler. İşte biri de yazmış ki altına bayramdan önce yaptılar ya zaten gibisinden yapmış. Hani bayramda yapmalarının zaten anlamı yok gibisinden. Hani diğeri de diyor ki bu fiyata varsa ben uçağı tercih ederim.
1: Doğru. Zannediyorum otobüsle 1500 lira, uçak 3000
0: evet,
1: lira.
0: Şu an arasında ciddi bir rakam yok. Belki o zaman vardı ama şu an araları
1: tabii
0: çok...
1: Tabii geçmişe döndüğümüz zaman çok ciddi farklar vardı. Yani
0: bir de saati düşünürsek.
1: Hiç unutmuyorum. Şöyle bir örnek verebilirim. 2003 yılında 15 liraydı otobüs, 450 liraydı uçak bileti.
0: Şimdi o zamanla bu zamana baktığımız
1: zaman... Şimdi fiyat farkı ciddi fazlaydı. O yüzden hep otobüsü tercih ediyorduk. Bugün İzmir'e, Kayseri-İzmir arası uçakla 1,5 saat, otobüsle 13 saat.
0: En önemli konu o aslında.
1: Yani ben neden bu kadar bir zamanı otobüste geçireyim? 1 saatte, 1,5 saatte işte Adnan Menderes'e de indim, merkeze gideceğim. Toplasan zaten hadi 2-2,5 saat gibi bir zaman içerisinde İzmir'de oluyorsun. Geriye kalan 10 saati senin keyfin içindir. Gerek yok.
0: Şimdi ben arada çok fark yok da demeyeyim de çünkü alım gücü var sonuçta.
1: İlla ki.
0: Hani 1,5'ya alıp 10 saat yolculuk yapan da var. Uçağı tercih eden de var. Yine de arasında çok...
1: Şimdi otobüsçüler bize kızıyor.
0: Aynen, şimdi bana kızmasınlar. Öyle kızmasınlar. De demek istemiyorum. Bunu
1: biz
0: da belirteyim.
1: Bunu söylüyoruz. Tercih meselesidir.
0: Ama eskiye göre çok ciddi bir...
1: Tabii ki.
0: ...rakam farkı olmadığını belirtiyorum ben burada sadece. Eklemek istediğiniz bir şey var mı Serbiyat
1: Efendim,
0: Bey?
1: Efendim teşekkür ediyoruz. İnşallah hepimiz için güzel bir yaz dönemine giriyoruz. Önümüzdeki hafta itibariyle de zannediyorum okullar da kapanacak ayın 26'sında.
0: Evet.
1: Çocuklarımız yaz tatiline girecek. Tatile girecek olan çocuklar için öncesinde hani şu an yazılılar, sınavlar devam ediyor. Bir tavsiyede bulunmak istiyorum. Çocuklarınızın yaz tatilinde mutlaka bildiğiniz, tanıdığınız, güvendiğiniz bir yerde çalıştırılmasını istiyorum. Gençleri çalıştırın. Paranın kazanılmasının ne kadar zor olduğunu onlara gösterin. Gençler çalışırsa aile bütçesine destek olduğunu ya da kendilerine harçlık olarak biriktirebilecekleri bir şeyler olduğunu anlarlarsa sizin için çok daha güzel olacaktır. Çocukların çalıştırılması hususu belki yanlış gelebilir. Belki işte yok kanun dışı çocuk işçi çalıştırılamaz vesaire gibi değerlendirmeyin. Sadece bildiğiniz, tanıdığınız, eşiniz, dostunuz varsa ki vardır herkesin, çocuklarınızın orada biraz zaman geçirmesine müsaade edin. Onlara destek olun. 3-5 kuruş harçlıklarını eğer çalıştıkları yer vermiyorsa siz verin. Çocuklarınızın birazcık iş hayatının ne demek olduğunu anlamalarına vesile olun. Ama aynı zamanda da tatil boyunca da kitap okumalarını sağlayın. Televizyonlardan, tabletlerden, telefonlardan uzak durmalarını sağlayın. İzleyeceklerse de yabancı dil öğrenebilecekleri, İngilizce öğrenebilecekleri videolar izlemesine sebep olun. Yani benim tavsiyem bu olacaktır. Böyle yaparlarsa çocukları, gelecek neslimizi biz biraz daha fazla kazanacak hale gelmiş oluruz.
0: YKS'de de başarılar dileyelim. Bir hafta kaldım. Çok az bir süre.
1: Hani asıl girişimiz oydu. Tamamlayacaktım. Evet, evet.
0: Ağzınıza sağlık.
1: Teşekkür ederim. YKS'de de çocuklarımıza başarılar.
0: Çok teşekkür ediyorum.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Sevgili izleyiciler, haftaya tekrardan görüşmek üzere. YouTube kanalında tekrarımızı izleyebilirsiniz. Sorularımızı bize sosyal medyalardan, YouTube'dan her türlü iletebilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Haftaya görüşmek üzere. Hoşça kalın.
2: Finansal yönetim danışmanı Serbülent Altıparmak ve Rabia Aksoy'un sunumuyla Radar Analiz...
3: Radyo Radar 91.8

0: Şimdi reklamlar.
1: Evlilik hazırlığı yapanlar, evini ofisini yenileyenler, Kumsumoğlu uğramadan sakın karar vermeyin. Her tarza, her zevke ve her bütçeye göre mobilyaları bir arada bulabileceğiniz 365 gün mobilya fuarı Kumsumoğlu AVM'de sizleri bekliyor. Kumsumoğlu'na gelmek için bahaneniz çok.
2: Kayseri'de çeyiz paketi Bingöl'den alınır. Geniş ürün yelpazemizle ihtiyacınıza uygun şık ve kullanışlı çeyiz paketleri Bingöl güvencesiyle sizlerle. Buzdolabı, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, fırın, ocak, televizyon ve küçük ev aletleri Bingöl'de, mutfağınız ise emin ellerde. Şimdi tüm Kayseri mağazamıza bir kaydedin.

0: Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde Bade Konakları, 4, 5, 6, Seyrani Yükselen Konutları, Şehir Hastanesi bölgesinde Hastane Konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz, İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin'le yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon: 0352-220-0011, 0533-652-0045.
1: Temizlikte güç, dayanıklılık ve yenilik denince akla gelen Karçır, şimdi Profilo Kumsmol AVM'de. Profilo Kumsmol AVM'de bulunan Karçır Fabrika Satış Mağazası'nda basınçlı yıkama makinelerinden elektrikli süpürgelere, buharlı temizlik cihazlarından dikey süpürgelere kadar tüm modelleri bulabilirsiniz. Üstelik Profilo Kumsmol AVM Fabrika Satış Mağazası avantajlarıyla birbirinden özel kampanyalar ve en iyi fiyatlar sizleri bekliyor. Karçır ile temizliğinize güç katın.
2: Oh be, Profilo varmış. Oh oh, oh be, Profilo varmış.
3: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
4: Öksürük, vücudun solunum yollarındaki salgı ve yabancı cisimleri temizlemeye yarayan bir savunma mekanizmasıdır. Sigara ve diğer tahriş edici maddeler öksürüğe neden olabilirken, üst solunum yolu ya da akciğer enfeksiyonları, akciğer ve solunum yolları tümörleri, reflü, hatta kalp yetersizliği bile öksürüğe yol açabilmektedir.
3: Tekten Hastanesi bilgilendirdi.
5: Rahatlık onda, şıklık onda, karşında her gün mobil yaklapta değil.
6: Yoğun ilgi gören eskiyi getir, yeniyi götür kampanyamız tekrardan sizlerle. Sizlerden eski ürünlerinizi alıyor, yerine yepyeni baza, başlık ve yatak setleriyle değiştiriyoruz. Kampanya bitti mi? Hayır. Üstelik tüm baza, başlık ve yatak set alımlarında Ar Yıldız kahvaltı takımı hediye. Er

0: Fırsat zamanla yarışır. Fırsatın gerisinde kalmayın. İBF İnşaat'ın 12 ayda teslim projeleriyle %40'tan başlayan peşinat, 36 aya varan vade seçenekleri, üstelik faizsiz, kredisiz, sabit fiyat garantisiyle bugün evinizi seçin, yarına güvenle yürüyün. Zamanı da, fırsatı da siz kazanın. İBF İnşaat. Geleceğiniz için iyi bir fikir.
1: Reklamları dinlediniz. Radyo Radar Pazar Yerleri.
2: Bugünün semt pazarları. Hürriyet Semt Pazarı. Aydınlık Evler Mahallesi Ziya Paşa Caddesi. Yeşil Mahalle Semt Pazarı. Yeşil Mahalle İnevler Sokak. Ziya Gökalp Semt Pazarı. Ziya Gökalp Mahallesi Güvercin Sokak. Hacılar İlçe Semt Pazarı. Aşağı Mahalle Menderes Caddesi No 4. Alaaddin Halk Pazarı. Alaaddin Kasabası 38820 Sarıoğlan. Merkez Semt Pazarı. Kara Mustafa Paşa Mahallesi Etyemez Sokak İncesu.
1: Radyo Radar Pazar Yerleri. Radyo Radar 91.8.

0: Kayseri'nin tek haber radyosu Radyo Radar'da günün en sıcak gelişmeleri, en çarpıcı haberler ve olayların perde arkası. Tarafsız, güvenilir ve hızlı haberciliğin adresi Radyo Radar'da ana haber başlıyor.
1: Radyo Radar ana haber bülteniyle yayındayız. Ben Serpil Yurdusever. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Netanyahu'nun başını çektiği Siyonist soykırım şebekesinin saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de, Türk Kızılayı'nın 26 bin tonu aşkın insani yardımı bölgeye ulaştırdıklarını açıkladı. Silivri Belediyesi'ne yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında aralarında Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu'nun da bulunduğu 17 şüpheli gözaltına alındı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, beyaz et sektöründe piyasa işleyişini bozarak haksız fiyat artışına yol açan ve tüketiciyi mağdur eden eylemlere yönelik 8 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendiğini bildirdi. Operasyon kapsamında 32 şüpheli gözaltına alınırken soruşturma dahilindeki 13 şirkete ise denetim kayyumu atandı. Liselere geçiş sistemi kapsamındaki merkezi sınav yarın yapılacak. Milli maç takvimi nedeniyle tarihi bir gün öne çekilen sınavda bu yıl ilk kez yapay zeka destekli güvenlik sistemleri ve öğrencilere yönelik beslenme paketleri uygulanacak. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda toprak koruma ve arazi kullanımına ilişkin düzenlemeleri de içeren Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu ile Çeltik Kanunu ve bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi kabul edilerek yasalaştı. Eski Galatasaray Sportif Anonim Şirketi Başkan Vekili ve NEF Yönetim Kurulu Başkanı Erden Timur, yurt dışına çıkış yasağı ve karakola giderek imza verme şeklindeki adli kontrol şartıyla tahliye edildi. Hazine ve Maliye Bakanlığı, Bakan Mehmet Şimşek'e aften yayımlanan emekli maaşlarına ilişkin haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirterek, söz konusu haberlerde kendisine atfedilen ifadelerin bakanlık tarafından teyit edilmediğini ve dedikodu niteliği taşıdığını açıkladı. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç, Almanya'nın başkenti Berlin'de çeşitli diplomatik temaslarda bulundu. Kılıç'a ziyaretleri sırasında Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi Gökhan Turan eşlik etti. Ana haber bültenini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşçakalın.
0: Radyo Radar'da ana haber sona erdi.
2: Bir gün değil, her gün yanındayız. Çünkü empati takvimle sınırlanmaz. Engelliler günü bir farkındalık günüdür. Ama insanlık her gün gereklidir.
3: Dikkat! Hayat çıkabilir. Seyir halindeyken aracınızın dışında da bir hayat olduğunu unutmayın. Yaya geçitlerinde ve okul önlerinde çok daha dikkatli olun ve yayalara öncelik tanıyın. Trafik hayattır.
0: Radyo Radar 91.8.

0: her yerde haber Radyo Radar'da. 91.8 Radyo Radar. Kayseri'nin ilk haber radyosu Radyo Radar'da küresel gelişmeler, uluslararası gündemin en sıcak başlıkları ve dünyanın dört bir yanından en önemli haberler. Radyo Radar'da dünyadan haberler başlıyor.
1: Dünyadan gelişmeleri aktarıyorum. Ben İlayda Kaya. ABD Hava Kuvvetleri'ne ait uçakların İran Anlaşması hazırlıkları kapsamında Avrupa'ya hareket ettiği iddia edildi. ABD Başkanı Donald Trump, katıldığı bir programda İran'ın nükleer silah sahibi olmama konusunda mutabık kaldığını belirterek, "Bugün İran'la savaşı bitirdik," dedi. Kanada Başbakanı Mark Carney, Türkiye'yi inanılmaz derecede önemli bir NATO müttefiki ve önemli bölgesel güç olarak nitelendirdi. Meksika'nın Dünya Kupası'ndaki açılış galibiyetine, maç öncesinde Azteca Stadyumu dışında yaşanan şiddetli çatışmalar gölge düşürdü. Biletleri olmayan taraftarlar ve protestocu gruplar stadyuma girmeye çalıştı. ABD'nin Avrupa'daki NATO operasyonları için tahsis ettiği savaş uçakları ve savaş gemilerinin sayısını önemli ölçüde azaltmayı planladığı bildirildi. New York Times gazetesinin kıdemli iki Avrupalı yetkiliye dayandırdığı haberde, bu kararın NATO'nun uzun menzilli saldırı ve gözetleme kabiliyetini sınırlandıracağı belirtildi. Kanada'nın Ontario eyaleti ile ABD'nin Michigan eyaletini birbirine bağlayan köprünün açılışının iki ülke arasındaki sorunlar çözülene kadar ertelendiği bildirildi. İngiltere Savunma Bakanı John Healey, hükümetin artan tehditler karşısında orduya yeterli bütçe ayırmayı reddettiğini belirterek beklenmedik bir şekilde görevinden istifa etti. Healey'nin ayrılışı, İşçi Partisi içinden de istifa baskılarıyla karşı karşıya olan Başbakan Keir Starmer hükümetine yeni bir darbe indirdi. ABD Başkanı Donald Trump, iki ülke arasındaki barış görüşmelerinin çıkmaza girmesi üzerine ABD'nin İran'daki Hark Adası'nı ve diğer petrol altyapılarını ele geçireceğini açıkladı. Ryanair hakkında uçuşlarda çocuklarının yanında oturmak isteyen ebeveynlerden ücret talep ettiği gerekçesiyle İngiltere Rekabet ve Piyasalar Kurumu tarafından inceleme başlatıldı. İsveç, yeterli parlamento desteği bulunmadığı gerekçesiyle ağır suç işleyen 13 yaşındaki çocukları hapse atma planını iptal etti. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, İran'la anlaşmanın

0: onay aşamasına geldiğini duyuran ABD Başkanı Donald Trump'la görüşme gerçekleştirdi. ABD'li milyarder iş insanı Elon Musk'ın kurucusu olduğu uzay ve havacılık şirketi SpaceX, 75 milyar dolar kaynak toplayarak küresel finans tarihinin en büyük halka arzına imza attı. Dünyadan gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
1: Radyo Radar'da dünyadan haberler sona erdi. Radyo Radar 91.8.

0: psikoloji biliminin güncel yaklaşımlarını, hayatın tam içinden konuları uzmanlarla ele alıyor, bilimsel bilgileri günlük yaşama taşıyoruz. Psikoloji Saati, Merve Esersoy'un sunumuyla her cuma saat 14'te Kayseri Radar ve Radyo Radar ortak canlı yayınında.
1: Radyo Radar 91.8.

0: durumda.
1: Paranın nabzı, küresel ve yerel piyasalardan en sıcak gelişmeler, makroekonomik analizler, faiz oranlarındaki değişimler ve iş dünyasına yön veren haberler. Radyo Radar'da ekonomi bülteni başlıyor.
2: Ekonomi bültenini aktarıyorum. Ben İlayda Kaya. Dünya Bankası, Orta Doğu'daki çatışmanın etkisiyle küresel büyümenin 2026'da %2.5'e gerileyeceğini tahmin ederken, enerji arzındaki aksamaların şiddetlenmesi durumunda %1.3'e kadar düşebileceği uyarısında bulundu. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını %37'de sabit tuttu. Türkiye'nin bilgi ve iletişim teknolojileri alanındaki altyapısını geliştirme çalışmaları sürerken, güvenli internet hizmeti alan kullanıcıların sayısı geçen yıl itibarıyla 55 milyonu aştı. Türk müteahhitlik sektörü bu yılın ilk 5 ayında 15 ülkede 40 proje ile 2.3 milyar dolarlık iş üstlendi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın toplam rezervleri 5 Haziran haftasında bir önceki haftaya göre 198 milyon dolar artarak 159 milyar 424 milyon dolar oldu. Tasarruf mevduatı sigorta fonu Asan Grup ticari ve iktisadi bütünlüğünü satışa çıkardı. Brent petrolün varili uluslararası vadeli piyasalarda 93.35 dolardan işlem görüyor. Ekonomi bültenini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
1: Radyo Radar'da ekonomi bülteni sona erdi. Radyo Radar para piyasaları.
2: Ekonomide bugün dolar 46.26, euro 53.56, gram altın 6.264, çeyrek altın 10.284 liradan satışa sunuluyor.
1: Radyo Radar para piyasaları. Radyo Radar hava durumu.
2: Radyo Radar hava durumundan merhaba. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre bugün bölge genelinde havanın parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyredeceği öngörülüyor. Kayseri'de bugün en yüksek sıcaklık 28, en düşük sıcaklık 13 derece olacak. İlçelerde ise durum şöyle. Pınarbaşı Sarız 24, Akkışla 25, Bünyan Özvatan Tomarza 26, İncesu 27, Develi Felahye Sarıoğlan Yahyalı 28, Yeşilhisar 31, Erciyes Kayak Merkezi ise 18 derece olacak. Çevre illerde Sivas Yozgat 26, Nevşehir 27, Kırşehir 28, Niğde 29 derece, büyük kentlerde ise Ankara İstanbul 29, İzmir 32 derece olacak. Radyo Radar hava durumunu dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
1: Radyo Radar hava durumu. Radyo Radar 91.8.

0: Şehrimizden en güncel gelişmeler, sıcak haberler, yerel yönetimden önemli kararlar. Size en yakın haber Radyo Radar'da. Yerel haber başlıyor.
1: Yerelden gelişmeleri aktarıyorum. Ben İlayda Kaya. İstanbul Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi etkinlik alanında 11-14 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilen Kayseri 2. İl Tanıtım Günleri yapılan açılış töreniyle başladı. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Kayseri İl Tanıtım Günleri programında yaptığı açıklamada şunları söyledi.
2: Ekonomi denilince İstanbul'dan sonra Kayseri her zaman hatırlanırdı. Çalışkan, akıllı, tutumlu, hayırsever tüccarlarıyla bilinen bir şehirdi. Ama Kayseri ayrıca bir sanayi şehri haline geldi. Bugün mobilyadan çelik kapılara, makine sektöründen yan sanayiye, savunma sanayinin başlaması, hazır giyim, tekstil gibi birçok sektörlerde Kayseri sanayi artık rekabette büyük bir ivme kazandı. Kayseri doğal güzellikleriyle meşhur bir şehrimiz. Erciyes heybetli, haşmetli, gerçekten insan bakmaya doyamıyor. Kayak turizminin merkezi oldu Erciyes. Turizmde de büyük bir atak gösterdi. Yine ulaştırmada Doğu ve Güneydoğu Anadolu'ya giden yollar Kayseri'den geçerek devam ediyor. Aynı şey dönüşte de söz konusu. Kayseri aynı zamanda bir ihracat şehri.
1: Kayseri Valiliği, Koca Sinan Belediyesi, Kayseri Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu ve Erva İşbirliği ile Erva öğrencilerine kıyafet dağıtımı ve voleybol müsabakası programı düzenlendi. Burada konuşan Vali Gökmen Çiçek şunları söyledi.
3: Her zaman söylediğim gibi Kayseri'de artık Erva diye bir gerçek var. Bugün birçok ilde Erva spor okulları model olmuş durumda. Birçok ilden arayanlar kendi şehirlerinde Erva spor okulları modellerini uyguladığını gururla bize ifade ediyorlar. Kayseri'nin kendi içerisinden çıkardığı, kendi iş insanlarıyla, kendi STK'larıyla, kendi kurumlarıyla ortaya koyduğu proje bugün Türkiye'ye model olmuş durumda. 70 tane Erva'yı dile kolay hep beraber açtık. Burada en büyük paylardan birisi Kayseri basınının Erva spor okullarını en başından itibaren bağrına basması, inanması, güvenmesi ve abileri olarak, amcaları olarak basınımızın, özellikle Kayseri yerel basınımızın Erva spor okullarına inanmasıydı. En başından itibaren buna inananlar arasında Kayseri basını var. Bugün 70 Erva, 17.200 sporcusuyla beraber Türkiye'nin en büyük spor organizasyonlarından birisi haline geldi. Her yerde, şu saatte her yerde Erva sporcuları terliyorlar, spor yapıyorlar. Bakın sizinle konuştuğum bu dakika içerisinde Macaristan'da, Polonya'da sporcularımız ringlere, kürsülere, müsabakalara çıkıyorlar. Sizinle konuştuğum şu dakika içerisinde Türkiye'nin birçok yerinde şampiyonlarımız mücadele veriyorlar. Bunların mücadele masrafları, yurt dışına gitmeleri, müsabakalara çıkmaları, kıyafetleri, her türlü organizasyonuyla beraber Erva devasa bir meydan okuyor.
1: Kayseri Vali Yardımcısı Ömer Tekeş, Kayseri İl Tanıtım Günleri programında yaptığı açıklamada şunları söyledi.
4: Kayseri gizemli bir şehir. Biz gizemli şehir Kayseri şu an İstanbul'da tanıtmaya geldik. Şehrimiz hakikaten milattan önce 2000'li yıllardan ticaret şehri olmuş bir şehir. Sanayisiyle, turizmiyle, tarımıyla Anadolu'da, Avrupa'da, Türkiye'de birçok yerde adından söz etmiş bir şehir. Biz burayı her yere tanıtmak istiyoruz. Bu vesileyle Federasyon, Kayseriler Federasyonumuz ikincisini düzenliyor. Kayseri olarak buraya aktık. İnşallah İstanbul'a bir Kayseri şöleni yaşatmak istiyoruz. Pazar gününe kadar buradayız. Sadece Kayserili hemşerilerimiz değil, tüm İstanbul'da yaşayan hemşeri dernekleri, vatandaşlarımızı buna bekliyoruz. Bu etkinliğe bekliyoruz. Çünkü bu etkinliğe gelen pişman, gelmeyen bin pişman. Gelen daha önce gelmedim diye pişman olacak. Gelmeyen de gelmediği için pişman olacak. Ben tüm vatandaşlarımızı buraya davet ediyorum.
1: Kayseri Bünyan Yolu üzeri ilçe merkezi girişinde meydana gelen kazada 3 kişi yaşamını yitirirken 5 kişi ise ağır yaralandı. Koca Sinan ilçesinde kuaför salon önünde bulunan şahıs av tüfeğinden çıkan saçmalarla yaralandı. Melikgazi Belediyesi 28 adet taşınmazlar için 16 Haziran Salı günü satış ihalesi gerçekleştirecek. Kayserispor'da genel koordinatörlük görevine kulübün altyapısından yetişen ve uzun yıllar formasını giyen İlhan Parlak getirildi. Kayseri'de trafik ekipleri tarafından gerçekleştirilen bir haftalık çalışmalar neticesinde 548 sürücüye cep telefonu kullanmak, 316 sürücüye kırmızı ışık ihlali, 223 sürücüye yüksek sesle müzik maddelerinden cezai işlem uygulandı. Yerelden gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da yerel haber sona erdi. Şimdi reklamlar.
5: Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde Bade Konakları, 4, 5, 6, Seyrani Yükselen Konutları, Şehir Hastanesi bölgesinde Hastane Konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin'le yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon 0352 220 çift 011, 0533 652 çift 045.
6: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
7: Halsizlik en çok şikayet edilen konuların başında gelmektedir. Genellikle stres, depresyon, kalitesiz uyku, duygu durum bozuklukları gibi nedenlere bağlıdır. Ancak dinlenmeye rağmen birkaç gün geçmeyen yorgunluk hissinin altında kronik akciğer, kalp, böbrek hastalıkları veya demir, vitamin eksikliği yatabilmektedir. Kansızlığa bağlı halsizlik hissinin altında kansızlığa neden olan kanser hastalığı bulunabilmektedir.
6: Tekten Hastanesi bilgilendirdi.
8: Rahatlık onda, şıklık onda, karşında her gün mobil yaklapta değil.
9: Yoğun ilgi gören eskiyi getir, yeniyi götür kampanyamız tekrardan sizlerle. Sizlerden eski ürünlerinizi alıyor, yerine yepyeni baza, başlık ve yatak setleriyle değiştiriyoruz. Kampanya bitti mi? Hayır. Üstelik tüm baza, başlık ve yatak set alımlarında Ar Yıldız kahvaltı takımı hediye. Ergün

0: karar vermeyin. Her tarza, her zevke ve her bütçeye göre mobilyaları bir arada bulabileceğiniz 365 gün mobilya fuarı Kumsmoğlu AVM'de sizleri bekliyor. Kumsmoğlu'na gelmek için bahaneniz çok.
1: İş dünyası hızla değişiyor. Rekabetçi kalmak için doğru çözümleri bulmak her zamankinden daha önemli hale geldi. Bingöl Kurumsal Çözümler olarak işletmenizin ihtiyaçlarına yönelik yenilikçi stratejiler sunuyoruz. Uzman kadromuz, güneş panelleri, elektrikli araç şarj istasyonları, ödeme ve klima sistemleri, ankastre setler ve su arıtma cihazları gibi en son trendleri sizlerin hizmetine sunmaktadır. Verimliliği arttıran, maliyetleri düşüren ve süreçleri optimize eden çözümlerimizle işinizi bir üst seviyeye 70 yıllık Koç ve Bingöl güvencesiyle taşıyoruz. Sizin başarınız bizim önceliğimizdir. Gelin kurumsal çözümlerimizle geleceği birlikte şekillendirelim. Başarıya giden yol doğru çözümlerle başlar. Daha fazla bilgi için bizimle iletişime geçin. Bingöl Kurumsal Çözümler.
2: Temizlikte güç, dayanıklılık ve yenilik denince akla gelen Karçır, şimdi Profilo Kumsmoğlu AVM'de. Profilo Kumsmoğlu AVM'de bulunan Karçır Fabrika Satış Mağazası'nda basınçlı yıkama makinelerinden elektrikli süpürgelere, buharlı temizlik cihazlarından dikey süpürgelere kadar tüm modelleri bulabilirsiniz. Üstelik Profilo Kumsmoğlu AVM Fabrika Satış Mağazası avantajlarıyla birbirinden özel kampanyalar ve en iyi fiyatlar sizleri bekliyor. Karçır ile temizliğinize güç katın.
3: Oh be, Profilo varmış. Oh oh, oh be, Profilo varmış.
4: Fırsat zamanla yarışır. Fırsatın gerisinde kalmayın. İBF İnşaat'ın 12 ayda teslim projeleriyle %40'tan başlayan peşinat, 36 aya varan vade seçenekleri, üstelik faizsiz, kredisiz, sabit fiyat garantisiyle bugün evinizi seçin, yarına güvenle yürüyün. Zamanı da, fırsatı da siz kazanın. İBF İnşaat, geleceğiniz için iyi bir fikir.
5: Reklamları dinlediniz. Radyo Radar Pazar Yerleri.
6: Bugünün semt pazarları: Hürriyet Semt Pazarı, Aydınlık Evler Mahallesi Ziya Paşa Caddesi, Yeşil Mahalle Semt Pazarı, Yeşil Mahalle İnevler Sokak, Ziya Gökalp Semt Pazarı, Ziya Gökalp Mahallesi Güvercin Sokak, Hacılar İlçe Semt Pazarı, Aşağı Mahalle Menderes Caddesi No 4, Alaaddin Halk Pazarı, Alaaddin Kasabası 38.820 Sarıoğlan, Merkez Semt Pazarı, Kara Mustafa Paşa Mahallesi Etyemez Sokak İncesu.
5: Radyo Radar Pazar Yerleri. Radyo Radar 91.8.

0: Kayseri'nin tek haber radyosu Radyo Radar'da günün en sıcak gelişmeleri, en çarpıcı haberler ve olayların perde arkası. Tarafsız, güvenilir ve hızlı haberciliğin adresi Radyo Radar'da ana haber başlıyor.
1: Radyo Radar ana haber bülteniyle yayındayız. Ben Serpil Yurdusever. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Netanyahu'nun başını çektiği Siyonist soykırım şebekesinin saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de, Türk Kızılayı'nın 26 bin tonu aşkın insani yardımı bölgeye ulaştırdıklarını açıkladı. Silivri Belediyesi'ne yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında aralarında Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu'nun da bulunduğu 17 şüpheli gözaltına alındı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, beyaz et sektöründe piyasa işleyişini bozarak haksız fiyat artışına yol açan ve tüketiciyi mağdur eden eylemlere yönelik 8 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendiğini bildirdi. Operasyon kapsamında 32 şüpheli gözaltına alınırken soruşturma dahilindeki 13 şirkete ise denetim kayyumu atandı. Liselere geçiş sistemi kapsamındaki merkezi sınav yarın yapılacak. Milli maç takvimi nedeniyle tarihi bir gün öne çekilen sınavda bu yıl ilk kez yapay zeka destekli güvenlik sistemleri ve öğrencilere yönelik beslenme paketleri uygulanacak. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda toprak koruma ve arazi kullanımına ilişkin düzenlemeleri de içeren Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu ile Çeltik Kanunu ve bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi kabul edilerek yasalaştı. Eski Galatasaray Sportif Anonim Şirketi Başkan Vekili ve NEF Yönetim Kurulu Başkanı Erden Timur, yurt dışına çıkış yasağı ve karakola giderek imza verme şeklindeki adli kontrol şartıyla tahliye edildi. Hazine ve Maliye Bakanlığı, Bakan Mehmet Şimşek'e aften yayımlanan emekli maaşlarına ilişkin haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirterek, söz konusu haberlerde kendisine atfedilen ifadelerin bakanlık tarafından teyit edilmediğini ve dedikodu niteliği taşıdığını açıkladı. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç, Almanya'nın başkenti Berlin'de çeşitli diplomatik temaslarda bulundu. Kılıç'a ziyaretleri sırasında Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi Gökhan Turan eşlik etti. Ana haber bültenini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşçakalın.
0: Radyo Radar'da ana haber sona erdi. Tribünlerin sesi, parkelerin yankısı, sahaların ritmi şimdi bu frekansta. Futboldan basketbola, voleyboldan atletizme, şampiyonluk yarışları, kritik fikstürler, madalya peşindeki milliler. Radyo Radar'da spor haberleri başlıyor.
2: Spordan gelişmeleri aktarıyorum. Ben İlayda Kaya. 2022'deki tarihi başarının ardından tam 24 yıl sonra yeniden Dünya Kupası arenasına dönen A Milli Futbol Takımı, Kanada'da ilk antrenmanını gerçekleştirdi. Avustralya maçıyla turnuva yolculuğuna başlayacak olan Ay Yıldızlılar, Vancouver'da ilk zafer için kenetlendi. 2026 FIFA Dünya Kupası A grubu ilk maçında Güney Kore, 1-0 geriye düştüğü maçta Çekya'yı 2-1 yenerek dev turnuvaya 3 puanla başladı. Güney Kore'nin galibiyet golünü 80. dakikada Beşiktaşlı Hyongu'yu kaydetti. Süper Lig ekiplerinden Ahmet Sportif faaliyetlerde 3 Haziran'da sportif direktör olarak göreve başlayan Serkan Reçber görevinden ayrıldı. Fenerbahçe Beko ile Beşiktaş Gey'nin karşı karşıya geleceği Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi Playoff final serisinin maç programı belli oldu. 13 Haziran Cumartesi günü saat 20'de Fenerbahçe Beko Beşiktaş Gey'in ile karşılaşacak. Milli pentatlet İlke Özyüksel Mihrioğlu, Macaristan'da düzenlenen UIPM Modern Pentatlon Dünya Kupası'nda finale yükseldi. Spordan gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşçakalın.
0: Radyo Radar'da spor haberleri sona erdi.
3: Asıl engel kaldırımdaki rampa değil, kalpteki duvardır. Kalbimiz engelsiz olsun. Bir tebessüm, bir anlayış, bir küçük dokunuş. Bazen koca bir hayatın yükünü hafifletir.
4: Dikkat! Hayat çıkabilir. Seyir halindeyken aracınızın dışında da bir hayat olduğunu unutmayın. Yaya geçitlerinde ve okul önlerinde çok daha dikkatli olun ve yayalara öncelik tanıyın. Trafik hayattır.
0: Radyo Radar 91.8.

0: Kayseri'nin ilk haber radyosu Radyo Radar'da küresel gelişmeler, uluslararası gündemin en sıcak başlıkları ve dünyanın dört bir yanından en önemli haberler. Radyo Radar'da dünyadan haberler başlıyor.
1: Dünyadan gelişmeleri aktarıyorum. Ben İlayda Kaya. ABD Hava Kuvvetleri'ne ait uçakların İran Anlaşması hazırlıkları kapsamında Avrupa'ya hareket ettiği iddia edildi. ABD Başkanı Donald Trump, katıldığı bir programda İran'ın nükleer silah sahibi olmama konusunda mutabık kaldığını belirterek, "Bugün İran'la savaşı bitirdik," dedi. Kanada Başbakanı Mark Carney, Türkiye'yi inanılmaz derecede önemli bir NATO müttefiki ve önemli bölgesel güç olarak nitelendirdi. Meksika'nın Dünya Kupası'ndaki açılış galibiyetine, maç öncesinde Azteca Stadyumu dışında yaşanan şiddetli çatışmalar gölge düşürdü. Biletleri olmayan taraftarlar ve protestocu gruplar stadyuma girmeye çalıştı. ABD'nin Avrupa'daki NATO operasyonları için tahsis ettiği savaş uçakları ve savaş gemilerinin sayısını önemli ölçüde azaltmayı planladığı bildirildi. New York Times gazetesinin kıdemli iki Avrupalı yetkiliye dayandırdığı haberde, bu kararın NATO'nun uzun menzilli saldırı ve gözetleme kabiliyetini sınırlandıracağı belirtildi. Kanada'nın Ontario eyaleti ile ABD'nin Michigan eyaletini birbirine bağlayan köprünün açılışının iki ülke arasındaki sorunlar çözülene kadar ertelendiği bildirildi. İngiltere Savunma Bakanı John Healey, hükümetin artan tehditler karşısında orduya yeterli bütçe ayırmayı reddettiğini belirterek beklenmedik bir şekilde görevinden istifa etti. Healey'nin ayrılışı, İşçi Partisi içinden de istifa baskılarıyla karşı karşıya olan Başbakan Keir Starmer hükümetine yeni bir darbe indirdi. ABD Başkanı Donald Trump, iki ülke arasındaki barış görüşmelerinin çıkmaza girmesi üzerine ABD'nin İran'daki Hark Adası'nı ve diğer petrol altyapılarını ele geçireceğini açıkladı. Ryanair hakkında uçuşlarda çocuklarının yanında oturmak isteyen ebeveynlerden ücret talep ettiği gerekçesiyle İngiltere Rekabet ve Piyasalar Kurumu tarafından inceleme başlatıldı. İsveç, yeterli parlamento desteği bulunmadığı gerekçesiyle ağır suç işleyen 13 yaşındaki çocukları hapse atma planını iptal etti. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, İran'la anlaşmanın onay aşamasına geldiğini duyuran ABD Başkanı Donald Trump'la görüşme gerçekleştirdi. ABD'li milyarder iş insanı Elon Musk'ın kurucusu olduğu uzay ve havacılık şirketi SpaceX, 75 milyar dolar kaynak toplayarak küresel finans tarihinin en büyük halka arzına imza attı. Dünyadan gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da dünyadan haberler sona erdi. Müzik Radarı.

0: psikoloji biliminin güncel yaklaşımlarını, hayatın tam içinden konuları uzmanlarla ele alıyor, bilimsel bilgileri günlük yaşama taşıyoruz. Psikoloji Saati, Merve Esersoy'un sunumuyla her cuma saat 14'te Kayser Radar ve Radyo Radar ortak canlı yayınında.
1: Paranın nabzı, küresel ve yerel piyasalardan en sıcak gelişmeler, makroekonomik analizler, faiz oranlarındaki değişimler ve iş dünyasına yön veren haberler. Radyo Radar'da ekonomi bülteni başlıyor.
2: Ekonomi bültenini aktarıyorum. Ben İlayda Kaya. Dünya Bankası, Orta Doğu'daki çatışmanın etkisiyle küresel büyümenin 2026'da %2.5'e gerileyeceğini tahmin ederken, enerji arzındaki aksamaların şiddetlenmesi durumunda %1.3'e kadar düşebileceği uyarısında bulundu. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını %37'de sabit tuttu. Türkiye'nin bilgi ve iletişim teknolojileri alanındaki altyapısını geliştirme çalışmaları sürerken, güvenli internet hizmeti alan kullanıcıların sayısı geçen yıl itibarıyla 55 milyonu aştı. Türk müteahhitlik sektörü bu yılın ilk 5 ayında 15 ülkede 40 proje ile 2.3 milyar dolarlık iş üstlendi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın toplam rezervleri 5 Haziran haftasında bir önceki haftaya göre 198 milyon dolar artarak 159 milyar 424 milyon dolar oldu. Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Asan Grup ticari ve iktisadi bütünlüğünü satışa çıkardı. Brent petrolün varili uluslararası vadeli piyasalarda 93.35 dolardan işlem görüyor. Ekonomi bültenini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
1: Radyo Radar'da ekonomi bülteni sona erdi. Radyo Radar Para Piyasaları.
2: Ekonomide bugün dolar 46.26, euro 53.56, gram altın 6.264, çeyrek altın 10.284 liradan satışa sunuluyor.
1: Radyo Radar Para Piyasaları. Radyo Radar Hava Durumu.
2: Radyo Radar Hava Durumu'ndan merhaba. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre bugün bölge genelinde havanın parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyredeceği öngörülüyor. Kayseri'de bugün en yüksek sıcaklık 28, en düşük sıcaklık 13 derece olacak. İlçelerde ise durum şöyle. Pınarbaşı Sarız 24, Akkışla 25, Bünyan Özvatan Tomarza 26, İncesu 27, Develi Felahye Sarıoğlan Yahyalı 28, Yeşilhisar 31, Erciyes Kayak Merkezi ise 18 derece olacak. Çevre illerde Sivas Yozgat 26, Nevşehir 27, Kırşehir 28, Niğde 29 derece, büyük kentlerde ise Ankara İstanbul 29, İzmir 32 derece olacak. Radyo Radar Hava Durumu'nu dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
1: Radyo Radar Hava Durumu.

0: Sakin ol. Şşt, şşt, sakin ol.
1: Şehrimizden en güncel gelişmeler, sıcak haberler, yerel yönetimden önemli kararlar. Size en yakın haber Radyo Radar'da. Yerel haber başlıyor.
2: Yerelden gelişmeleri aktarıyorum. Ben İlayda Kaya. İstanbul Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi etkinlik alanında 11-14 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilen Kayseri 2. İl Tanıtım Günleri yapılan açılış töreniyle başladı. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Kayseri İl Tanıtım Günleri programında yaptığı açıklamada şunları söyledi.
3: Ekonomi denilince İstanbul'dan sonra Kayseri her zaman hatırlanırdı. Çalışkan, akıllı, tutumlu, hayırsever tüccarlarıyla bilinen bir şehirdi. Ama Kayseri ayrıca bir sanayi şehri haline geldi. Bugün mobilyadan çelik kapılara, makine sektöründen yan sanayiye, savunma sanayinin başlaması, hazır giyim, tekstil gibi birçok sektörlerde Kayseri sanayi artık rekabette büyük bir ivme kazandı. Kayseri doğal güzellikleriyle meşhur bir şehrimiz. Erciyes heybetli, haşmetli, gerçekten insan bakmaya doyamıyor. Kayak turizminin merkezi oldu Erciyes. Turizmde de büyük bir atak gösterdi. Yine ulaştırmada Doğu ve Güneydoğu Anadolu'ya giden yollar Kayseri'den geçerek devam ediyor. Aynı şey dönüşte de söz konusu. Kayseri aynı zamanda bir ihracat şehri.
2: Kayseri Valiliği, Koca Sinan Belediyesi, Kayseri Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu ve Erva İşbirliği ile Erva öğrencilerine kıyafet dağıtımı ve voleybol müsabakası programı düzenlendi. Burada konuşan Vali Gökmen Çiçek şunları söyledi.
4: Her zaman söylediğim gibi Kayseri'de artık Erva diye bir gerçek var. Bugün birçok ilde Erva spor okulları model olmuş durumda. Birçok ilden arayanlar kendi şehirlerinde Erva spor okulları modellerini uyguladığını gururla bize ifade ediyorlar. Kayseri'nin kendi içerisinden çıkardığı, kendi iş insanlarıyla, kendi STK'larıyla, kendi kurumlarıyla ortaya koyduğu proje bugün Türkiye'ye model olmuş durumda. 70 tane Erva'yı dile kolay hep beraber açtık. Burada en büyük paylardan birisi Kayseri basınının Erva spor okullarını en başından itibaren bağrına basması, inanması, güvenmesi ve abileri olarak, amcaları olarak basınımızın, özellikle Kayseri yerel basınımızın Erva spor okullarına inanmasıydı. En başından itibaren buna inananlar arasında Kayseri basını vardı. Bugün 70 Erva, 17.200 sporcusuyla beraber Türkiye'nin en büyük spor organizasyonlarından birisi haline geldi. Her yerde, şu saatte her yerde Erva sporcuları terliyorlar, spor yapıyorlar. Bakın sizinle konuştuğum bu dakika içerisinde Macaristan'da, Polonya'da sporcularımız ringlere, kürsülere, müsabakalara çıkıyorlar. Sizinle konuştuğum şu dakika içerisinde Türkiye'nin birçok yerinde şampiyonlarımız mücadele veriyorlar. Bunların mücadele masrafları, yurt dışına gitmeleri, müsabakalara çıkmaları, kıyafetleri, her türlü organizasyonuyla beraber Erva devasa bir meydan okuyor.
2: Kayseri Vali Yardımcısı Ömer Tekeş, Kayseri İl Tanıtım Günleri programında yaptığı açıklamada şunları söyledi.
5: Kayseri gizemli bir şehir. Biz gizemli şehir Kayseri'yi şu an İstanbul'da tanıtmaya geldik. Şehrimiz hakikaten milattan önce 2000'li yıllardan ticaret şehri olmuş bir şehir. Sanayisiyle, turizmiyle, tarımıyla Anadolu'da, Avrupa'da, Türkiye'de birçok yerde adından söz etmiş bir şehir. Biz burayı her yere tanıtmak istiyoruz. Bu vesileyle Federasyon, Kayseriler Federasyonumuz ikincisini düzenliyor. Kayseri olarak buraya aktık. İnşallah İstanbul'a bir Kayseri şöleni yaşatmak istiyoruz. Pazar gününe kadar buradayız. Sadece Kayseri'li hemşerilerimiz değil, tüm İstanbul'da yaşayan hemşeri dernekleri, vatandaşlarımızı buna bekliyoruz. Bu etkinliğe bekliyoruz. Çünkü bu etkinliğe gelen pişman, gelmeyen bin pişman. Gelen daha önce gelmedim diye pişman olacak. Gelmeyen de gelmediği için pişman olacak. Ben tüm vatandaşlarımızı buraya davet ediyorum.
2: Kayseri Bünyan Yolu üzeri ilçe merkezi girişinde meydana gelen kazada 3 kişi yaşamını yitirirken 5 kişi ise ağır yaralandı. Koca Sinan ilçesinde kuaför salon önünde bulunan şahıs av tüfeğinden çıkan saçmalarla yaralandı. Melikgazi Belediyesi 28 adet taşınmazlar için 16 Haziran Salı günü satış ihalesi gerçekleştirecek. Kayserispor'da genel koordinatörlük görevine kulübün altyapısından yetişen ve uzun yıllar formasını giyen İlhan Parlak getirildi. Kayseri'de trafik ekipleri tarafından gerçekleştirilen bir haftalık çalışmalar neticesinde 548 sürücüye cep telefonu kullanmak, 316 sürücüye kırmızı ışık ihlali, 223 sürücüye yüksek sesle müzik maddelerinden cezai işlem uygulandı. Yerelden gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
1: Radyo Radar'da yerel haber sona erdi. Şimdi reklamlar.
6: Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde Bade Konakları, 4, 5, 6, Seyrani Yükselen Konutları, Şehir Hastanesi bölgesinde Hastane Konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin'le yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon 0352 220 çift 011, 0533 652 çift 045.

0: Fırsat zamanla yarışır. Fırsatın gerisinde kalmayın. İBF İnşaat'ın 12 ayda teslim projeleriyle %40'tan başlayan peşinat, 36 aya varan vade seçenekleri, üstelik faizsiz, kredisiz, sabit fiyat garantisiyle bugün evinizi seçin, yarına güvenle yürüyün. Zamanı da, fırsatı da siz kazanın. İBF İnşaat. Geleceğiniz için iyi bir fikir.
1: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
2: Reflü belirtileri nelerdir? Baharatlı, yağlı gıdalar, çikolata, alkol veya taze sıkılmış meyve suları tüketildiğinde artan şikayetlerdir. Mideden boğaza doğru yayılan ve daha ziyade yemekten sonra oluşan yanma, en sık görülen reflü belirtisidir. Mide içeriğinin ağza gelmesi ve yutma güçlüğü, görülen diğer önemli reflü belirtileri arasında sayılır. Ağrılı yutkunma, geğirti, hıçkırık, bulantı ve kusma ise daha ender ortaya çıkar. Reflü, yemek borusu mide ve bağırsak sistemi dışındaki sistemlerde de belirtilere yol açabilir. Reflü, öksürüğe, ses kısıklığına, diş çürüklerine ve boğaz ağrısına da neden olabilir.
1: Tekten Hastanesi bilgilendirdi.
3: Evlilik hazırlığı yapanlar, evini ofisini yenileyenler, Kumsumoğlu uğramadan sakın karar vermeyin. Her tarza, her zevke ve her bütçeye göre mobilyaları bir arada bulabileceğiniz 365 gün mobilya fuarı Kumsumoğlu AVM'de sizleri bekliyor. Kumsumoğlu'na gelmek için bahaneniz çok.
4: Rahatlık onda, şıklık onda, karşında her gün mobilya.
5: Yoğun ilgi gören eskiyi getir, yeniyi götür kampanyamız tekrardan sizlerle. Sizlerden eski ürünlerinizi alıyor, yerine yepyeni baza, başlık ve yatak setleriyle değiştiriyoruz. Kampanya bitti mi? Hayır. Üstelik tüm baza, başlık ve yatak set alımlarında Ar Yıldız kahvaltı takımı hediye.

0: dayanıklılık ve yenilik denince akla gelen Karçır, şimdi Profilokums Mall AVM'de. Profilokums Mall AVM'de bulunan Karçır Fabrika Satış Mağazası'nda basınçlı yıkama makinelerinden elektrikli süpürgelere, buharlı temizlik cihazlarından dikey süpürgelere kadar tüm modelleri bulabilirsiniz. Üstelik Profilokums Mall AVM Fabrika Satış Mağazası avantajlarıyla birbirinden özel kampanyalar ve en iyi fiyatlar sizleri bekliyor. Karçır ile temizliğinize güç katın.
1: Oh be, Profilo varmış. Oh oh, oh be, Profilo varmış.
2: Güvenilir Bingöl kalitesi ve cazip fiyatlarla evinizi yenilemenin tam zamanı. Geniş ürün yelpazesi ve her bütçeye uygun çözümler sunan beyaz eşyalar, küçük ev aletleri ve ankastre setler, Bingöl ve Beko güvencesiyle sizlerle. Eşsiz hizmet anlayışımızı deneyimlemek için sizi mağazamıza bekliyoruz. Bingöl farklı bir dünya.
3: Reklamları dinlediniz. Radyo Radar Pazar Yerleri.
4: Bugünün semt pazarları: Hürriyet Semt Pazarı, Aydınlık Evler Mahallesi, Ziya Paşa Caddesi, Yeşil Mahalle Semt Pazarı, Yeşil Mahalle, İnevler Sokak, Ziya Gökalp Semt Pazarı, Ziya Gökalp Mahallesi, Güvercin Sokak, Hacılar İlçe Semt Pazarı, Aşağı Mahalle, Menderes Caddesi No. 4, Alaaddin Halk Pazarı, Alaaddin Kasabası, 38.820 Sarıoğlan, Merkez Semt Pazarı, Kara Mustafa Paşa Mahallesi, Etyemez Sokak, İncesu.
3: Radyo Radar Pazar Yerleri. Müzik Radarı.

0: Kayseri'nin tek haber radyosu Radyo Radar'da günün en sıcak gelişmeleri, en çarpıcı haberler ve olayların perde arkası. Tarafsız, güvenilir ve hızlı haberciliğin adresi Radyo Radar'da ana haber başlıyor.
1: Radyo Radar ana haber bülteni de yayındayız. Ben Serpil Yurdusever. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Netanyahu'nun başını çektiği Siyonist soykırım şebekesinin saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de, Türk Kızılayı'nın 26 bin tonu aşkın insani yardımı bölgeye ulaştırdıklarını açıkladı. Silivri Belediyesi'ne yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında aralarında Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu'nun da bulunduğu 17 şüpheli gözaltına alındı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, beyaz et sektöründe piyasa işleyişini bozarak haksız fiyat artışına yol açan ve tüketiciyi mağdur eden eylemlere yönelik 8-7 eş zamanlı operasyon düzenlendiğini bildirdi. Operasyon kapsamında 32 şüpheli gözaltına alınırken soruşturma dahilindeki 13 şirkete ise denetim kayyumu atandı. Liselere geçiş sistemi kapsamındaki merkezi sınav yarın yapılacak. Milli maç takvimi nedeniyle tarihi bir gün öne çekilen sınavda bu yıl ilk kez yapay zeka destekli güvenlik sistemleri ve öğrencilere yönelik beslenme paketleri uygulanacak. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda toprak koruma ve arazi kullanımına ilişkin düzenlemeleri de içeren Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu ile Çeltik Kanunu ve bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi kabul edilerek yasalaştı. Eski Galatasaray Sportif Anonim Şirketi Başkan Vekili ve NEF Yönetim Kurulu Başkanı Erden Timur, yurt dışına çıkış yasağı ve karakola giderek imza verme şeklindeki adli kontrol şartıyla tahliye edildi. Hazine ve Maliye Bakanlığı, Bakan Mehmet Şimşek'e aften yayımlanan emekli maaşlarına ilişkin haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirterek, söz konusu haberlerde kendisine atfedilen ifadelerin bakanlık tarafından teyit edilmediğini ve dedikodu niteliği taşıdığını açıkladı. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç, Almanya'nın başkenti Berlin'de çeşitli diplomatik temaslarda bulundu. Kılıç'a ziyaretleri sırasında Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi Gökhan Turan eşlik etti. Ana haber bültenini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşçakalın.
0: Radyo Radar'da ana haber sona erdi. Tribünlerin sesi, parkelerin yankısı, sahaların ritmi şimdi bu frekansta. Futboldan basketbola, voleyboldan atletizme, şampiyonluk yarışları, kritik fikstürler, madalya peşindeki milliler. Radyo Radar'da spor haberleri başlıyor.
2: Spordan gelişmeleri aktarıyorum. Ben İlayda Kaya. 2022'deki tarihi başarının ardından tam 24 yıl sonra yeniden Dünya Kupası arenasına dönen A Milli Futbol Takımı, Kanada'da ilk antrenmanını gerçekleştirdi. Avustralya maçıyla turnuva yolculuğuna başlayacak olan Ay Yıldızlılar, Vancouver'da ilk zafer için kenetlendi. 2026 FIFA Dünya Kupası A grubu ilk maçında Güney Kore, 1-0 geriye düştüğü maçta Çekya'yı 2-1 yenerek dev turnuvaya 3 puanla başladı. Güney Kore'nin galibiyet golünü 80. dakikada Beşiktaşlı Hyongu'yu kaydetti. Süper Lig ekiplerinden Ahmet Sportif faaliyetlerde 3 Haziran'da sportif direktör olarak göreve başlayan Serkan Reçber görevinden ayrıldı. Fenerbahçe Beko ile Beşiktaş Gey'nin karşı karşıya geleceği Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi Playoff final serisinin maç programı belli oldu. 13 Haziran Cumartesi günü saat 20'de Fenerbahçe Beko Beşiktaş Gey ile karşılaşacak. Milli pentatlet İlke Özyüksel Mihrioğlu, Macaristan'da düzenlenen UIPM Modern Pentatlon Dünya Kupası'nda finale yükseldi. Spordan gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşçakalın.
0: Radyo Radar'da spor haberleri sona erdi.
3: Engelleri kaldırırsak hayat kendiliğinden yürür. Empati kurmak en büyük iyiliktir. 3 Aralık bir hatırlatmadır. Asıl görev yılın 365 günü insan kalabilmektir.
4: Emin misiniz? Son kararınız mı? Aracınıza biner binmez emniyet kemerinizi bağlayın ve aracınıza binen herkesi bu konuda uyarın. Emniyet kemeri kullanmayı asla ihmal etmeyin. Hayata bağlı kal. Trafik hayattır.
0: Müzik Radarı.

0: Kayseri'nin ilk haber radyosu Radyo Radar'da küresel gelişmeler, uluslararası gündemin en sıcak başlıkları ve dünyanın dört bir yanından en önemli haberler. Radyo Radar'da dünyadan haberler başlıyor.
1: Dünyadan gelişmeleri aktarıyorum. Ben İlayda Kaya. ABD Hava Kuvvetleri'ne ait uçakların İran Anlaşması hazırlıkları kapsamında Avrupa'ya hareket ettiği iddia edildi. ABD Başkanı Donald Trump, katıldığı bir programda İran'ın nükleer silah sahibi olmama konusunda mutabık kaldığını belirterek, "Bugün İran'la savaşı bitirdik," dedi. Kanada Başbakanı Mark Carney, Türkiye'yi inanılmaz derecede önemli bir NATO müttefiki ve önemli bölgesel güç olarak nitelendirdi. Meksika'nın Dünya Kupası'ndaki açılış galibiyetine, maç öncesinde Azteca Stadyumu dışında yaşanmıştı.

0: sorunlar çözülene kadar ertelendiği bildirildi. İngiltere Savunma Bakanı John Healey, hükümetin artan tehditler karşısında orduya yeterli bütçe ayırmayı reddettiğini belirterek beklenmedik bir şekilde görevinden istifa etti. Healey'nin ayrılışı, İşçi Partisi içinden de istifa baskılarıyla karşı karşıya olan Başbakan Keir Starmer hükümetine yeni bir darbe indirdi. ABD Başkanı Donald Trump, iki ülke arasındaki barış görüşmelerinin çıkmaza girmesi üzerine ABD'nin İran'daki Hark Adası'nı ve diğer petrol altyapılarını ele geçireceğini açıkladı. Ryanair hakkında uçuşlarda çocuklarının yanında oturmak isteyen ebeveynlerden ücret talep ettiği gerekçesiyle İngiltere Rekabet ve Piyasalar Kurumu tarafından inceleme başlatıldı. İsveç, yeterli parlamento desteği bulunmadığı gerekçesiyle ağır suç işleyen 13 yaşındaki çocukları hapse atma planını iptal etti. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, İran'la anlaşmanın onay aşamasına geldiğini duyuran ABD Başkanı Donald Trump'la görüşme gerçekleştirdi. ABD'li milyarder iş insanı Elon Musk'ın kurucusu olduğu uzay ve havacılık şirketi SpaceX, 75 milyar dolar kaynak toplayarak küresel finans tarihinin en büyük halka arzına imza attı. Dünyadan gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
1: Radyo Radar'da dünyadan haberler sona erdi. Radyo Radar 91.8.

0: psikoloji biliminin güncel yaklaşımlarını, hayatın tam içinden konuları uzmanlarla ele alıyor, bilimsel bilgileri günlük yaşama taşıyoruz. Psikoloji Saati, Merve Esersoy'un sunumuyla her cuma saat 14'te Kayseri Radar ve Radyo Radar ortak canlı yayınında.
1: Radyo Radar 91.8.

0: Paranın nabzı, küresel ve yerel piyasalardan en sıcak gelişmeler, makroekonomik analizler, faiz oranlarındaki değişimler ve iş dünyasına yön veren haberler. Radyo Radar'da Ekonomi Bülteni başlıyor.
1: Ekonomi Bülteni'ni aktarıyorum. Ben İlayda Kaya. Dünya Bankası, Orta Doğu'daki çatışmanın etkisiyle küresel büyümenin 2026'da %2.5'e gerileyeceğini tahmin ederken, enerji arzındaki aksamaların şiddetlenmesi durumunda %1.3'e kadar düşebileceği uyarısında bulundu. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını %37'de sabit tuttu. Türkiye'nin bilgi ve iletişim teknolojileri alanındaki altyapısını geliştirme çalışmaları sürerken, güvenli internet hizmeti alan kullanıcıların sayısı geçen yıl itibarıyla 55 milyonu aştı. Türk müteahhitlik sektörü bu yılın ilk 5 ayında 15 ülkede 40 proje ile 2.3 milyar dolarlık iş üstlendi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın toplam rezervleri 5 Haziran haftasında bir önceki haftaya göre 198 milyon dolar artarak 159 milyar 424 milyon dolar oldu. Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Asan Grup ticari ve iktisadi bütünlüğünü satışa çıkardı. Brent petrolün varili uluslararası vadeli piyasalarda 93.35 dolardan işlem görüyor. Ekonomi Bülteni'ni dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşçakalın.
0: Radyo Radar'da Ekonomi Bülteni sona erdi. Radyo Radar Para Piyasaları.
1: Ekonomide bugün dolar 46.26, euro 53.56, gram altın 6.264, çeyrek altın 10.284 liradan satışa sunuluyor.
0: Radyo Radar Para Piyasaları. Radyo Radar Hava Durumu.
1: Radyo Radar Hava Durumu'ndan merhaba. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre bugün bölge genelinde havanın parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyredeceği öngörülüyor. Kayseri'de bugün en yüksek sıcaklık 28, en düşük sıcaklık 13 derece olacak. İlçelerde ise durum şöyle. Pınarbaşı Sarız 24, Akkışla 25, Bünyan Özvatan Tomarza 26, İncesu 27, Develi Felahye Sarıoğlan Yahyalı 28, Yeşilhisar 31, Erciyes Kayak Merkezi ise 18 derece olacak. Çevre illerde Sivas Yozgat 26, Nevşehir 27, Kırşehir 28, Niğde 29 derece, büyük kentlerde ise Ankara İstanbul 29, İzmir 32 derece olacak. Radyo Radar Hava Durumu'nu dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşçakalın.
0: Radyo Radar Hava Durumu. Radyo Radar 91.8.

0: Radyo Radar 91.8.
1: Dilerim yüzüne güler bu kötü kader.

0: Şehrimizden en güncel gelişmeler, sıcak haberler, yerel yönetimden önemli kararlar. Size en yakın haber Radyo Radar'da. Yerel haber başlıyor.
1: Yerelden gelişmeleri aktarıyorum. Ben İlayda Kaya. İstanbul Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi etkinlik alanında 11-14 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilen Kayseri 2. İl Tanıtım Günleri yapılan açılış töreniyle başladı. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Kayseri İl Tanıtım Günleri programında yaptığı açıklamada şunları söyledi.
2: Ekonomi denilince İstanbul'dan sonra Kayseri her zaman hatırlanırdı. Çalışkan, akıllı, tutumlu, hayırsever tüccarlarıyla bilinen bir şehirdi. Ama Kayseri ayrıca bir sanayi şehri haline geldi. Bugün mobilyadan çelik kapılara, makine sektöründen yan sanayiye, savunma sanayinin başlaması, hazır giyim, tekstil gibi birçok sektörlerde Kayseri sanayi artık rekabette büyük bir ivme kazandı. Kayseri doğal güzellikleriyle meşhur bir şehrimiz. Erciyes heybetli, haşmetli, gerçekten insan bakmaya doyamıyor. Kayak turizminin merkezi oldu Erciyes. Turizmde de büyük bir atak gösterdi. Yine ulaştırmada Doğu ve Güneydoğu Anadolu'ya giden yollar Kayseri'den geçerek devam ediyor. Aynı şey dönüşte de söz konusu. Kayseri aynı zamanda bir ihracat şehri.
1: Kayseri Valiliği, Koca Sinan Belediyesi, Kayseri Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu ve Erva İşbirliği ile Erva öğrencilerine kıyafet dağıtımı ve voleybol müsabakası programı düzenlendi. Burada konuşan Vali Gökmen Çiçek şunları söyledi.
3: Her zaman söylediğim gibi Kayseri'de artık Erva diye bir gerçek var. Bugün birçok ilde Erva spor okulları model olmuş durumda. Birçok ilden arayanlar kendi şehirlerinde Erva spor okulları modellerini uyguladığını gururla bize ifade ediyorlar. Kayseri'nin kendi içerisinden çıkardığı, kendi iş insanlarıyla, kendi STK'larıyla, kendi kurumlarıyla ortaya koyduğu proje bugün Türkiye'ye model olmuş durumda. 70 tane Erva'yı dile kolay hep beraber açtık. Burada en büyük paylardan birisi Kayseri basınının Erva spor okullarını en başından itibaren bağrına basması, inanması, güvenmesi ve abileri olarak, amcaları olarak basınımızın, özellikle Kayseri yerel basınımızın Erva spor okullarına inanmasıydı. En başından itibaren buna inananlar arasında Kayseri basını var. Bugün 70 Erva, 17.200 sporcusuyla beraber Türkiye'nin en büyük spor organizasyonlarından birisi haline geldi. Her yerde, şu saatte her yerde Erva sporcuları terliyorlar, spor yapıyorlar. Bakın sizinle konuştuğum bu dakika içerisinde Macaristan'da, Polonya'da sporcularımız ringlere, kürsülere, müsabakalara çıkıyorlar. Sizinle konuştuğum şu dakika içerisinde Türkiye'nin birçok yerinde şampiyonlarımız mücadele veriyorlar. Bunların mücadele masrafları, yurt dışına gitmeleri, müsabakalara çıkmaları, kıyafetleri, her türlü organizasyonuyla beraber Erva devasa bir meydan okudu.
1: Kayseri Vali Yardımcısı Ömer Tekeş, Kayseri İl Tanıtım Günleri programında yaptığı açıklamada şunları söyledi.
4: Kayseri gizemli bir şehir. Biz gizemli şehir Kayseri şu an İstanbul'da tanıtmaya geldik. Şehrimiz hakikaten milattan önce 2000'li yıllardan ticaret şehri olmuş bir şehir. Sanayisiyle, turizmiyle, tarımıyla Anadolu'da, Avrupa'da, Türkiye'de birçok yerde adından söz etmiş bir şehir. Biz burayı her yere tanıtmak istiyoruz. Bu vesileyle Federasyon, Kayseriler Federasyonumuz ikincisini düzenliyor. Kayseri olarak buraya aktık. İnşallah İstanbul'a bir Kayseri şöleni yaşatmak istiyoruz. Pazar gününe kadar buradayız. Sadece Kayseri'li hemşerilerimiz değil, tüm İstanbul'da yaşayan hemşeri dernekleri, vatandaşlarımızı buna bekliyoruz. Bu etkinliğe bekliyoruz. Çünkü bu etkinliğe gelen pişman, gelmeyen bin pişman. Gelen daha önce gelmedim diye pişman olacak. Gelmeyen de gelmediği için pişman olacak. Ben tüm vatandaşlarımızı buraya davet ediyorum.
1: Kayseri Bünyan Yolu üzeri ilçe merkezi girişinde meydana gelen kazada 3 kişi yaşamını yitirirken 5 kişi ise ağır yaralandı. Koca Sinan ilçesinde kuaför salon önünde bulunan şahıs av tüfeğinden çıkan saçmalarla yaralandı. Melikgazi Belediyesi 28 adet taşınmazlar için 16 Haziran Salı günü satış ihalesi gerçekleştirecek. Kayseri Spor'da genel koordinatörlük görevine kulübün altyapısından yetişen ve uzun yıllar formasını giyen İlhan Parlak getirildi. Kayseri'de trafik ekipleri tarafından gerçekleştirilen bir haftalık çalışmalar neticesinde 548 sürücüye cep telefonu kullanmak, 316 sürücüye kırmızı ışık ihlali, 223 sürücüye yüksek sesle müzik maddelerinden cezai işlem uygulandı. Yerelden gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da yerel haber sona erdi. Şimdi reklamlar.
5: Çocuklarınız için teknolojik ürünleri nereden alacağınızı düşünmeye hiç gerek yok. Bilgisayardan akıllı telefona, tabletten kulaklığa, tüm teknolojik ihtiyaçlarınız memleketlin, komşun ya da bir telefon uzağındaki teknolojik mağazan Bingöl'de. Farklı bir dünyayı deneyimlemenin tam zamanı. Geleceğimiz olan yeni nesli mağazamıza bekliyoruz. Hadi durma, gel Bingöl'e.
6: Rahatlık onda, şıklık onda, karşında her gün mobil yatakta değil.
7: Yoğun ilgi gören eskiyi getir, yeniyi götür kampanyamız tekrardan sizlerle. Sizlerden eski ürünlerinizi alıyor, yerine yepyeni baza, başlık ve yatak setleriyle değiştiriyoruz. Kampanya bitti mi? Hayır. Üstelik tüm baza, başlık ve yatak set alımlarında Ar Yıldız kahvaltı takımı hediye. Ergün

0: dayanıklılık ve yenilik denince akla gelen Karçır, şimdi Profilo Kumsmol AVM'de. Profilo Kumsmol AVM'de bulunan Karçır Fabrika Satış Mağazası'nda basınçlı yıkama makinelerinden elektrikli süpürgelere, buharlı temizlik cihazlarından dikey süpürgelere kadar tüm modelleri bulabilirsiniz. Üstelik Profilo Kumsmol AVM Fabrika Satış Mağazası avantajlarıyla birbirinden özel kampanyalar ve en iyi fiyatlar sizleri bekliyor. Karçır ile temizliğinize güç katın.
1: Oh be, Profilo varmış. Oh oh, oh be, Profilo varmış.
2: Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde bade konakları, 4, 5, 6, Seyrani yükselen konutları, şehir hastanesi bölgesinde hastane konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz, İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin'le yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon: 0352-220-0011, 0533-652-0045.
3: Fırsat zamanla yarışır. Fırsatın gerisinde kalmayın. İBF İnşaat'ın 12 ayda teslim projeleriyle %40'tan başlayan peşinat, 36 aya varan vade seçenekleri, üstelik faizsiz, kredisiz, sabit fiyat garantisiyle bugün evinizi seçin, yarına güvenle yürüyün. Zamanı da, fırsatı da siz kazanın. İBF İnşaat, geleceğiniz için iyi bir fikir.
4: Evlilik hazırlığı yapanlar, evini ofisini yenileyenler, Kumsumoğlu uğramadan sakın karar vermeyin. Her tarza, her zevke ve her bütçeye göre mobilyaları bir arada bulabileceğiniz 365 gün mobilya fuarı Kumsumoğlu AVM'de sizleri bekliyor. Kumsumoğlu'na gelmek için bahaneniz çok.

0: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
1: Öksürük, vücudun solunum yollarındaki salgı ve yabancı cisimleri temizlemeye yarayan bir savunma mekanizmasıdır. Sigara ve diğer tahriş edici maddeler öksürüğe neden olabilirken, üst solunum yolu ya da akciğer enfeksiyonları, akciğer ve solunum yolları tümörleri, reflü, hatta kalp yetersizliği bile öksürüğe yol açabilmektedir.
0: Tekten Hastanesi bilgilendirdi.
2: Reklamları dinlediniz. Markanı doğru mesajla şehrin dört bir yanına duyurmaya hazır mısın? Detaylı bilgi ve reklam fırsatları için bizimle iletişime geçin. 0352 336 25 98 Radyo Radar reklam hattı. İşinizi büyütmenin tam zamanı. Radyo Radar 91.8.

0: Kayseri'nin tek haber radyosu Radyo Radar'da günün en sıcak gelişmeleri, en çarpıcı haberler ve olayların perde arkası. Tarafsız, güvenilir ve hızlı haberciliğin adresi Radyo Radar'da ana haber başlıyor.
1: Radyo Radar.
2: Psikoloji biliminin güncel yaklaşımlarını, hayatın tam içinden konuları uzmanlarla ele alıyor, bilimsel bilgileri günlük yaşama taşıyoruz. Psikoloji Saati, Merve Esersoy'un sunumuyla her cuma saat 14'te Kayseri Radar ve Radyo Radar

0: Merve Esersoy'un sunumuyla Psikoloji Saati başlıyor.
1: 91.8 Radyo Radar ve Kayser Radar ekranlarından herkese merhaba. Psikoloji Saati programı ile birlikteyiz. Ben program sunucunuz Merve Esersoy Yıldırım. Bugün belki de şu sıralarda evlerde çok fazla olan sınav stresi, sınav kaygısı konusunda konuşacağız. Bizi bu konuda bilgilendirecek olan konuğumuz psikolog Ceyda Ünal bizlerle birlikte. Eğer bu süreçte sorularınız olursa da bize 0352 336 25 98 WhatsApp iletişim hattımızdan bize sorularınızı iletebilirsiniz. Çünkü gerçekten de çok önemli. Ceyda Hanım hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk, merhabalar.
1: Merhaba, nasılsınız?
2: İyiyim, teşekkür ederim. Siz nasılsınız?
1: Ben de iyiyim, çok teşekkür ederim. Bu yoğunlukta bana vakit ayırdığınız için ayrıca teşekkür ediyorum. Şimdi şöyle başlayalım istiyorum ben. Bu sınav kaygısı nedir? Şimdi normalde sınava girerken evet heyecanlanırız. Bu heyecan normal ama sınav kaygısı dediğimizde bunun ikisinin arasındaki ince çizgi nedir?
2: Aslında kaygı toplumda hep çok kötü bir duyguymuş, olumsuz bir duyguymuş gibi görülüyor. Hani sanki hiç olmaması gereken en sağlıklıymış gibi görülüyor ama kaygının temel ve orta düzeyi bizim için oldukça gerekli. Çünkü kaygı evrimsel olarak bizleri daha da motive eder, tetikte olmamızı, dikkatli olmamızı sağlar, yapacağımız işleri hazırlıklı olmamızı, bazen planlar, programlar yapmamızı ve birazcık daha böyle adım adım, dikkatli bir şekilde ilerlememizi sağlar. Ancak burada o orta düzey artık yukarı doğru çıkmaya, aşırı kısma doğru gitmeye başladığında bizi olumsuz etkiler ve motivasyon vermekten ziyade bizi engellemeye, baskıda hissettirmeye başlar. Sınav kaygısı aslında bunun gibi. Normal düzey dediğiniz gibi hani heyecan, endişe, sınava girerken işte böyle hani yapacak mıyım, nasıl olacak gibi böyle düşünceler içerisinde. Ama yapabildiklerimizi hala yapmaya devam ederiz. Aklımıza gelir bilgilerimiz, soruları cevaplayabiliriz, devam edebiliriz. Ancak sınav kaygısı dediğimiz hani o artık belki psikolojik düzeyde bize, biraz daha bizi olumsuz etkileyen kısım birazcık daha yapacaklarımızı, bildiklerimizi yapamamamızı, artık unutmaya doğru gitmeyi, hatta bazı bedensel belirtilerle birlikte bizi biraz daha olumsuz etkilemeye, engellemeye başlar. Bu noktada aslında bir sınav kaygısından söz edebiliriz. Oysa dediğiniz gibi orta düzey kaygı hepimizde olabilir. Sınavdan önce heyecanlanmak, işte karnın ağrıması, birazcık böyle tedirgin hissetmek, endişe hissetmek çok doğalken bunun aşırı derecede olması artık bizi belki bedensel olarak da olumsuz etkilemeye başlar ve burada aslında bu vücut bize birazcık alarm veriyordur diyebiliriz.
1: Evet, şimdi bir öğrenci peki sınav kaygısı mı yoksa heyecan mı yaşıyor? Bunu nasıl anlayabilir kendisinde? Neyi fark etmeli?
2: Kaygı eğer orta düzeydeyse bizi motive eder. Devam etmemize, hala ilerlememize, ben yapabilirim, bir inanca, umuda aslında hala açıktır. Yapabileceğini düşünür. Ne olursa olsun sonuç hani ben yine de benim, hani olduğum gibi kalabilirim gibi daha sağlıklı, olumlu düşünceler düşünürken sınav kaygısı olan öğrenci daha çok olumsuz düşünceler içerisindedir. Beceremeyeceğim, yapamayacağım, bildiklerimi unutacağım, rezil olacağım, ailemin, öğretmenlerimin, toplumun, kendimin beklentisini karşılamayacağım gibi çok olumsuz düşüncelere kaymaya başlar ve bu olumsuzluklar aslında kişiyi durdurmaya başlar. Yani o öğrenci soruları bildiği, yapabildiği halde artık yapamamaya başlar. Sanki konu eksiği varmış gibi hisseder ama oysa burada bildikleri bir yerde duruyordur ama kaygıdan dolayı ona ulaşamıyordur diyebiliriz. Bu noktada o heyecan, endişe dediğimiz durumu sınav kaygısından biraz ayırt edebiliriz.
1: Evet, şimdi siz de dediniz az önce mide ağrıları, işte kramplar giriyor, uyku düzenleri bozuluyor, kalp çarpıntısı oluyor en çok yaygın olanda. Şimdi beynimiz bu kaygıyı bize, vücudumuza tepki olarak gösteriyor. Burada ne yapmalı öğrenciler böyle tepkiler olduğunda, aşırı çarpıntısı olduğunda?
2: Aslında hep böyle biz Türk insan olarak bir şeyleri son ana bırakıyoruz. Hani yoğun düzeyde bir şey varsa hemen hani son anda çözelim, son ana kadar idare ederiz gibi düşünüyoruz ama kaygı dediğim şey aslında çok derin bir duygu. Çünkü sadece sınav kaygısı olmuyor aslında. Bazen çocuğun içerisindeki yetersizlik, ailenin belki yanlış davranışlarından kaynaklı bir durum olabilir. Kendine inancı, güvence olmayabilir. Daha önce yaşadığı olumsuz denemeler olabilir ya da olumsuz başka sınav deneyimleri olabilir. Bunların hepsi yansıyarak sınav kaygısı dediğimiz çok genel bir çerçeve oluşturuyor ama çok derine indiğimizde bambaşka senaryoları görüyoruz. Bambaşka olaylar karşımıza çıkıyor. Ama hani dediğiniz gibi son ana geldik. Hani pek bir şey yapamadık, derinlere inemedik. Ne yapabiliriz? Bedeni bir kere birazcık daha sakinleştirmek lazım. Çünkü kaygı anda sinir sistemimiz alarm durumuna geçiyor ve hani sanki yangında böyle bozulmuş bir alarm gibi her duman gördüğünde, fark ettiğinde su göndermeye başlıyor ama hani alakasız anlarda gönderiyor. Bizim vücudumuz da hani en ufak minik yanlış bir değerlendirmeyi bile olumsuz, çok abartı gibi algılayıp ona göre bir savunma sistemine geçiyor. Bedenimizi bizim sakinleştirmemiz lazım ve kaygı bizi çok fazla gelecekte ya da geçmişle meşgul eder. Hatta daha çok gelecekle ve olumsuz senaryolarla meşgul eder. Bizim ana dönmemiz gerekiyor. Özellikle ben şu an buradayım, güvendeyim. Etrafınızda gördüğünüz nesneleri sayabilirsiniz. İşte onların tatları nasıl, kokuları nasıl, etrafta işte kaç tane masa var, bardak var gibi böyle bizi ana döndürecek. O anda ne varsa oraya biraz odaklanmak lazım. İşte ayaklarım yere basıyor, oturuyorum şu an, koltuktayım, ellerim masada. Hani kendimi ben ana döndürmeye çalışıyorum. Çünkü kaygı bizi hep geleceğe ya da geçmişe gönderiyor ve andan uzaklaşıyor. Andan uzaklaşan vücudun sakinleşmesi de çok güç oluyor. Bizim o sinir sistemini yavaşlatıp biraz bedeni sakinleştirmemiz lazım. Yine aynı şekilde nefes alışveriş çok hızlandığı için bunu biraz sakinleştirip o hızı düşürmek lazım. Daha derin nefesler alıp bunu çok yavaş bir şekilde vermek sinir sistemi için oldukça kıymetlidir. Orada biraz daha bize sakinlik, yatıştırma sağlayacaktır. Yine su içmek, oksijen alabiliyorsak alabilmek ya da böyle ufak tefek hani odanın içindeysek yürüyüş, dışarıdaysak bir oksijen almak, yeşilliğin içerisinde böyle ufak tefek sakin yavaş yürüyüşler bizim için kıymetli olur.
3: Evet, hep de hızlı hareket ederiz aslında sınav heyecanıyla ama umarım yaparlar. Çok güzel tavsiyeler verdiniz. Şimdi şunu da sormak istiyorum ben. Yarın LGS sınavımız var. Bir hafta sonrasında da YKS var. Ve aileler mesela yemeğe oturduğunda bile işte sınav vakti yaklaştı, sınav şu saatte olacak böyle. Yani bu konulara girilmeli mi sizce?
2: Aslında son anlar birazcık daha ebeveynlerin özellikle destek verebileceği, motive verebileceği kısımlar. Artık çalışmayı eleştirmek, yeterince çalışmadın, daha fazlasını yapabilirsin, yapabilirdin, biraz daha çalış, yeni konular öğren, deneme çözden ziyade biz ne olursa olsun senin yanındayız, arkandayız. Sınav sonucun istediğin gibi olursa da, olmazsa da, çok başarılı olursan da, olmazsan da biz yanındayız, seni seviyoruz, sen değerlisin, senin kişiliğin, karakterin, toplumda sevilip sevilmeyeceği sınavla ilgili değil gibi biraz daha böyle olumlu motivasyonel konuşmalar ve en önemlisi destek vermek aslında. Yani günlük rutine devam etmek lazım. Sanki çok olağanüstü, inanılmaz bir durum varmış gibi böyle o hali değil de birazcık daha hani yemek saatleri yine aynı devam eder. Belki işte ufak tefek hani çok böyle yürüyüş tarzı böyle ufak sohbetler olabilir. Belki minik bir dizi izleme anı olabilir. Yani böyle çok farklı olmayacak şekilde, yani normalden aşırı farklı bir şekilde davranmamak çok önemli. Çünkü zaten çocuklar çok gergin ve endişeli. Çok az kaldı. Hala eksiklerim var, yapabileceğim şeyler var. İşte son ana kadar çok fazla çalışmak yerine biraz daha dinlenme modunda olmak ve o uyku düzenini, beslenme düzenini, bedensel sağlığı korumak çok kıymetli bizim için. Çünkü belki geceye kadar, sabaha kadar çalışma o uykusuzluğu da artırır. Bazen bazı denemelerde sonuçların çok düşük olduğunu düşünüyor öğrenciler. İşte benim sınav sonucum da buna benzeyecek, çok kötü yapıyorum. Oysa o denemelerin çoğuna uykusuzluk da giriliyor. Motivasyonsuzlukla giriliyor. İşte bir arkadaş netini söylüyor, onunla karşılaştırıyoruz. Bunların hepsi bizi olumsuz etkileyebiliyor. O yüzden son günlerin, son haftanın olabildiğince dinlenme, motivasyon, birazcık daha böyle pozitif konuşmalarla dolu olması lazım.
3: Evet, ben şunu da sormak istiyorum. Şimdi sınavdan bir gün önce, yani bugün mesela aldılar öğrencilerini, işte Luna Park'a götürdüler, eğlendirdiler, işte istediği bir şeyler varsa onları aldılar. Sizce bu doğru bir yaklaşım mı? Hiç sınav yokmuş gibi davranmaları son bir günde.
2: Aslında ikisinin ortası olması gerekiyor. Yani ne sınavı tamamen yok saymak gerekiyor ne de hani her şey sınav, bütün konu sınav, gündem sınav değil de biraz daha böyle normal rutinlere devam etmek lazım. Yani normalde ailenin oturuşu, yemek yiyişi, o birlikte vakit geçiriş düzeni nasılsa onu korumak, hatta olabildiğince bir arada olmaya çalışmak lazım. Yani çok fazla böyle aşırı karşılaştırmalı konuşmalara ya da sonrasıyla ilgili konuşmalara girmeden ana odaklanmak
3: lazım. Bunu da çok yapıyoruz ama yani evet. Bakıyoruz böyle işte ya bak onun netleri şu derecedeydi, seninki böyle işte sınavında şöyle olur böyle olur. Biraz bunları yapıyoruz.
2: Maalesef çok yapılıyor. Çünkü evet son ana geldik yani bunlar herhangi bir şeyi değiştirmeyecek. Çok kısa bir zaman kaldı hani ya bir gün ya bir hafta diyebiliriz. Bunlar bunların konuşması için, bunların analizini yapmak için yeterli ve doğru zamanlar değil. Sonrasında yapılabilir sınavdan sonra. Ama hani o sakinlik ve sükuneti birazcık korumak lazım. Çünkü sınav sonrasında da bu tarz konular bir anda gündeme gelirse yine o korkutucu kısım devam etmiş olur. Hatta öğrenciler sınavda bile aklına bu gelir. Tamam biz bu konuşmaları erteledik. Hep bana dediler ki sınavdan sonra konuşacağız. Sınav bittiği anda bu sefer tedirginlik. Şimdi de bunları konuşup değerlendireceğiz. Neden daha çok çalışmadın? Ben sana böyle söylemiştim. İşte o kadar harcama yaptık, yatırım yaptık gibi. Oysa çocuklar bazen bunu da çok düşünüyor. Ailem bana çok destek veriyor, çok yatırım yaptı. Bunun karşılığını vermeliyim. Bu ailenin görevi aslında. Yani burada karşılaştırma olarak bazen başka aileleri de dahil ediyor çocuklar. Başkalarının ailesi bu kadar destek olmuyor, bu kadar yatırım yapmıyor ama benim ailem çok yatırım yaptı. Onların karşılığını vermem lazım, bana güveniyorlar gibi ama yani şartları hepimiz düzeltemiyoruz, değiştiremiyoruz. Yani imkanlar varsa tabii ki bunu değerlendirmek lazım ve bu bir çocuğun suçu yapmaması gereken bir şey değil, olması gereken şey. Burada çocuğu çok fazla yükümlülük altına sokmamak lazım. Yani seni o kadar dershane yazdırdık, o kadar kitap aldık, yapmak zorundaymışsın değil de biz ya elimizden geleni yaptık, sen de yaptın. Evet belki daha fazlasını yapabilirdin ama hani olması gereken olan buymuş. Bununla birlikte önümüze bakalım. Hani çözüm odaklı olmak lazım biraz daha.
3: Kesinlikle çok önemli. Bir de ölüm kalım şey değil ki bir daha girebilir ya da yani bir okula giremeyecek kesinlikle okuma hakkı elinden alınıyor gibi bir durum da yok. Biraz o yüzden sanırım şey, özverili davranmak gerekiyor herhalde. Değil mi?
2: Zaten şöyle düşünüyor aileler yani bu tek şans, hani son şans, başka bir çare yok. Geleceğin tamamen buna bağlı gibi birazcık yanlış bir bilgi empoze ediliyor. Evet çok önemli, asla hani önemsiz demiyorum. Her şey olacağına varır demiyorum. Hani hiç çaba sarf etmeyelim. Öyle hayırlısı olsun değil de zaten bir çaba var ortada. Herkesin çabası aynı değil. Ya da herkesin katabileceği, verebileceği şey aynı değil. Bu sadece kapasite, zeka, akıl meselesi de değil. Bazen bazı durumlar sadece bunu gerektirir. Motivasyonu oraya kadar onu götürebilmiş. Gücü o kadarmış. Yani bu başkasının zayıflığı, başkasının daha güçlü oluşuyla ilgili değil. Hani durum budur. Bu şekilde biz bununla ne yapabiliriz? Buna bakmak lazım. Ve her şey, gelecekte bizim önümüzdeki bütün hayat bir iki sınava bağlı değil. Hayatımız boyunca hep sınava gireceğiz. Ortaokulda giriyoruz, ilkokulda giriyoruz, lisede giriyoruz, üniversitede giriyoruz. Hatta üniversite bittikten sonra bile yetişkinlik hayatımızda mülakatlar olsun, işte KPSS olsun birçok farklı sınav farklı şekillerde önümüze çıkıyor. Bunların biraz daha normal olduğunu kabul etmek ve bazen bunlara birkaç kez girilebileceğini, yani tek bir şans, tek bir hakkımızın olmadığını düşünmek gerekiyor. Bu noktada çocuklar kendini çok yalnız hissedebiliyor. Eğer sınavdan kötü bir sonuç elde edersem okullarım çok kötü olacak ve asla istediğim mesleği, başarılı bir hayata, kariyere sahip olamayacağım gibi düşünüyorlar ama tek bir sınav bütün kariyeri, hayatı belirlemiyor.
3: Evet, bir de gerçekçi de olmak gerekiyor sanırım. Öğrencinin kapasitesi neyse zaten ona uygun meslekler vardır, ona uygun okullar veya okumamayı da tercih edebilir. Bu da bir şey. Liseleri dersek meslek liselerine gidebilir. Yani ben görüyorum çocuk gelişimi okuyan arkadaşlarım var. Çok da güzel yerdeler şu an. Meslek liseleri de çok önemli bu konuda. Yine dediğiniz gibi işte üniversite sonrasında da yine kendilerini yükseltebiliyorlar. Biraz da gerçekçi olmak lazım. Ailelerin de bunu görmesi gerekiyor.
2: Aynen öyle. Dediğiniz gibi okullar sadece tamamen eğitim veren yerler değildir. Bazen bizim yeteneklerimizi keşfetmemizi sağlayan, kim olduğumuzu anlamamızı sağlayan alanlardır diyebiliriz. Ve günümüzde neyse ki hani şu gerçekten olumlu bir ilerleme bence. Aileler artık çocukların yeteneklerini de analiz etmeye başladılar. Dediğiniz gibi çocuk sadece akademik kariyerde ilerlemek zorunda değil. Evet hani liseyi okusun, hani belki evet üniversiteyi okusun, açıktan okusun ama Spora mı ilgisi var? O alanda ilerlesin. Resme mi ilgisi var? O alanda ilerlesin. Yani illa bunlara sadece mesleki anlamda bakmamak gerekiyor. Bazen çok farklı bir kapıda açılabiliyor. İşte milli sporcu oluyorlar. Projelerde yer alan önemli kişilere dönüşebiliyorlar. Yani bunların da önünü biraz açmak, desteklemek gerekiyor. Çünkü hayat sadece doktorlardan, hakimlerden, öğretmenlerden oluşmuyor. Bir sürü farklı meslek var ve hepsine her alanda ihtiyacımız var.
3: Evet, benim zamanımda hep şey derlerdi. İşte bu memlekete, yani asla küçümsemiyorum ama çöpçü de lazım. Değil mi?
2: Gerçekten yani, öyle.
3: Küçümsemek için söylemedim kesinlikle ama gerçekten bu da bir meslek. Bunu da yapabilirler. Motor ustaları, sanayide çalışmak bence şu an çok çok daha fazla para kazanıyor onlar. Çünkü emek gücü. Ya bence biraz buna döndük. Eskiden evet akademiydi. Akademik eksiklikler vardı. Onlar için oldu. Herkes orada şu an. Evet herkes üniversite mezunu. Ama iş bulma konusuna baktığımızda çok da iyi bir yönde değiller.
2: Gerçekten öyle. Çünkü çocuklar da aslında bunun farkında. Çünkü eskiden kendimizi sadece okuldaki arkadaşlarımızla, yakın arkadaşlarımızla, komşumuzla ya da akrabalarımızla karşılaştırırken şu an bir tıkla milyonlarca, milyarlarca insanın nerede ne yaptığını, nasıl çalıştığını ya da geçmişinin nasıl olduğunu görebiliyoruz ve karşılaştırma inanılmaz boyutlara çıktı. Böyle durumlarda çocuklar da tabii ki gelecekte ne olur endişesi yaşıyor, ben ne yapabilirim, ben de mi öyle olurum, ben de mi öyle olmam gibi çok fazla senaryolar kuruyorlar kafalarında ve dediğiniz gibi hayatın her anlamında, her alanında farklı insanlara, farklı güçlere, farklı çeşitliliklere

0: şey gibi düşünüyorsun. Sınava çok çalıştım. Karşında çok başarılı olmalıyım ama hayat bu şekilde hani her evet. zaman sebep sonuç işte ektiğimi biçerim gibi olmuyor. Bazen elimizde olmayan, kontrol edemediğimiz şeyler var. Çocukların ve ailelerin bunları hatırlaması lazım. Evet, sınava çalışma motivasyonumu, çalışma performansımı, kendi netlerimi bir yere kadar dengede tutabilirim, kontrol edebilirim ama sınav sonucu tamamen ne öğrencinin ne ailenin elinde. Çünkü bu bir sıralama sınavı ve giren bütün adayların sonuçları doğrultusunda bir sıralama oluşuyor. Ve kontrol edemediğimiz bir sürü kısım var. Ailevi meseleler olabilir, sağlıksal problemler olabilir, şartlar aynı olmayabilir, maddiyat koşulları aynı olmayabilir. Bunları da düşünmek gerekiyor. Çünkü aslında hani buzdağı çok küçük bir kısım görünüyor ama çok derin şeyler var ve biz sadece o yüzeyde kalan kısma odaklanıyoruz ama çocukların yaşadığı çok fazla büyük sıkıntılar var. Tam bu sınavlar ergenlik ve o yetişkinliğe geçiş dönemlerine denk geliyor ve aslında hormonal olarak, beyin yapısı olarak da çok zor şeyler hissediyorlar. Duyguları bir gün öyle, bir gün böyle oluyor. Bu çocuklar bunlara rağmen sınavlara çalışmaya, işte arkadaşlıklarını belki bitirmeye, belki sosyalliklerini en minimuma indirmeye ya da tamamen kesmeye kadar gidiyorlar. Bunların doğrultusunda aslında bir sonuç elde ediyorlar. Yani bunları da biraz görüp değerlendirmek gerek.
1: Evet, bu da çok önemli. Biraz geniş bakmak gerekiyor. Hayatın her alanında öyle olmalı bence. Şimdi evet, siz bir şeyler söylediniz. Dediniz ki işte yürüyüş yapın, işte anda kaldığınızı fark edin. Sınav anındaysak öğrencinin çok çalıştı, her şeyi biliyor. Sınava oturdu, boş, hiçbir şey bilmiyorum gibi düşünüyor, hissediyor ve kaygı geldi. Ben bu soruları yapamayacağım, yetiştiremeyeceğim veya belli bir süreleri olduğu için gibi kaygı geldi. O anda öğrenci ne yapmalı?
0: Aslında gerçekten en önemli anlardan birisi bu. Biz hep ya öncesini ya sonrasını konuşuyoruz ama sınav anında çocuğun kendi zihniyle ve bilgileriyle baş başa kaldığı bir an. Yardımcı olabilecek, destek olabilecek ya da bir şeyi yönlendirme yapabilecek kimse yok. O an kendiyle baş başa ve buna odaklanmak gerekiyor. Bilgiler aslında bir yerde duruyor. Yani az çalışmış olsak da çok çalışmış olsak da o bilgilerin her biri bizim kütüphanemizde yer alıyor. Ama kaygı o kadar yükseğe çıkıyor ki o bilgileri, o kütüphaneyi görmemizi engelliyor. Olabildiğince tabii ki aklımıza olumsuz düşünceler gelecek. Benim bütün konuştuklarım şey demek değil. Asla olumsuz düşünmeyelim, hep pozitif düşünelim. Bu düşünceler aklımıza gelmemeli değil. Gelmesine rağmen, kaygı olmasına rağmen devam etmek, ilerlemek ve o ana odaklanmaya çalışmak. Sınavdan sonra konuşulacaklar sınavın sonrasının meselesi. Evet, olumsuz şeyler de konuşulacak olsa da bir duralım. Önümüzde 2 saat var, 3 saat var, her neyse ben bu 2-3 saati en verimli şekilde geçireyim, değerlendireyim. Yapabilirim, çabaladım, sakin ol, işte minik kendimizi rahatlatabilecek derin ve sakin, yavaş yavaş nefes alıp vermek, olabildiğince dik oturmaya çalışmak, yani eğer çok kaygılandıysak, kaygı geldi, farkındayım, şu an çok kötüyüm, titriyorum, hani yutkunamıyorum, kalbim çarpıyor ama geçici bir duygu, kaygı dakikalar, saatler süren bir duygu değil. Zaman veriyorum kendime, sakin ol, ana geri gel. Şu an sınavdasın, soruları yapmaya çalışacaksın, boşların olabilir, yanlışların olabilir. Sen yapabildiğin kadarını yap, sonrasını sonra düşünürüz, sonra değerlendiririz gibi. Biraz daha ana gelmeye çalışmak çok kıymetli. Su içmek, birazcık işte nefes almaya çalışmak. Belki böyle hani işte el masajları tarzı hani kendi bedenini rahatlatabilecek ufak tefek şeylerle hani o anı, o saniyeleri, dakikaları biraz daha olumlu, daha kaygın az olduğu hale döndürmeye çalışmak gerekir.
1: Evet, bir de bizim susturamadığımız iç sesimiz var. Şimdi ailem ne der, ben bu sınavı yapamayacağım, işte bu çok düşük gelecek ya da kazanamayacağım gibi ya da yine yetişmeyecek gibi duygularda iç sesimiz sürekli böyle olumsuzlukları sıralıyor. Bu esnada ne yapmalıyız peki?
0: Aslında burada birazcık karşı cümlelerle onu yenmeye çalışmak ya da birazcık daha kenara itmek gerekiyor. Tamamen susturamayız, yok edemeyiz. O düşünceler, o iç ses devam edecek, konuşacak. Tabii ki hani daha böyle suçlayıcı, daha ağır konuşacak ama olsun, ben gayet bunları yapabilecek bir öğrenciyim. Denemelerde de yapıyorum. Evet, belki sonucum bir başkasına göre çok düşük olabilir ama ben bunu yapıyorum. Ben elimden geleni yaptım, çabaladım. Şu an buradayım ve bu sorularla mücadele ediyorum. Bu soruları yapmaya çalışıyorum. Ve bu sınav benim kişiliğimi, karakterimi, zekamı ölçmüyor. Bu sınav çalışmamı ölçüyor. Hatta çalışmamın karşılığını tamamen alamayabilirim ama hani bildiğim kadar ben aktarmaya çalışacağım, yapmaya çalışacağım. Bildik

0: bildiklerimi uygulamaya çalışacağım ama ben sınavdan sonra da aynı kişiyim, sınavdan önce de aynı kişiyim. Bu benim değersiz ya da yetersiz olduğumu, aslında hala bir potansiyelim olmadığı gerçeğini değiştirmiyor. Ben hala olduğum kişiyim. Geleceğimi tamamen belirlemiyor gibi biraz daha böyle kendimize yönelik motivasyonel cümleler kurup hani o düşünceleri kenara itmemiz en sağlıklısı olur. Çünkü illaki annemizin iç sesi bizimle olacak, işte teyzemizin iç sesi bizimle olacak, bir öğretmenin iç sesi bizimle olacak ama ben kendimim, ben başka bir bireyim, onlardan ayrıyım. Onların gerçekleştiremediği hayalleri, hedefleri gerçekleştirmek zorunda değilim. Bütün yük tamamen bende değil. Hayatın bir parçası. Ben elimden geleni yapacağım gibi böyle kendimizi biraz daha sakinleştirecek cümleler kurabiliriz.
1: Evet, şimdi sınava bir hafta kaldı dedik YKS'ye. Evet, çok güzel anlattınız. Ama şeyi de sormak istiyorum ben. Böyle zihni rahatlatmak için o bir hafta içerisinde bir rutin oluşturacak şekilde öğrencilere neler tavsiye edersiniz?
0: Eğer hani belirli bir çalışma performansları, düzenleri varsa bunu hani çok aşırıya kaçmama şeklinde devam ettirebilirler. Çünkü burada kişisel farklılıklar da devreye giriyor. Bazı öğrenciler sınav anına kadar, sınav saatine kadar hala son tekrarlarını yapabiliyor. Hani burada yapmayın, yapın gibi böyle çok kesin bilgiler veremeyiz. Çünkü herkesin kendini rahatlatma durumu farklıdır. Ama hani normalde 5 saat çalışan biri hani sınava az kaldı diye böyle 10 saat, 15 saat çalışmaya çalışırsa işte o zaman kendine fazla yüklenme olabilir. Yani dediğimiz gibi olağanüstü bir durum değil de hani normal olağan akışta normal rutinleri devam ettirmeye çalışmak, yeni konu öğrenmemeye çalışmak çok kıymetli bizim için. Çünkü yeni konu demek aslında son kaygılarla ve heyecanla, endişeyle birlikte biraz daha performans baskısı ve fazla kaygı, stres getirir ve hani öğrenemeyebilir, çok eksik olduğunu hissedebilir. Burada amacımız bizim eksikleri bulup son anlarda eksikleri bulup onları gidermeye çalışmak değil, var olanı iyileştirmek. Biraz daha belki böyle hani toparlamaya çalışmak. Çünkü burada amacımız bizim son zamanlarda analiz etmek. Neyi yaptım, ne yapamadım demek değil. Ben yapmaya çalıştığım kadarını yapıyorum. Var olanı daha dengeli tutmaya. Hani netlerim neyse belki onu düşürmemeye çalışıyorum ama hani fazlasını da beklememek, istememek lazım.
1: Peki şey yapabilirler mi? Denemeye giriyormuş gibi o sınava girseler. Sizce etkili olur mu? Daha rahat hissederler mi kendilerini? Veya ya da tam tersi etki mi yapar?
0: Aslında birazcık daha insanın daha önceden bu günü prova etmesi kıymetli bizim için. Aynı saatte, aynı şartlarda işte odada ne telefon, ne televizyon, ne bir başkası olmadan hani tek başına bir masanın başında o denemeyi, testi artık neyse çözmesi lazım. Çünkü şimdi koltukta yapılan, koltukta çalışılan, yatakta çalışılan ortamla sınav ortamı aynı değil. Bir masa, bir sandalye gerekiyor ve hani oradasın, 3 saat boyunca oturman gerekiyor. Belki bunu önden birazcık prova etmek gerekiyor. Hani ben telefonsuz, başka bir nesne olmadan masanın başına ne yapabilirim? Neler olabilir, neler beni bekliyor gibi önden buna bir bakmak lazım. Hani çok fazla kendini kaygıya sokmadan ama o duruma da biraz aşina olarak prova etmek, prova yapmak önemli. Özellikle de aynı saatte olması lazım. Çünkü biz farkında olmasak da doktorlar bize hep belirtir ki işte ilaçları aynı saatlerde alın. Hani biz de diyoruz ki saat 10'da aldığımla 11'de aldığımın farkı
1: ne? Vücut ne bilecek
0: vücut
1: bunu diyoruz.
0: Vücut çok iyi biliyor. Hani gerçekten bizim biyolojik saatimiz var. O saatte orada ona ihtiyacı olduğunu bildiği için her hücre ona göre çalışıyor. Bu denemeler ve sınavlar için de değerli ve kıymetli. Sınav saati 10'sa saat 10'da hani bir masa başına geçip sandalyede biraz oturmak ve etrafında o düzene uyması gerekiyor ki sınav anına girildiğinde bambaşka farklı bir ortam çıkmasın. Daha önce hiç şahit olunmamış, daha önce hiç görülmemiş, bilinmemiş bir ortam tedirgin edebilir ama bunu önceden birkaç kez prova etmiş olmak biraz daha o hissi azaltır. Hani daha sakin, daha rahat hissettirir.
1: Evet. Şimdi bir de şöyle bir ebeveynler var. Diyorlar ki işte aslan kızım sen yaparsın. Ben sana güveniyorum ya sen halledersin gibi rahat rahat. Böyle çocuğu hani çok güzel motive ediyormuş gibi düşünerek aslında biraz da kötü olarak etkileyebiliyorlar. Bu konu hakkında neler söylersiniz?
0: Aslında biz baskı dediğimizde, baskıyı düşündüğümüzde hep aklımıza böyle olumsuz konuşmalar.
1: Evet, yapmak zorundasın.
0: Yapamazsın, beceremezsin, yapmak zorundasın, başka çaren yok gibi böyle toplum içinde bilinen konuşmaların olduğunu düşünüyoruz ama bazen bizim performans baskımız çok fazla güvenilmesinden de kaynaklanıyor. Çünkü bu sefer hani iki tarafın da aşırısının zararlı olduğu gibi Bir tarafta inanılmaz güveniyor. Öğretmenler diyor ki senden beklentimiz çok yüksek. Aile diyor ki bak denemelerin hep muhteşem, harika. Sınavda da beklentimiz bu. Tamam evet güzel gidiyor bir yere kadar ama bir ihtimal hani bir senaryo geliyor. Hadi o beklenen sonucu elde edemezsem. Hadi öğretmenim hayal kırıklığına uğrarsa, ailem hayal kırıklığına uğrarsa, işte ders aldığım hocalarım bana kızarsa, hani darılırsa gibi, maalesef böyle o çok performans baskısı hissetme durumuna geçiliyor. Bunun olmaması için son günlerin en büyük konuşmaları aileler için, hani ailelerin konuşabileceği, söyleyebileceği cümleler: biz ne olursa olsun senin yanındayız, arkandayız. Seni çok seviyoruz. Bu sınav sonucundan bağımsız. Yani çocuğun sınav sonucuyla değerini eşleştirmemesi gerekiyor. Ben başarılı olursam sevilirim. Ailemin gözünde yüksek bir yer elde ederim. Ama başarısız olamazsam tamamen yokmuşum gibi davranılır ve aileden hani yok sayılırım. İşte kuzenlerimin başarısını elde edemem. Ablam gibi, abim gibi, işte kardeşim gibi olamam şeklinde karşılaştırmalar girilir. Bunların olmaması için ailenin gün içerisinde birkaç kez tekrar edebileceği cümleler gerçekten: biz seni her halinle, her zaman seviyoruz, seveceğiz, hep destekleyeceğiz. İstersek beklediğinin altında bir sonuç yap, istersen beklediğin sonucu elde et. Sen bizim için aynı kişisin. Ahmet sen yine Ahmet'sin. Fatma'yı sen yine Fatma'sın şeklinde. Hani onu birkaç kez vurgulamak lazım ki çocuklar aynı düşünceleri, aynı kaygı verici düşünceleri tekrar tekrar düşünüyorlar. Ailenin de bunları söyleyerek ufak tefek olsa zihninde bir yer edinmesi bizim için daha sağlıklı ve kıymetli olur. Çünkü maalesef günümüzde bütün çocuklar bütün sınav sonuçlarıyla o kişilik, karakter, zeka, değer, her şeyi eşleştiriyorlar. Olmadığında, bekledikleri olmadığında da çok büyük hayal kırıklığıyla tamamen yetersiz ve çok aptalmış gibi hissediyorlar ama böyle bir durum yok maalesef.
1: Evet, bunu da söylemeleri gerekiyor. Şimdi öğrenci sınavdan çıktı diyelim, morali çok bozuk, ağlıyor. Belki psikolojik olarak yorulduğu için hani o yorgunluğu attı, o stresi attı diye ağlıyordur ama burada ailenin tepkisi nasıl olmalı? İlk kuracağı cümle ne olmalı? Hemen böyle nasıl geçti, ne yaptın, niye ağlıyorsun, çok mu kötüydü gibi senaryolar değil de neler söylemeliler?
0: Öğrencilerle ve çocuklarla çok fazla çalışan bir psikolog olarak benim en çok dikkat ettiğim bu tarz durumlarda sorular, böyle nasıl geçti, ne yaptın, hangi soruda takıldın, şöyle böyleden ziyade sen nasıl hissediyorsun? O duyguya, düşünceye odaklamak. Yani benim odağım o an o çocuk olurdu. Bir ebeveyn olsam, hani yetişkin olarak bir şey sormak zorundaysam, hani çok fazla yine bir zorundalık yok ama soru soracaksan bana nasılsın, rahat mısın, işte aç mısın, işte karnını doyuralım. Hani biraz daha hem var olan durumu değerlendirmeden biraz uzaklaştırmak lazım. Çünkü o an kendi zaten birilerinden bir şey duydukça karşılaştırmaya girecektir ama işte bedensel belirtiler, hani kaygılı mısın, işte gel birazcık hani bir yere gidelim, yürüyüş yapalım, bir şeyler içelim, bir şeyler yiyelim. Hani açsan hani ona göre bir şey yapalım, yorgunsan, uyumak istersen hani gidip uyuyalım gibi biraz daha çocuğu anlamaya yönelik, hani sonra konuşuruz, sonra değerlendiririz, bitti, birazcık kafanı dinle. Çok fazla akrabalarla muhatap etmemek
1: gerekiyor.
0: Telefonla
1: arayıp soruyorlar
0: en
1: nasıl geçti,
0: kızım
1: ne
0: zaten
1: yaptın?
0: Orası yani yetişkinlere en büyük söyleyebileceğim şey, en büyük tavsiyem yani sormayın. Çevrenizdeki herhangi birine de merak ediyorsanız da lütfen sormayın.
1: Çok
0: çünkü çocukların onlara ihtiyacı yok. Yani mesaj atın aileye eğer çok gerçekten merak ediyorsunuz ama çocuğu özellikle bunun için aramayın, rahatsız etmeyin, geçmiş olsun deyin. Çok fazla cümle kurmamaya çalışın çünkü zaten onları duymaya ihtiyaçları yok. Yani yaparsın sen, olsun bir dahakine girersin gibi cümlelerdense işte geçmiş olsun, biz yanındayız, olsun, hayat bundan ibaret değil gibi biraz daha böyle motivasyonel cümleler kurmak lazım. Fazla da muhatap olmamak lazım açıkçası.
1: Kesinlikle katılıyorum. Şimdi programımızın sonuna geldik. Çok güzel anlattınız, çok güzel bilgiler verdiniz ve bence herkes de bunları uygulasınlar, uygulayacaklardır da umuyorum. Şimdi hem programı toparlamak adına şunu sormak istiyorum, hem de böyle dinleyenlerimiz, izleyenlerimiz tam olarak netleşsin istiyorum bu konuda. Çocuklar şimdi sınavdan çıktılar, bitti. Hayat mevat meselesi değil. Burada neler yapabilirler? Programı da toplamak adına neler söylersiniz?
0: Biz kaygıyı her zaman hissedeceğiz. Hayatımızın her anlamında olacak. Bu bazen sınav kaygısı olabilir, bazen normal günlük hayattaki bir kaygı olabilir. Bu doğal bir duygu. Hep yaşayacağımız bir duygu. Bunu kabullenmek lazım ama Bununla birlikte ben nasıl devam edebilirim, nasıl ilerleyebilirim? Hem bunu ailelerin düşünmesi hem de çocukların düşünmesi lazım. Sınavlar gerçekten kıymetli, değerli, bazen dönüm noktaları, işte liseye geçiş, üniversiteye geçiş gibi çok hayatın kritik noktalarında bulunan sınavlarımız var. Ama bunlar sadece hayattaki en büyük zorluk ya da en olmazsa olmaz şey değildir. Biz bunlardan bağımsızız. Bizim kişiliğimiz, karakterimiz, zekamız, yeteneklerimiz, becerilerimiz ve geleceğimiz bunlardan bağımsız. Evet, ilişkili ama tamamen birebir bağlı, bağımlı değil. Bunlar olmasa da, bu sınavlarda istediğimiz başarıyı elde edemesek de hayatta farklı fırsatlar önümüze çıkacak. Karşılaştırmalara çok fazla girmemek lazım. Burada yetişkinlerin her şeyi çok sorgulayıp, analiz etmeye çalışıp, özellikle de hani eleştirip, yargılamaya çalışıp hani çocuğu üzmesine hiç gerek yok. Yani birbirimizi birazcık daha duygu, düşünce olarak dinlemeliyiz. Nasıl hissediyor çocuk? Neler geçiyor aklından? Biraz daha rahatlatmaya yönelik, daha bedensel sakinliği korumaya yönelik. Yani böyle aşağılamak, eleştirmek, kızmaktan ziyade sen bizim için çok değerlisin. Bu sınav sonuçlarından bağımsız. Sen zaten bizim evladımızsın. Biz sana her şekilde destek olmalıyız, olacağız. Bizim yatırımımız tabii ki sana olacak ve bu senin suçun, senin başaramadığın bir şey değil. Biz aile olarak bunu yapmak zorundayız. Bu bizim yükümlülüğümüz. Sen de bizim çocuğumuzsun. Elinden geleni yaptın. Bu bizim için kıymetli, yeterli. Seni görüyoruz, anlıyoruz. Çok zorlanıyorsun. Yani çocukların böyle biraz daha aynalamaya ihtiyacı var. Gerçekten ne kadar zorlandığını, işte kaygıya rağmen çalıştığını, ara ara motivasyonu tamamen kaybetmesine rağmen yine son ana kadar geldiğini fark etmek gerekiyor. O duygu düşünceye daha fazla odaklanıp çocuğu motive etmek, destek olmak, sakinleştirmek için yaklaşırsak bu bizim için çok daha sağlıklı olur.
1: Evet, çok teşekkür ederim. Gerçekten bu vakit ayırıp gelmeniz bile benim için çok değerliydi. Çok teşekkür ediyorum tekrardan. Sevgili dinleyenler ve izleyenler, Psikoloji Saati programının bu haftada sonuna geldik. Sınava girecek bütün öğrencilerimize başarılar diliyoruz. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Haftaya görüşmek üzere, hoşça kalın.
2: Merve Esersoy'un sunumuyla Psikoloji Saati sona erdi. Paranın nabzı, küresel ve yerel piyasalardan en sıcak gelişmeler, makroekonomik analizler, faiz oranlarındaki değişimler ve iş dünyasına yön veren haberler. Radyo Radar'da ekonomi bülteni başlıyor.
3: Ekonomi bültenini aktarıyorum. Ben İlayda Kaya. Dünya Bankası, Orta Doğu'daki çatışmanın etkisiyle küresel büyümenin 2026'da %2.5'e gerileyeceğini tahmin ederken, enerji arzındaki aksamaların şiddetlenmesi durumunda %1.3'e kadar düşebileceği uyarısında bulundu. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını %37'de sabit tuttu. Türkiye'nin bilgi ve iletişim teknolojileri alanındaki altyapısını geliştirme çalışmaları sürerken, güvenli internet hizmeti alan kullanıcıların sayısı geçen yıl itibarıyla 55 milyonu aştı. Türk müteahhitlik sektörü bu yılın ilk 5 ayında 15 ülkede 40 proje ile 2.3 milyar dolarlık iş üstlendi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın toplam rezervleri 5 Haziran haftasında bir önceki haftaya göre 198 milyon dolar artarak 159 milyar 424 milyon dolar oldu. Tasarruf mevduatı sigorta fonu Asan Grup ticari ve iktisadi bütünlüğünü satışa çıkardı. Brent petrolün varili uluslararası vadeli piyasalarda 93.35 dolardan işlem görüyor. Ekonomi bültenini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
2: Radyo Radar'da ekonomi bülteni sona erdi. Radyo Radar Para Piyasaları.
3: Ekonomide bugün dolar 46.26, euro 53.56, gram altın 6.264, çeyrek altın 10.284 liradan satışa sunuluyor.
2: Radyo Radar Para Piyasaları. Radyo Radar Hava Durumu.
3: Radyo Radar Hava Durumu'ndan merhaba. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre bugün bölge genelinde havanın parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyredeceği öngörülüyor. Kayseri'de bugün en yüksek sıcaklık 28, en düşük sıcaklık 13 derece olacak. İlçelerde ise durum şöyle. Pınarbaşı Sarız 24, Akkışla 25, Bünyan Özvatan Tomarza 26, İncesu 27, Develi Felahye Sarıoğlan Yahyalı 28, Yeşilhisar 31, Erciyes Kayak Merkezi'nde ise 18 derece olacak. Çevre illerde Sivas Yozgat 26, Nevşehir 27, Kırşehir 28, Niğde 29 derece, büyük kentlerde ise Ankara İstanbul 29, İzmir 32 derece olacak. Radyo Radar hava durumunu dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
2: Radyo Radar hava durumu. Radyo Radar 91.8.

0: Şehrimizden en güncel gelişmeler, sıcak haberler, yerel yönetimden önemli kararlar. Size en yakın haber Radyo Radar'da. Yerel haber başlıyor.
1: Yerelden gelişmeleri aktarıyorum. Ben İlayda Kaya. İstanbul Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi etkinlik alanında 11-14 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilen Kayseri 2. İl Tanıtım Günleri yapılan açılış töreniyle başladı. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Kayseri İl Tanıtım Günleri programında yaptığı açıklamada şunları söyledi.
2: Ekonomi denilince İstanbul'dan sonra Kayseri her zaman hatırlanırdı. Çalışkan, akıllı, tutumlu, hayırsever tüccarlarıyla bilinen bir şehirdi. Ama Kayseri ayrıca bir sanayi şehri haline geldi. Bugün mobilyadan çelik kapılara, makine sektöründen yan sanayiye, savunma sanayinin başlaması, hazır giyim, tekstil gibi birçok sektörlerde Kayseri sanayi artık rekabette büyük bir ivme kazandı. Kayseri doğal güzellikleriyle meşhur bir şehrimiz. Erciyes heybetli, haşmetli, gerçekten insan bakmaya doyamıyor. Kayak turizminin merkezi oldu Erciyes. Turizmde de büyük bir atak gösterdi. Yine ulaştırmada Doğu ve Güneydoğu Anadolu'ya giden yollar Kayseri'den geçerek devam ediyor. Aynı şey dönüşte de söz konusu. Kayseri aynı zamanda bir ihracat şehri.
1: Kayseri Valiliği, Koca Sinan Belediyesi, Kayseri Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu ve Erva İşbirliği ile Erva öğrencilerine kıyafet dağıtımı ve voleybol müsabakası programı düzenlendi. Burada konuşan Vali Gökmen Çiçek şunları söyledi.
3: Her zaman söylediğim gibi Kayseri'de artık Erva diye bir gerçek var. Bugün birçok ilde Erva spor okulları model olmuş durumda. Birçok ilden arayanlar kendi şehirlerinde Erva spor okulları modellerini uyguladığını gururla bize ifade ediyorlar. Kayseri'nin kendi içerisinden çıkardığı, kendi iş insanlarıyla, kendi STK'larıyla, kendi kurumlarıyla ortaya koyduğu proje bugün Türkiye'ye model olmuş durumda. 70 tane Erva'yı dile kolay hep beraber açtık. Burada en büyük paylardan birisi Kayseri basınının Erva spor okullarını en başından itibaren bağrına basması, inanması, güvenmesi ve abileri olarak, amcaları olarak basınımızın, özellikle Kayseri yerel basınımızın Erva spor okullarına inanmasıydı. En başından itibaren buna inananlar arasında Kayseri basını vardı. Bugün 70 Erva, 17.200 sporcusuyla beraber Türkiye'nin en büyük spor organizasyonlarından birisi haline geldi. Her yerde, şu saatte her yerde Erva sporcuları terliyorlar, spor yapıyorlar. Bakın sizinle konuştuğum bu dakika içerisinde Macaristan'da, Polonya'da sporcularımız ringlere, kürsülere, müsabakalara çıkıyorlar. Sizinle konuştuğum şu dakika içerisinde Türkiye'nin birçok yerinde şampiyonlarımız mücadele veriyorlar. Bunların mücadele masrafları, yurt dışına gitmeleri, müsabakalara çıkmaları, kıyafetleri, her türlü organizasyonuyla beraber Erva devasa bir meydan okuyor.
1: Kayseri Vali Yardımcısı Ömer Tekeş, Kayseri İl Tanıtım Günleri programında yaptığı açıklamada şunları söyledi.
4: Kayseri gizemli bir şehir. Biz gizemli şehir Kayseri'yi şu an İstanbul'da tanıtmaya geldik. Şehrimiz hakikaten milattan önce 2000'li yıllardan ticaret şehri olmuş bir şehir. Sanayisiyle, turizmiyle, tarımıyla Anadolu'da, Avrupa'da, Türkiye'de birçok yerde adından söz etmiş bir şehir. Biz burayı her yere tanıtmak istiyoruz. Bu vesileyle Federasyon, Kayseriler Federasyonumuz ikincisini düzenliyor. Kayseri olarak buraya aktık. İnşallah İstanbul'a bir Kayseri şöleni yaşatmak istiyoruz. Pazar gününe kadar buradayız. Sadece Kayseri hemşerilerimiz değil, tüm İstanbul'da yaşayan hemşeri dernekleri, vatandaşlarımızı buna bekliyoruz. Bu etkinliğe bekliyoruz. Çünkü bu etkinliğe gelen pişman, gelmeyen bin pişman. Gelen daha önce gelmedim diye pişman olacak. Gelmeyen de gelmediği için pişman olacak. Ben tüm vatandaşlarımızı buraya davet ediyorum.
1: Kayseri Bünyan Yolu üzeri ilçe merkezi girişinde meydana gelen kazada 3 kişi yaşamını yitirirken 5 kişi ise ağır yaralandı. Koca Sinan ilçesinde kuaför salon önünde bulunan şahıs av tüfeğinden çıkan saçmalarla yaralandı. Melikgazi Belediyesi 28 adet taşınmazlar için 16 Haziran Salı günü satış ihalesi gerçekleştirecek. Kayserispor'da genel koordinatörlük görevine kulübün altyapısından yetişen ve uzun yıllar formasını giyen İlhan Parlak getirildi. Kayseri'de trafik ekipleri tarafından gerçekleştirilen bir haftalık çalışmalar neticesinde 548 sürücüye cep telefonu kullanmak, 316 sürücüye kırmızı ışık ihlali, 223 sürücüye yüksek sesle müzik maddelerinden cezai işlem uygulandı. Yerelden gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da yerel haber sona erdi. Şimdi reklamlar.
5: Evlilik hazırlığı yapanlar, evini ofisini yenileyenler, Kumsumoğlu uğramadan sakın karar vermeyin. Her tarza, her zevke ve her bütçeye göre mobilyaları bir arada bulabileceğiniz 365 gün mobilya fuarı Kumsumoğlu AVM'de sizleri bekliyor. Kumsumoğlu'na gelmek için bahaneniz çok.
6: Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde bade konakları, 4, 5, 6, Seyrani yükselen konutları, şehir hastanesi bölgesinde hastane konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin'le yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon 0352 220 0011, 0533 652 0045.

yoğun ilgi gören Eskiyi Getir Yeniye Götür kampanyamız tekrardan sizlerle. Sizlerden eski ürünlerinizi alıyor, yerine yepyeni baza, başlık ve yatak setleriyle değiştiriyoruz. Kampanya bitti mi? Hayır. Üstelik tüm baza, başlık ve yatak set alımlarında Ar Yıldız kahvaltı takımı hediye. Ergün

0: Dayanıklılık ve yenilik denince akla gelen Karçır, şimdi Profilo Kumsmol AVM'de. Profilo Kumsmol AVM'de bulunan Karçır fabrika satış mağazasında basınçlı yıkama makinelerinden elektrikli süpürgelere, buharlı temizlik cihazlarından dikey süpürgelere kadar tüm modelleri bulabilirsiniz. Üstelik Profilo Kumsmol AVM fabrika satış mağazası avantajlarıyla birbirinden özel kampanyalar ve en iyi fiyatlar sizleri bekliyor. Karçır ile temizliğinize güç katın.
1: Oh be, Profilo varmış. Oh oh, oh be, Profilo varmış.
2: Fırsat zamanla yarışır. Fırsatın gerisinde kalmayın. İBF İnşaat'ın 12 ayda teslim projeleriyle %40'tan başlayan peşinat, 36 aya varan vade seçenekleri, üstelik faizsiz, kredisiz, sabit fiyat garantisiyle bugün evinizi seçin, yarına güvenle yürüyün. Zamanı da, fırsatı da siz kazanın. İBF İnşaat, geleceğiniz için iyi bir fikir.
3: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
4: Halsizlik en çok şikayet edilen konuların başında gelmektedir. Genellikle stres, depresyon, kalitesiz uyku, duygu durum bozuklukları gibi nedenlere bağlıdır. Ancak dinlenmeye rağmen birkaç gün geçmeyen yorgunluk hissinin altında kronik akciğer, kalp, böbrek hastalıkları veya demir, vitamin eksikliği yatabilmektedir. Kansızlığa bağlı halsizlik hissinin altında kansızlığa neden olan kanser hastalığı bulunabilmektedir.
3: Tekten Hastanesi bilgilendirdi.
5: Kayseri'de çeyiz paketi Bingöl'den alınır. Geniş ürün yelpazemizle ihtiyacınıza uygun şık ve kullanışlı çeyiz paketleri Bingöl güvencesiyle sizlerle. Buzdolabı, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, fırın, ocak, televizyon ve küçük ev aletleri Bingöl'de, mutfağınız ise Emin Eller'de. Şimdi tüm Kayseri'yi mağazamıza bir kahve içmeye davet ediyoruz.
6: Reklamları dinlediniz. Markana doğru mesajla şehrin dört bir yanına duyurmaya hazır mısın? Detaylı bilgi ve reklam fırsatları için bizimle iletişime geçin. 0352 336 25 98 Radyo Radar reklam hattı. İşinizi büyütmenin tam zamanı. Radyo Radar 91.8.

0: Kayseri'nin tek haber radyosu Radyo Radar'da günün en sıcak gelişmeleri, en çarpıcı haberler ve olayların perde arkası. Tarafsız, güvenilir ve hızlı haberciliğin adresi Radyo Radar'da ana haber başlıyor.
1: Radyo Radar ana haber bülteni de yayındayız. Ben Serpil Yurdusever. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Netanyahu'nun başını çektiği Siyonist soykırım şebekesinin saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de, Türk Kızılayı'nın 26 bin tonu aşkın insani yardımı bölgeye ulaştırdıklarını açıkladı. Silivri Belediyesi'ne yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında aralarında Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu'nun da bulunduğu 17 şüpheli gözaltına alındı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, beyaz et sektöründe piyasa işleyişini bozarak haksız fiyat artışına yol açan ve tüketiciyi mağdur eden eylemlere yönelik 8-7 eş zamanlı operasyon düzenlendiğini bildirdi. Operasyon kapsamında 32 şüpheli gözaltına alınırken soruşturma dahilindeki 13 şirkete ise denetim kayyumu atandı. Liselere geçiş sistemi kapsamındaki merkezi sınav yarın yapılacak. Milli maç takvimi nedeniyle tarihi bir gün öne çekilen sınavda bu yıl ilk kez yapay zeka destekli güvenlik sistemleri ve öğrencilere yönelik beslenme paketleri uygulanacak. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda toprak koruma ve arazi kullanımına ilişkin düzenlemeleri de içeren Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu ile Çeltik Kanunu ve bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi kabul edilerek yasalaştı. Eski Galatasaray Sportif Anonim Şirketi Başkan Vekili ve NEF Yönetim Kurulu Başkanı Erden Timur, yurt dışına çıkış yasağı ve karakola giderek imza verme şeklindeki adli kontrol şartıyla tahliye edildi. Hazine ve Maliye Bakanlığı, Bakan Mehmet Şimşek'e aften yayımlanan emekli maaşlarına ilişkin haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirterek, söz konusu haberlerde kendisine atfedilen ifadelerin bakanlık tarafından teyit edilmediğini ve dedikodu niteliği taşıdığını açıkladı. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç, Almanya'nın başkenti Berlin'de çeşitli diplomatik temaslarda bulundu. Kılıç'a ziyaretleri sırasında Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi Gökhan Turan eşlik etti. Ana haber bültenini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşçakalın.
0: Radyo Radar'da ana haber sona erdi. Tribünlerin sesi, parkelerin yankısı, sahaların ritmi şimdi bu frekansta. Futboldan basketbola, voleyboldan atletizme, şampiyonluk yarışları, kritik fikstürler, madalya peşindeki milliler. Radyo Radar'da spor haberleri başlıyor.
2: Spordan gelişmeleri aktarıyorum. Ben İlayda Kaya. 2022'deki tarihi başarının ardından tam 24 yıl sonra yeniden Dünya Kupası arenasına dönen A Milli Futbol Takımı, Kanada'da ilk antrenmanını gerçekleştirdi. Avustralya maçıyla turnuva yolculuğuna başlayacak olan Ay Yıldızlılar, Vancouver'da ilk zafer için kenetlendi. 2026 FIFA Dünya Kupası A grubu ilk maçında Güney Kore, 1-0 geriye düştüğü maçta Çekya'yı 2-1 yenerek dev turnuvaya 3 puanla başladı. Güney Kore'nin galibiyet golünü 80. dakikada Beşiktaşlı Hyongu'yu kaydetti. Süper Lig ekiplerinden Ahmet Sportif faaliyetlerde 3 Haziran'da sportif direktör olarak göreve başlayan Serkan Reçber görevinden ayrıldı. Fenerbahçe Beko ile Beşiktaş Gey'nin karşı karşıya geleceği Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi Playoff final serisinin maç programı belli oldu. 13 Haziran Cumartesi günü saat 20'de Fenerbahçe Beko Beşiktaş Gey ile karşılaşacak. Milli pentatlet İlke Özyüksel Mihrioğlu, Macaristan'da düzenlenen UIPM Modern Pentatlon Dünya Kupası'nda finale yükseldi. Spordan gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşçakalın.
0: Radyo Radar'da spor haberleri sona erdi.
3: Emniyet şeridini boşaltın. Acil durumlar dışında emniyet şeridini işgal etmeyin. Bir gün emniyet şeridine sizin de gerçekten ihtiyacınız olabilir. Hayata yol ver. Trafik hayattır.
4: Bir hayatı değiştirmek için mucize gerekmez. Sadece biraz anlayış yeter. Bugün farkına var, yarın da unutma. Engelliler her gün bizimle.
0: Radyo Radar 91.8.

0: Gündem yoğun, kararlar kritik. Şehrimizin geleceğini şekillendiren kararların alındığı, daha yaşanabilir bir kent için tartışmaların yaşandığı belediye meclisi başlıyor.
1: Evet, gündemimizde bugün 13 gündem maddemiz var. 13 gündem maddesinin görüşülüp karar bağlanmasını oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, oyunlar oyuyla kabul edilmiştir. Evet, gündemimizin birinci maddesi, buyurun.
2: Melikgazi ilçesi Becem Mahallesi sınırları içerisinde Kayseri Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 09.03.2026 tarih 84 sayılı kararına istinaden onanarak askı ilan edilen 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı askı ilan süresi içerisinde yapılan itiraz hususunda hazırlanan komisyon raporunun görüşülmesi.
1: Evet, raporla ilgili görüş belirtmek isteyen olmadığına göre raporun kabulünü oylarınızda sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. İkinci gündem maddemiz.
2: Melikgazi ilçesi Esenyurt Mahallesi sınırları içerisinde Kayseri Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 09.03.2026 tarihi 85 sayılı kararına istinaden onanarak askı ilan edilen 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı'na askı ilan süresi içerisinde yapılan itiraz hususunda hazırlanan komisyon raporunun görüşülmesi.
1: Evet, raporla ilgili görüş belirtmek isteyen buyurun. Başkanım, bir öbürünü kullanma şansınız olursa ortada mı yok? Mikrofon ya.
3: Yok. Nasıl biliyor?
4: Başkanım, Cumhuriyet Halk Partisi Meclis Grubu olarak komisyonda da bu konuda daha önce fikirlerimizi belirtmiştik. Şimdi böyle değerli bir ana cadde üzerinde yapılacak ticaret alanı konuttan çevriliyor. Burada ciddi bir otopark sıkıntısı yaşanacak. Biz bu kaygıyla hareket ederek buna daha önce de red vermiştik. Bunda da red veriyoruz. Yalnız şunu da tekrar hatırlatmak istiyoruz. Çünkü hepimiz aynı şehrin insanıyız. Yapılacak tadilat bu şehre zarar verebilir kaygısındayız. Burada en azından belediye yetkililerimiz şöyle davranmalı. Biz yine maddeyi reddediyoruz ama otopark ihtiyacını ve otopark giriş çıkış alanlarını kontrol etmeli. Hem ana bulvara hem de yandaki 12 metrelik yola araçlar çıkarken daha önce Kayseri'nin birçok noktasında yaşanan trafik sıkışıklığının bir de burada yaşanmamasına özenle dikkat edilmesi lazım. Yapılan bu tür tadilat ana cadde üzerinde hem ulaşıma hem trafiğe zarar verebilir kaygısındayız.
1: Evet, bu konuyla ilgili herhangi bir...
5: Başkanım, burası konuttan ticarete dönüştürülen bir bölge. Otopark yönetmeliği zaten bunu da otoparklarla ilgili düzenlemeyi getiriyor. Otoparksız zaten ticaret çözümü olmayacak burada. Ayrıca yoğunluk da burada düşük olduğu için ticarette ve parsel alanı büyük olduğu için kendi içerisinde de otopark ihtiyaçlarını rahatlıkla karşılayabilecek durumda.
1: Teşekkür ederim. Evet, komisyon raporumuzun kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy çokluğuyla kabul edilmiştir. Gündemimizin üçüncü maddesi. Buyurun.
2: Melikgazi ilçesi Battal Gazi Mahallesi 13.328 ada 12 parsel numaralı taşınmaz ve civarında plan değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan komisyon raporunun görüşülmesi.
1: Evet, raporla ilgili görüş belirtmek isteyen olmadığına göre raporun kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy çokluğuyla kabul edilmiştir. Dördüncü gündem maddemiz böyle.
2: Melikgazi ilçesi Köşk Mahallesi'nde Erciyes Üniversitesi sınırları içerisinde 1370 ada 5, 6, 7, 8, 10, 104 ve 108 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan komisyon raporunun görüşülmesi.
1: Evet, raporla ilgili görüş belirtmek isteyen buyurun.
4: Başkanım, burada da komisyonda değerli arkadaşlarımızla beraber hareket ettik. Bu maddede de en çok takıldığımız konu yine otopark sıkıntısıydı. Daha sonra Ali Bey gerekli açıklamaları yaptı. Dünya Bankası kredisinden dolayı ciddi sayıda otoparkın hem çizileceği hem de yerine yapılacağı konusunda biz yine kaygımızı bir kere daha buradan belirtmek istiyoruz. Kayıtlara geçsin şundan dolayı. Yarın burada yoğunluk kaynaklı hastane yapıldıktan sonra otoparkların farklı şekilde kullanması eğer yaşanırsa burası da üniversiteye ciddi şekilde zarar verir. Bu notu da şerh düşmek istiyoruz. Teşekkür ediyoruz.
1: Ali Bey bir açıklama.
5: Burası Erciyes Üniversitesi'nin yataklı bir hastane. Burada mevcut da şu an otopark olarak kullanılan alan 1000 otoparklık alan. Burası yeni projede yeni yapılacak hastanenin -2 katında 590 araçlık bir otopark planlanıyor. Ayrıca parsel içerisinde zeminde de 350 otoparklık bir alan var. Şimdi oradaki 1000 metrekarelik, 1000 otoparklık, 1000 araçlık otopark alanının ihtiyacı zaten kendi içinde şu anda karşılanıyor. Ayrıca Erciyes Üniversitemiz burada Dünya Bankası destekli proje olduğu için Dünya Bankası'nın zorunlu olarak otoparkın mevcutta yapım aşamasında ve sonraki otoparkların karşılanması için zorunlu şartları var. Buna ilave olarak da Erciyes Üniversitemiz kütüphane ön cephe hattında 100 araçlık, arka cephede 120 araçlık, mevcut otopark kapasitesi artırılarak 300 araçlık, Ziraat Fakültesi önünde de 150 araçlık yeni otopark alanları oluşturuyorlar. Yani burada eksilme değil, bilakis artış söz konusu. Bu otoparklar fiilen yapılmadan da projeye başlayamayacaklar. Eğer bununla ilgili Erciyes Üniversitesi yapı işleri ve genel sekreter yardımcımız da burada. Eğer sorulabilecek başka bir şey varsa arkadaşlar da rahatla cevap verebilir.
6: Evet. Komisyon raporumuzun kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oyuyla kabul edilmiştir. Hayırlı olsun. Gündemimizin 5. maddesi. Buyurun.
2: Melikgazi Belediye Meclisi'nin 01.06.2026 tarih 140 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan komisyon raporunun görüşülmesi. Evet,
6: raporla ilgili görüş belirtmek isteyen olmadığına göre raporun kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. 6.
2: Melikgazi Belediye Meclisi'nin 01.06.2026 tarih 141 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan komisyon raporunun görüşülmesi.
6: Evet, raporla ilgili görüş belirtmek isteyen olmadığına göre raporun kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. 7. gündem maddemiz.
7: Koca Sinan ilçesi, Boğaz Köprü Mahallesi, 101 Ada, 121 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda Nazım İmar Planı yapılması hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun görüşülmesi. Evet,
6: komisyon raporuyla ilgili görüş belirtmek isteyen olmadığına göre raporun kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. 8.
7: Koca Sinan ilçesi, Yukarı Hasinli Mahallesi, 148 Ada, 5 ve 134 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda Nazım İmar Planı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun görüşülmesi.
6: Evet, raporla ilgili görüş belirtmek isteyen olmadığına göre raporun kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. 9.
7: Koca Sinan ilçesi, Eğim Mahallesi, 119 Ada, 36 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda Nazım İmar Plan yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun görüşülmesi.
6: Evet, raporla ilgili görüş belirtmek isteyen olmadığına göre raporun kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. 10. gündem maddesi.
7: Felahiye ilçesi, Kale Mahallesi'nde bulunan muhtelif ada ve parsellerin bulunduğu alanda Nazım İmar Plan değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun görüşülmesi. Evet,
6: komisyon raporunda ilgili görüş belirtmek isteyen olmadığına göre kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. 11.
7: Talas Belediye Meclisi'nin 04.05.2026 tarih 53 sayılı kararın incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun görüşülmesi.
6: Evet, raporla ilgili görüş belirtmek isteyen olmadığına göre kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. 12.
7: Bünyan İlçesi, Fatih Mahallesi, Ana Enerji Nakil Hat Güzergahı'nda 176

0: kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir.
1: Oy çoklu başkanım.
0: Oy çoklu kabul edilmiştir. Evet, gündem maddelerimiz sona ermiştir. Bu arada Hulusi Çavdar meclis üyemiz abimiz Haç'tan gelmiştir. Allah kabul etsin. Allah tekrar nasip etsin inşallah. Meclisimizin Temmuz ayı toplantısının birinci birleşiminin birinci oturumu 13.07.2026 Pazartesi günü saat 15'te yapılacaktır. Oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler hayırlı uğurlu olsun.
2: Gündem yoğun, kararlar kritik. Şehrimizin geleceğini şekillendiren kararların alındığı, daha yaşanabilir bir kent için tartışmaların yaşandığı belediye meclisi sona erdi.

0: Nokta.
1: Kayseri'nin ilk haber radyosu Radyo Radar'da küresel gelişmeler, uluslararası gündemin en sıcak başlıkları ve dünyanın dört bir yanından en önemli haberler. Radyo Radar'da dünyadan haberler başlıyor.
2: Dünyadan gelişmeleri aktarıyorum. Ben İlayda Kaya. ABD Hava Kuvvetleri'ne ait uçakların İran Anlaşması hazırlıkları kapsamında Avrupa'ya hareket ettiği iddia edildi. ABD Başkanı Donald Trump, katıldığı bir programda İran'ın nükleer silah sahibi olmama konusunda mutabık kaldığını belirterek, "Bugün İran'la savaşı bitirdik," dedi. Kanada Başbakanı Mark Carney, Türkiye'yi inanılmaz derecede önemli bir NATO müttefiki ve önemli bölgesel güç olarak nitelendirdi. Meksika'nın Dünya Kupası'ndaki açılış galibiyetine, maç öncesinde Azteca Stadyumu dışında yaşanan şiddetli çatışmalar gölge düşürdü. Biletleri olmayan taraftarlar ve protestocu gruplar stadyuma girmeye çalıştı. ABD'nin Avrupa'daki NATO operasyonları için tahsis ettiği savaş uçakları ve savaş gemilerinin sayısını önemli ölçüde azaltmayı planladığı bildirildi. New York Times gazetesinin kıdemli iki Avrupalı yetkiliye dayandırdığı haber.

0: Erdi. Bu kararın NATO'nun uzun menzilli saldırı ve gözetleme kabiliyetini sınırlandıracağı belirtildi. Kanada'nın Ontario eyaletiyle ABD'nin Michigan eyaletini birbirine bağlayan köprünün açılışının iki ülke arasındaki sorunlar çözülene kadar ertelendiği bildirildi. İngiltere Savunma Bakanı John Healey, hükümetin artan tehditler karşısında orduya yeterli bütçe ayırmayı reddettiğini belirterek beklenmedik bir şekilde görevinden istifa etti. Healey'nin ayrılışı, İşçi Partisi içinden de istifa baskılarıyla karşı karşıya olan Başbakan Keir Starmer hükümetine yeni bir darbe indirdi. ABD Başkanı Donald Trump, iki ülke arasındaki barış görüşmelerinin çıkmaza girmesi üzerine ABD'nin İran'daki Hark Adası'nı ve diğer petrol altyapılarını ele geçireceğini açıkladı. Ryanair hakkında uçuşlarda çocuklarının yanında oturmak isteyen ebeveynlerden ücret talep ettiği gerekçesiyle İngiltere Rekabet ve Piyasalar Kurumu tarafından inceleme başlatıldı. İsveç, yeterli parlamento desteği bulunmadığı gerekçesiyle ağır suç işleyen 13 yaşındaki çocukları hapse atma planını iptal etti. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, İran'la anlaşmanın onay aşamasına geldiğini duyuran ABD Başkanı Donald Trump'la görüşme gerçekleştirdi. ABD'li milyarder iş insanı Elon Musk'ın kurucusu olduğu uzay ve havacılık şirketi SpaceX, 75 milyar dolar kaynak toplayarak küresel finans tarihinin en büyük halka arzına imza attı. Dünyadan gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
1: Radyo Radar'da dünyadan haberler sona erdi. Radyo Radar 91.8.

0: paranın nabzı, küresel ve yerel piyasalardan en sıcak gelişmeler, makroekonomik analizler, faiz oranlarındaki değişimler ve iş dünyasına yön veren haberler. Radyo Radar'da Ekonomi Bülteni başlıyor.
1: Ekonomi Bülteni'ni aktarıyorum. Ben İlayda Kaya. Dünya Bankası, Orta Doğu'daki çatışmanın etkisiyle küresel büyümenin 2026'da %2.5'e gerileyeceğini tahmin ederken, enerji arzındaki aksamaların şiddetlenmesi durumunda %1.3'e kadar düşebileceği uyarısında bulundu. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını %37'de sabit tuttu. Türkiye'nin bilgi ve iletişim teknolojileri alanındaki altyapısını geliştirme çalışmaları sürerken, güvenli internet hizmeti alan kullanıcıların sayısı geçen yıl itibarıyla 55 milyonu aştı. Türk müteahhitlik sektörü bu yılın ilk 5 ayında 15 ülkede 40 proje ile 2.3 milyar dolarlık iş üstlendi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın toplam rezervleri 5 Haziran haftasında bir önceki haftaya göre 198 milyon dolar artarak 159 milyar 424 milyon dolar oldu. Tasarruf mevduatı sigorta fonu Asan Grup ticari ve iktisadi bütünlüğünü satışa çıkardı. Brent petrolün varili uluslararası vadeli piyasalarda 93.35 dolardan işlem görüyor. Ekonomi Bülteni'ni dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da Ekonomi Bülteni sona erdi. Radyo Radar Para Piyasaları.
1: Ekonomide bugün dolar 46.26, euro 53.56, gram altın 6.264, çeyrek altın 10.284 liradan satışa sunuluyor.
0: Radyo Radar Para Piyasaları. Radyo Radar Hava Durumu.
1: Radyo Radar Hava Durumu'ndan merhaba. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre bugün bölge genelinde havanın parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyredeceği öngörülüyor. Kayseri'de bugün en yüksek sıcaklık 28, en düşük sıcaklık 13 derece olacak. İlçelerde ise durum şöyle: Pınarbaşı Sarız 24, Akkışla 25, Bünyan Özvatan Tomarza 26, İncesu 27, Develi Felahye Sarıoğlan Yahyalı 28, Yeşilhisar 31, Erciyes Kayak Merkezi ise 18 derece olacak. Çevre illerde Sivas Yozgat 26, Nevşehir 27, Kırşehir 28, Niğde 29 derece, büyük kentlerde ise Ankara İstanbul 29, İzmir 32 derece olacak. Radyo Radar Hava Durumu'nu dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar Hava Durumu. Radyo Radar 91.8.

0: Şehrimizden en güncel gelişmeler, sıcak haberler, yerel yönetimden önemli kararlar. Size en yakın haber Radyo Radar'da. Yerel haber başlıyor.
1: Yerelden gelişmeleri aktarıyorum. Ben İlayda Kaya. İstanbul Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi etkinlik alanında 11-14 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilen Kayseri 2. İl Tanıtım Günleri yapılan açılış töreniyle başladı. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Kayseri İl Tanıtım Günleri programında yaptığı açıklamada şunları söyledi.
2: Ekonomi denilince İstanbul'dan sonra Kayseri her zaman hatırlanırdı. Çalışkan, akıllı, tutumlu, hayırsever tüccarlarıyla bilinen bir şehirdi. Ama Kayseri ayrıca bir sanayi şehri haline geldi. Bugün mobilyadan çelik kapılara, makine sektöründen yan sanayiye, savunma sanayinin başlaması, hazır giyim, tekstil gibi birçok sektörlerde Kayseri sanayi artık rekabette büyük bir ivme kazandı. Kayseri doğal güzellikleriyle meşhur bir şehrimiz. Erciyes heybetli, haşmetli, gerçekten insan bakmaya doyamıyor. Kayak turizminin merkezi oldu Erciyes. Turizmde de büyük bir atak gösterdi. Yine ulaştırmada Doğu ve Güneydoğu Anadolu'ya giden yollar Kayseri'den geçerek devam ediyor. Aynı şey dönüşte de söz konusu. Kayseri aynı zamanda bir ihracat şehri.
1: Kayseri Valiliği, Koca Sinan Belediyesi, Kayseri Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu ve Erva İşbirliği ile Erva öğrencilerine kıyafet dağıtımı ve voleybol müsabakası programı düzenlendi. Burada konuşan Vali Gökmen Çiçek şunları söyledi.
3: Her zaman söylediğim gibi Kayseri'de artık Erva diye bir gerçek var. Bugün birçok ilde Erva spor okulları model olmuş durumda. Birçok ilden arayanlar kendi şehirlerinde Erva spor okulları modellerini uyguladığını gururla bize ifade ediyorlar. Kayseri'nin kendi içerisinden çıkardığı, kendi iş insanlarıyla, kendi STK'larıyla, kendi kurumlarıyla ortaya koyduğu proje bugün Türkiye'ye model olmuş durumda. 70 tane Erva'yı dile kolay hep beraber açtık. Burada en büyük paylardan birisi Kayseri basınının Erva spor okullarını en başından itibaren bağrına basması, inanması, güvenmesi ve abileri olarak, amcaları olarak basınımızın, özellikle Kayseri yerel basınımızın Erva spor okullarına inanmasıydı. En başından itibaren buna inananlar arasında Kayseri basını var. Bugün 70 Erva, 17.200 sporcusuyla beraber Türkiye'nin en büyük spor organizasyonlarından birisi haline geldi. Her yerde, şu saatte her yerde Erva sporcuları terliyorlar, spor yapıyorlar. Bakın sizinle konuştuğum bu dakika içerisinde Macaristan'da, Polonya'da sporcularımız ringlere, kürsülere, müsabakalara çıkıyorlar. Sizinle konuştuğum şu dakika içerisinde Türkiye'nin birçok yerinde şampiyonlarımız mücadele veriyorlar. Bunların mücadele masrafları, yurt dışına gitmeleri, müsabakalara çıkmaları, kıyafetleri, her türlü organizasyonuyla beraber Erva devasa bir meydan okuyor.
1: Kayseri Vali Yardımcısı Ömer Tekeş, Kayseri İl Tanıtım Günleri programında yaptığı açıklamada şunları söyledi.
4: Kayseri gizemli bir şehir. Biz gizemli şehir Kayseri şu an İstanbul'da tanıtmaya geldik. Şehrimiz hakikaten milattan önce 2000'li yıllardan ticaret şehri olmuş bir şehir. Sanayisiyle, turizmiyle, tarımıyla Anadolu'da, Avrupa'da, Türkiye'de birçok yerde adından söz etmiş bir şehir. Biz burayı her yere tanıtmak istiyoruz. Bu vesileyle Federasyon, Kayseriler Federasyonumuz ikincisini düzenliyor. Kayseri olarak buraya aktık. İnşallah İstanbul'a bir Kayseri şöleni yaşatmak istiyoruz. Pazar gününe kadar buradayız. Sadece Kayseri'li hemşerilerimiz değil, tüm İstanbul'da yaşayan hemşeriler, dernekleri, vatandaşlarımızı buna bekliyoruz. Bu etkinliğe bekliyoruz. Çünkü bu etkinliğe gelen pişman, gelmeyen bin pişman. Gelen daha önce gelmedim diye pişman olacak. Gelmeyen de gelmediği için pişman olacak. Ben tüm vatandaşlarımızı buraya davet ediyorum.
1: Kayseri Bünyan Yolu üzeri ilçe merkezi girişinde meydana gelen kazada 3 kişi yaşamını yitirirken 5 kişi ise ağır yaralandı. Koca Sinan ilçesinde kuaför salon önünde bulunan şahıs av tüfeğinden çıkan saçmalarla yaralandı. Melikgazi Belediyesi 28 adet taşınmazlar için 16 Haziran Salı günü satış ihalesi gerçekleştirecek. Kayserispor'da genel koordinatörlük görevine kulübün altyapısından yetişen ve uzun yıllar formasını giyen İlhan Parlak getirildi. Kayseri'de trafik ekipleri tarafından gerçekleştirilen bir haftalık çalışmalar neticesinde 548 sürücüye cep telefonu kullanmak, 316 sürücüye kırmızı ışık ihlali, 223 sürücüye yüksek sesle müzik maddelerinden cezai işlem uygulandı. Yerelden gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşçakalın.
0: Radyo Radar'da yerel haber sona erdi. Şimdi reklamlar.
5: Temizlikte güç, dayanıklılık ve yenilik denince akla gelen Karçır, şimdi Profilo Kumsmol AVM'de. Profilo Kumsmol AVM'de bulunan Karçır fabrika satış mağazasında basınçlı yıkama makinelerinden elektrikli süpürgelere, buharlı temizlik cihazlarından dikey süpürgelere kadar tüm modelleri bulabilirsiniz. Üstelik Profilo Kumsmol AVM fabrika satış mağazası avantajlarıyla birbirinden özel kampanyalar ve en iyi fiyatlar sizleri bekliyor. Karçır ile temizliğinize güç katın.
6: Oh be, Profilo varmış. Oh oh. Oh be, Profilo varmış.
7: Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde Bade Konakları, 4, 5, 6, Seyrani Yükselen Konutları, Şehir Hastanesi bölgesinde Hastane Konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz, İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin'le yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon: 0352-220-0011, 0533-652-045.
8: Evlilik hazırlığı yapanlar, evini ofisini yenileyenler, Kumsumoğlu uğramadan sakın karar vermeyin. Her tarza, her zevke ve her bütçeye göre mobilyaları bir arada bulabileceğiniz 365 gün mobilya fuarı Kumsmoğlu AVM'de sizleri bekliyor. Kumsmoğlu'na gelmek için bahaneniz çok.
9: Rahatlık onda, şıklık onda, karşında her gün mobilya.
10: Yoğun ilgi gören eskiyi getir, yeniyi götür kampanyamız tekrardan sizlerle. Sizlerden eski ürünlerinizi alıyor, yerine yepyeni baza, başlık ve yatak setleriyle değiştiriyoruz. Kampanya bitti mi? Hayır. Üstelik tüm baza, başlık ve yatak set alımlarında Ar Yıldız kahvaltı takımı hediye.

0: Gerçekten Hastanesi bilgilendiriyor.
1: Öksürük, vücudun solunum yollarındaki salgı ve yabancı cisimleri temizlemeye yarayan bir savunma mekanizmasıdır. Sigara ve diğer tahriş edici maddeler öksürüğe neden olabilirken, üst solunum yolu ya da akciğer enfeksiyonları, akciğer ve solunum yolları tümörleri, reflü, hatta kalp yetersizliği bile öksürüğe yol açabilmektedir.
0: Tekten Hastanesi bilgilendirdi.

0: Fırsat zamanla yarışır. Fırsatın gerisinde kalmayın. İBF İnşaat'ın 12 ayda teslim projeleriyle %40'tan başlayan peşinat, 36 aya varan vade seçenekleri, üstelik faizsiz, kredisiz, sabit fiyat garantisiyle bugün evinizi seçin, yarına güvenle yürüyün. Zamanı da, fırsatı da siz kazanın. İBF İnşaat. Geleceğiniz için iyi bir fikir.
1: İş dünyası hızla değişiyor. Rekabetçi kalmak için doğru çözümleri bulmak her zamankinden daha önemli hale geldi. Bingöl Kurumsal Çözümler olarak işletmenizin ihtiyaçlarına yönelik yenilikçi stratejiler sunuyoruz. Uzman kadromuz güneş panelleri, elektrikli araç şarj istasyonları, ödeme ve klima sistemleri, ankastre setler ve su arıtma cihazları gibi en son trendleri sizlerin hizmetine sunmaktadır. Verimliliği arttıran, maliyetleri düşüren ve süreçleri optimize eden çözümlerimizle işinizi bir üst seviyeye 70 yıllık Koç ve Bingöl güvencesiyle taşıyoruz. Sizin başarınız bizim önceliğimizdir. Gelin kurumsal çözümlerimizle geleceği birlikte şekillendirelim. Başarıya giden yol doğru çözümlerle başlar. Daha fazla bilgi için bizimle iletişime geçin. Bingöl Kurumsal Çözümler.
2: Reklamları dinlediniz. Markanı doğru mesajla şehrin dört bir yanına duyurmaya hazır mısın? Detaylı bilgi ve reklam fırsatları için bizimle iletişime geçin. 0352 336 25 98 Radyo Radar reklam hattı. İşinizi büyütmenin tam zamanı. Radyo Radar 91.8.

0: Tribünlerin sesi, parkelerin yankısı, sahaların ritmi şimdi bu frekansta. Futboldan basketbola, voleyboldan atletizme, şampiyonluk yarışları, kritik fikstürler, madalya peşindeki milliler. Radyo Radar'da spor haberleri başlıyor.
1: Spordan gelişmeleri aktarıyorum. Ben İlayda Kaya. 2022'deki tarihi başarının ardından tam 24 yıl sonra yeniden Dünya Kupası arenasına dönen A Milli Futbol Takımı, Kanada'da ilk antrenmanını gerçekleştirdi. Avustralya maçıyla turnuva yolculuğuna başlayacak olan Ay Yıldızlılar, Vancouver'da ilk zafer için kenetlendi. 2026 FIFA Dünya Kupası A grubu ilk maçında Güney Kore, 1-0 geriye düştüğü maçta Çekya'yı 2-1 yenerek dev turnuvaya 3 puanla başladı. Güney Kore'nin galibiyet golünü 80. dakikada Beşiktaşlı Hyungu'yu kaydetti. Süper Lig ekiplerinden Ahmet Sportif faaliyetlerde 3 Haziran'da sportif direktör olarak göreve başlayan Serkan Reçber görevinden ayrıldı. Fenerbahçe Beko ile Beşiktaş Gey'nin karşı karşıya geleceği Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi Playoff final serisinin maç programı belli oldu. 13 Haziran Cumartesi günü saat 20'de Fenerbahçe Beko Beşiktaş Gey'inle karşılaşacak. Milli pentatlet İlke Özyüksel Mihrioğlu, Macaristan'da düzenlenen UIPM Modern Pentatlon Dünya Kupası'nda finale yükseldi. Spordan gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşçakalın.
0: Radyo Radar'da spor haberleri sona erdi.
2: Sevgili dinleyenler, kuzeyden gelebilecek yüksek basınç ve soğuk hava, araçların bagajında zincir bulundururken yer yer Balkanlardan gelen yağışlı havanın etkisiyle araçlar virajlara daha yavaş ve kontrollü giriyor. Ülke geneline baktığımızda ise uzun vadede güneşli ve trafik kurallarına uygun güzel bir hava bekliyoruz. Hayatı mevsimine göre yaşa. Trafik hayattır.
3: Engel bedende değil, bakış açısındadır. Bir adım sen at, hayat engelsiz olsun.
0: Radyo Radar 91.8.

0: Kayseri'nin ilk haber radyosu Radyo Radar'da küresel gelişmeler, uluslararası gündemin en sıcak başlıkları ve dünyanın dört bir yanından en önemli haberler. Radyo Radar'da dünyadan haberler başlıyor.
1: Dünyadan gelişmeleri aktarıyorum. Ben İlayda Kaya. ABD Hava Kuvvetleri

0: buna girmeye çalıştı. ABD'nin Avrupa'daki NATO operasyonları için tahsis ettiği savaş uçakları ve savaş gemilerinin sayısını önemli ölçüde azaltmayı planladığı bildirildi. New York Times gazetesinin kıdemli iki Avrupalı yetkiliye dayandırdığı haberde bu kararın NATO'nun uzun menzilli saldırı ve gözetleme kabiliyetini sınırlandıracağı belirtildi. Kanada'nın Ontario eyaleti ile ABD'nin Michigan eyaletini birbirine bağlayan köprünün açılışının iki ülke arasındaki sorunlar çözülene kadar ertelendiği bildirildi. İngiltere Savunma Bakanı John Healey, hükümetin artan tehditler karşısında orduya yeterli bütçe ayırmayı reddettiğini belirterek beklenmedik bir şekilde görevinden istifa etti. Healey'nin ayrılışı, İşçi Partisi içinden de istifa baskılarıyla karşı karşıya olan Başbakan Keir Starmer hükümetine yeni bir darbe indirdi. ABD Başkanı Donald Trump, iki ülke arasındaki barış görüşmelerinin çıkmaza girmesi üzerine ABD'nin İran'daki Hark Adası'nı ve diğer petrol altyapılarını ele geçireceğini açıkladı. Ryanair hakkında uçuşlarda çocuklarının yanında oturmak isteyen ebeveynlerden ücret talep ettiği gerekçesiyle İngiltere Rekabet ve Piyasalar Kurumu tarafından inceleme başlatıldı. İsveç, yeterli parlamento desteği bulunmadığı gerekçesiyle ağır suç işleyen 13 yaşındaki çocukları hapse atma planını iptal etti. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, İran'la anlaşmanın onay aşamasına geldiğini duyuran ABD Başkanı Donald Trump'la görüşme gerçekleştirdi. ABD'li milyarder iş insanı Elon Musk'ın kurucusu olduğu uzay ve havacılık şirketi SpaceX, 75 milyar dolar kaynak toplayarak küresel finans tarihinin en büyük halka arzına imza attı. Dünyadan gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
1: Radyo Radar'da dünyadan haberler sona erdi. Müzik Radarı.

0: Geleceğe ışık tutan öğretmenler, önce isimler ve ilham veren eğitim hikayeleriyle karşınızdayız. Hayatımız Eğitim, Fatma Sadıç'ın sunumuyla her cuma saat 18'de Kayser Radar ve Radyo Radar ortak canlı yayınında.
1: Müzik Radarı.

0: paranın nabzı, küresel ve yerel piyasalardan en sıcak gelişmeler, makroekonomik analizler, faiz oranlarındaki değişimler ve iş dünyasına yön veren haberler. Radyo Radar'da Ekonomi Bülteni başlıyor.
1: Ekonomi Bülteni'ni aktarıyorum. Ben İlayda Kaya. Dünya Bankası, Orta Doğu'daki çatışmanın etkisiyle küresel büyümenin 2026'da %2.5'e gerileyeceğini tahmin ederken, enerji arzındaki aksamaların şiddetlenmesi durumunda %1.3'e kadar düşebileceği uyarısında bulundu. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını %37'de sabit tuttu. Türkiye'nin bilgi ve iletişim teknolojileri alanındaki altyapısını geliştirme çalışmaları sürerken, güvenli internet hizmeti alan kullanıcıların sayısı geçen yıl itibarıyla 55 milyonu aştı. Türk müteahhitlik sektörü bu yılın ilk 5 ayında 15 ülkede 40 proje ile 2.3 milyar dolarlık iş üstlendi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın toplam rezervleri 5 Haziran haftasında bir önceki haftaya göre 198 milyon dolar artarak 159 milyar 424 milyon dolar oldu. Tasarruf mevduatı sigorta fonu Asan Grup ticari ve iktisadi bütünlüğünü satışa çıkardı. Brent petrolün varili uluslararası vadeli piyasalarda 93.35 dolardan işlem görüyor. Ekonomi bültenini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da Ekonomi Bülteni sona erdi. Radyo Radar Para Piyasaları.
1: Ekonomide bugün dolar 46.26, euro 53.56, gram altın 6.264, çeyrek altın 10.284 liradan satışa sunuluyor.
0: Radyo Radar Para Piyasaları. Radyo Radar Hava Durumu.
1: Radyo Radar Hava Durumu'ndan merhaba. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre bugün bölge genelinde havanın parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyredeceği öngörülüyor. Kayseri'de bugün en yüksek sıcaklık 28, en düşük sıcaklık 13 derece olacak. İlçelerde ise durum şöyle: Pınarbaşı Sarız 24, Akkışla 25, Bünyan Özvatan Tomarza 26, İncesu 27, Develi Felahye Sarıoğlan Yahyalı 28, Yeşilhisar 31, Erciyes Kayak Merkezi ise 18 derece olacak. Çevre illerde Sivas Yozgat 26, Nevşehir 27, Kırşehir 28, Niğde 29 derece, büyük kentlerde ise Ankara İstanbul 29, İzmir 32 derece olacak. Radyo Radar Hava Durumu'nu dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar Hava Durumu. Müzik Radarı.

0: Şehrimizden en güncel gelişmeler, sıcak haberler, yerel yönetimden önemli kararlar. Size en yakın haber Radyo Radar'da. Yerel haber başlıyor.
1: Yerelden gelişmeleri aktarıyorum. Ben İlayda Kaya. İstanbul Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi etkinlik alanında 11-14 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilen Kayseri 2. İl Tanıtım Günleri yapılan açılış töreniyle başladı. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Kayseri İl Tanıtım Günleri programında yaptığı açıklamada şunları söyledi.
2: Ekonomi denilince İstanbul'dan sonra Kayseri her zaman hatırlanırdı. Çalışkan, akıllı, tutumlu, hayırsever tüccarlarıyla bilinen bir şehirdi. Ama Kayseri ayrıca bir sanayi şehri haline geldi. Bugün mobilyadan çelik kapılara, makine sektöründen yan sanayiye, savunma sanayinin başlaması, hazır giyim, tekstil gibi birçok sektörlerde Kayseri sanayi artık rekabette büyük bir ivme kazandı. Kayseri doğal güzellikleriyle meşhur bir şehrimiz. Erciyes heybetli, haşmetli, gerçekten insan bakmaya doyamıyor. Kayak turizminin merkezi oldu Erciyes. Turizmde de büyük bir atak gösterdi. Yine ulaştırmada Doğu ve Güneydoğu Anadolu'ya giden yollar Kayseri'den geçerek devam ediyor. Aynı şey dönüşte de söz konusu. Kayseri aynı zamanda bir ihracat şehri.
1: Kayseri Valiliği, Koca Sinan Belediyesi, Kayseri Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu ve Erva İşbirliği ile Erva öğrencilerine kıyafet dağıtımı ve voleybol müsabakası programı düzenlendi. Burada konuşan Vali Gökmen Çiçek şunları söyledi.
3: Her zaman söylediğim gibi Kayseri'de artık Erva diye bir gerçek var. Bugün birçok ilde Erva spor okulları model olmuş durumda. Birçok ilden arayanlar kendi şehirlerinde Erva spor okulları modellerini uyguladığını gururla bize ifade ediyorlar. Kayseri'nin kendi içerisinden çıkardığı, kendi iş insanlarıyla, kendi STK'larıyla, kendi kurumlarıyla ortaya koyduğu proje bugün Türkiye'ye model olmuş durumda. 70 tane Erva'yı dile kolay hep beraber açtık. Burada en büyük paylardan birisi Kayseri basınının Erva spor okullarını en başından itibaren bağrına basması, inanması, güvenmesi ve abileri olarak, amcaları olarak basınımızın, özellikle Kayseri yerel basınımızın Erva spor okullarına inanmasıydı. En başından itibaren buna inananlar arasında Kayseri basını vardı. Bugün 70 Erva, 17.200 sporcusuyla beraber Türkiye'nin en büyük spor organizasyonlarından birisi haline geldi. Her yerde, şu saatte her yerde Erva sporcuları terliyorlar, spor yapıyorlar. Bakın sizinle konuştuğum bu dakika içerisinde Macaristan'da, Polonya'da sporcularımız ringlere, kürsülere, müsabakalara çıkıyorlar. Sizinle konuştuğum şu dakika içerisinde Türkiye'nin birçok yerinde şampiyonlarımız mücadele veriyorlar. Bunların mücadele masrafları, yurt dışına gitmeleri, müsabakalara çıkmaları, kıyafetleri, her türlü organizasyonuyla beraber Erva devasa bir meydan okuyor.
1: Kayseri Vali Yardımcısı Ömer Tekeş, Kayseri İl Tanıtım Günleri programında yaptığı açıklamada şunları söyledi.
4: Kayseri gizemli bir şehir. Biz gizemli şehir Kayseri şu an İstanbul'da tanıtmaya geldik. Şehrimiz hakikaten milattan önce 2000'li yıllardan ticaret şehri olmuş bir şehir. Sanayisiyle, turizmiyle, tarımıyla Anadolu'da, Avrupa'da, Türkiye'de birçok yerde adından söz etmiş bir şehir. Biz burayı her yere tanıtmak istiyoruz. Bu vesileyle Federasyon Kayseriler Federasyonumuz ikincisini düzenliyor. Kayseri olarak buraya aktık. İnşallah İstanbul'a bir Kayseri şöleni yaşatmak istiyoruz. Pazar gününe kadar buradayız. Sadece Kayseri'li hemşerilerimiz değil, tüm İstanbul'da yaşayan hemşeri dernekleri, vatandaşlarımızı buna bekliyoruz. Bu etkinliğe bekliyoruz. Çünkü bu etkinliğe gelen pişman, gelmeyen bin pişman. Gelen daha önce gelmedim diye pişman olacak. Gelmeyen de gelmediği için pişman olacak. Ben tüm vatandaşlarımızı buraya davet ediyorum.
1: Kayseri Bünyan Yolu üzeri ilçe merkezi girişinde meydana gelen kazada 3 kişi yaşamını yitirirken 5 kişi ise ağır yaralandı. Koca Sinan ilçesinde kuaför salon önünde bulunan şahıs av tüfeğinden çıkan saçmalarla yaralandı. Melikgazi Belediyesi 28 adet taşınmazlar için 16 Haziran Salı günü satış ihalesi gerçekleştirecek. Kayseri Spor'da genel koordinatörlük görevine kulübün altyapısından yetişen ve uzun yıllar formasını giyen İlhan Parlak getirildi. Kayseri'de trafik ekipleri tarafından gerçekleştirilen bir haftalık çalışmalar neticesinde 548 sürücüye cep telefonu kullanmak, 316 sürücüye kırmızı ışık ihlali, 223 sürücüye yüksek sesle müzik maddelerinden cezai işlem uygulandı. Yerelden gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da yerel haber sona erdi. Şimdi reklamlar.
5: Güvenilir Bingöl kalitesi ve cazip fiyatlarla evinizi yenilemenin tam zamanı. Geniş ürün yelpazesi ve her bütçeye uygun çözümler sunan beyaz eşyalar, küçük ev aletleri ve ankastre setler. Bingöl ve Beko güvencesiyle sizlerle. Eşsiz hizmet anlayışımızı deneyimlemek için sizi mağazamıza bekliyoruz. Bingöl farklı bir dünya.
6: Temizlikte güç, dayanıklılık ve yenilik denince akla gelen Karçır, şimdi Profilo Kumsmol AVM'de. Profilo Kumsmol AVM'de bulunan Karçır Fabrika Satış Mağazası'nda basınçlı yıkama makinelerinden elektrikli süpürgelere, buharlı temizlik cihazlarından dikey süpürgelere kadar tüm modelleri bulabilirsiniz. Üstelik Profilo Kumsmol AVM Fabrika Satış Mağazası avantajlarıyla birbirinden özel kampanyalar ve en iyi fiyatlar sizleri bekliyor. Karçır ile temizliğinize güç katın.
7: Oh be, Profilo varmış. Oh oh, oh be, Profilo varmış.
5: Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde bade konakları, 4, 5, 6, Seyrani yükselen konutları, şehir hastanesi bölgesinde hastane konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz, İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin'le yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon: 0352 220 çift 011. 0533 652 çift 045.
8: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
9: Halsizlik en çok şikayet edilen konuların başında gelmektedir. Genellikle stres, depresyon, kalitesiz uyku, duygu durum bozuklukları gibi nedenlere bağlıdır. Ancak dinlenmeye rağmen birkaç gün geçmeyen yorgunluk hissinin altında kronik akciğer, kalp, böbrek hastalıkları veya demir, vitamin eksikliği yatabilmektedir. Kansızlığa bağlı halsizlik hissinin altında kansızlığa neden olan kanser hastalığı bulunabilmektedir.
8: Tekten Hastanesi bilgilendirdi.
10: Rahatlık onda, şıklık onda, karşında her gün mobilya, lafta değil.
11: Yoğun ilgi gören eskiyi getir, yeniyi götür kampanyamız tekrardan sizlerle. Sizlerden eski ürünlerinizi alıyor, yerine yepyeni baza, başlık ve yatak setleriyle değiştiriyoruz. Kampanya bitti mi? Hayır. Üstelik tüm baza, başlık ve yatak set alımlarında Ar Yıldız kahvaltı takımı hediye. Ergün

0: Fırsat zamanla yarışır. Fırsatın gerisinde kalmayın. İBF İnşaat'ın 12 ayda teslim projeleriyle %40'tan başlayan peşinat, 36 aya varan vade seçenekleri, üstelik faizsiz, kredisiz, sabit fiyat garantisiyle bugün evinizi seçin, yarına güvenle yürüyün. Zamanı da, fırsatı da siz kazanın. İBF İnşaat. Geleceğiniz için iyi bir fikir.
1: Evlilik hazırlığı yapanlar, evini ofisini yenileyenler, Kumsumoğlu uğramadan sakın karar vermeyin. Her tarza, her zevke ve her bütçeye göre mobilyaları bir arada bulabileceğiniz 365 gün mobilya fuarı Kumsumoğlu AVM'de sizleri bekliyor. Kumsumoğlu'na gelmek için bahaneniz çok.
2: Reklamları dinlediniz. Markana doğru mesajla şehrin dört bir yanına duyurmaya hazır mısın? Detaylı bilgi ve reklam fırsatları için bizimle iletişime geçin. 0352 336 2598 Radyo Radar reklam hattı. İşinizi büyütmenin tam zamanı.
3: Müzik Radarı.

döner, acayipsin. Oynama şıkıdım şıkıdım, oynama şıkıdım şıkıdım, oynama.

0: döner, acayipsin.
1: Oynama şıkkıdım şıkkıdım.

0: Yola çıkarken almayı unutmamanız gereken bir şey varsa o da uykunuz. Uykusuz yola çıkmak dikkat kaybına ve reflekslerin yavaşlamasına neden olur. Uyanık ol, hayatı gözden kaçırma. Trafik hayattır.
1: Bir gün değil, her gün yanındayız. Çünkü empati takvimle sınırlanmaz. Engelliler günü bir farkındalık günüdür. Ama insanlık her gün gereklidir.
2: Müzik Radarı.

0: Bu frekansta her cuma saat 21'de Alper Erdoğan'ın sunumuyla geçmişin izlerini sürmeye hazır olun. Yıllara sari programıyla unutulmaz anıları, eskimeyen şarkıları ve o eşsiz zamanın atmosferini burada bulacaksınız.
1: ...91.8 Radyo Radar'dan herkese merhaba. Geçmişe doğru gidip o yıl yaşanan gelişmeleri sizlere aktardığımız ve yine o yıl piyasaya çıkan şarkıları birlikte dinlediğimiz programımızda bugün 2008 yılına gideceğiz.

3 Ocak 2008. Diyarbakır'ın Dağkapı semtinde PKK militanları tarafından yerleştirilen bombanın askeri servis aracının geçişi sırasında patlaması sonucu 7 kişi hayatını kaybetti. 24 Ocak 2008. Gaziantep'te El-Kaide'ye yönelik 13 saat süren operasyonda ikisi ölü 25 militan ele geçirildi. Bu operasyonlarda bir polis memuru şehit oldu. 27 Ocak 2008. İstanbul Denizli seferini yapan Pamukkale Ekspresi'nin Kütahya'da raydan çıkması sonucu 9 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi de yaralandı.

31 Ocak 2008. Sabah 09:45 civarında İstanbul'da ruhsatsız bir havai fişek fabrikasında patlama yaşandı. 70'e yakın kişi yaralandı, 25 kişi hayatını kaybetti. 2 Şubat 2008. Anıtkabir'de toplanılarak yüz binlerin katılımıyla Cumhuriyet mitingi yapıldı. 21 Şubat 2008. TSK, Kuzey Irak'a sınır ötesi operasyon başlattı. 240 PKK militanı öldürüldü, 27 askerimiz şehit oldu. 27 Şubat 2008. CHP, DSP milletvekilleriyle Tunceli Bağımsız Milletvekili Kamer Genç, Türkiye'de başörtüsü yasağının devamı için Anayasa Mahkemesi'ne başvurdu.

10 Mart 2008. Oyuncu ve yönetmen Kenan Pars hayatını kaybetti. 14 Mart 2008. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Abdurrahman Yalçınkaya, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin kapatılması için Anayasa Mahkemesi'ne dava açtı. 31 Mart 2008. Pippa Baca isimli İtalyan gezgin, Gebze'de tecavüz edilerek öldürüldü.

3 Nisan 2008. Lefkoşa'yı ve Kıbrıs'ı birbirinden 45 yıldır ayıran Lokmacı sınır kapısı açıldı. 13-20 Nisan 2008. 2008 Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu düzenlendi. Yarışı İspanyol David Garcia kazandı. 14 Nisan 2008. Eurovision'a Mor ve Ötesi grubunun Türkçe Deli adlı şarkısıyla katılan Türkiye, yarışmayı 138 puanla 7. olarak bitirdi. 10 Mayıs 2008, Galatasaray 17. şampiyonluğunu ilan etti.

13 Mayıs 2008. İngiltere Kraliçesi Elizabeth resmi ziyaret için Ankara'ya geldi. 19 Mayıs 2008. Kamu alanlarında ve kapalı alanlarda tütün içme yasağı yürürlüğe girdi. 31 Mayıs 2008. TürkSat 3A uydusu son dakika arızası nedeniyle ertelendi. 5 Haziran 2008. Türkiye Cumhuriyeti Anayasa Mahkemesi, üniversitelerde başörtüsüne serbestlik getirecek anayasa değişikliğini 2'ye karşı 9 oyla iptal ederek yürürlüğe

27 Temmuz 2008 İstanbul'un Güngören ilçesinde PKK tarafından bir çöp konteynerine yerleştirilen bombanın patlaması sonucu 17 kişi hayatını kaybetti, 154 kişi de yaralandı. 30 Temmuz 2008 Anayasa Mahkemesi Adalet ve Kalkınma Partisi hakkında kapatma istemini gereken 7 oy sağlanamadığı için davayı reddetti. Dava 4,5 ay önce başlatılmıştı. 1 Ağustos 2008 Konya'nın Taşkent ilçesine bağlı Balcılar kasabasında özel bir vakfın yaptığı 3 katlı kaçak din eğitimi veren öğrenci yurdu saat 03.45'te LPG gazı sızıntısından dolayı çöktü. 18 kişi hayatını kaybetti, 27 kişi de yaralandı.

28 Ağustos 2008. Yazar ve şair İlhan Berk hayatını kaybetti. 29 Ağustos 2008. Kırıkkale'deki MKE barut fabrikasında meydana gelen patlamada 3 kişi hayatını kaybetti. 3 Ekim 2008. Hakkari'nin Şemdinli ilçesindeki Aktütün Jandarma Karakolu'na PKK tarafından ağır silahlarla saldırı yapıldı. 15 Ekim 2008. Yazar ve şair Fazıl Hüsnü Dağlarca hayatını kaybetti. 1 Aralık 2008. Devrimci Karargah örgütü tarafından AK Parti İl Başkanlığı'na gönderilen bombalı bir paket, X-ray cihazının ikinci geçişi sırasında patladı. Saldırıda 5'i polis, 12 kişi yaralandı. Yaralanan polislerden Hüsnü Uyan, 29 Aralık 2008'de hayatını kaybetti.

0: paranın nabzı, küresel ve yerel piyasalardan en sıcak gelişmeler, makroekonomik analizler, faiz oranlarındaki değişimler ve iş dünyasına yön veren haberler. Radyo Radar'da Ekonomi Bülteni başlıyor.
1: Ekonomi Bülteni'ni aktarıyorum. Ben İlayda Kaya. Dünya Bankası, Orta Doğu'daki çatışmanın etkisiyle küresel büyümenin 2026'da %2.5'e gerileyeceğini tahmin ederken, enerji arzındaki aksamaların şiddetlenmesi durumunda %1.3'e kadar düşebileceği uyarısında bulundu. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını %37'de sabit tuttu. Türkiye'nin bilgi ve iletişim teknolojileri alanındaki altyapısını geliştirme çalışmaları sürerken, güvenli internet hizmeti alan kullanıcıların sayısı geçen yıl itibarıyla 55 milyonu aştı. Türk müteahhitlik sektörü bu yılın ilk 5 ayında 15 ülkede 40 proje ile 2.3 milyar dolarlık iş üstlendi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın toplam rezervleri 5 Haziran haftasında bir önceki haftaya göre 198 milyon dolar artarak 159 milyar 424 milyon dolar oldu. Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Asan Grup ticari ve iktisadi bütünlüğünü satışa çıkardı. Brent petrolün varili uluslararası vadeli piyasalarda 93.35 dolardan işlem görüyor. Ekonomi Bülteni'ni dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşçakalın.
0: Radyo Radar'da Ekonomi Bülteni sona erdi. Radyo Radar Para Piyasaları.
1: Ekonomide bugün dolar 46.26, euro 53.56, gram altın 6.264, çeyrek altın 10.284 liradan satışa sunuluyor.
0: Radyo Radar Para Piyasaları. Radyo Radar Hava Durumu.
1: Radyo Radar Hava Durumu'ndan merhaba. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre bugün bölge genelinde havanın parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyredeceği öngörülüyor. Kayseri'de bugün en yüksek sıcaklık 28, en düşük sıcaklık 13 derece olacak. İlçelerde ise durum şöyle. Pınarbaşı Sarız 24, Akkışla 25, Bünyan Özvatan Tomarza 26, İncesu 27, Develi Felahye Sarıoğlan Yahyalı 28, Yeşilhisar 31, Erciyes Kayak Merkezi ise 18 derece olacak. Çevre illerde Sivas Yozgat 26, Nevşehir 27, Kırşehir 28, Niğde 29 derece, büyük kentlerde ise Ankara İstanbul 29, İzmir 32 derece olacak. Radyo Radar Hava Durumu'nu dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşçakalın.
0: Radyo Radar Hava Durumu.

0: Şehrimizden en güncel gelişmeler, sıcak haberler, yerel yönetimden önemli kararlar. Size en yakın haber Radyo Radar'da. Yerel haber başlıyor.
1: Yerel haberle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdus Savar. Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nde bazı daire ve şube müdürlüklerinde ve KASKİ'de görev değişiklikleri yapıldı. Yaşanan değişikliklere göre birçok ismin görev yeri değişirken, Zabıta Daire Başkanı Mustafa Kayacık, Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı'na, Zabıta Şube Müdürü Ahmet Teke, Zabıta Daire Başkanlığı'na, İtfaiye Şube Müdürü Muhammed Bağdat, İtfaiye Daire Başkanlığı'na, STK Daire Başkanı Mehmet Çavuş, Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı'na, Teknik, Bakım, Onarım Şube Müdürü Vedat Kılıç, İşletme ve İştiraklar Daire Başkanlığı'na, KASKİ İş Sağlığı ve Güvenliği Şube Başkanı Fatih Çağan, STK Daire Başkanlığı'na, KASKİ Şube Müdürü Necmettin Koca Kaplan, Mali Hizmetler Daire Başkanlığı'na, Sosyal Hizmet Daire Başkanı Mehmet Ali Karcıoğlu, Veteriner İşleri Daire Başkanlığı'na, Mali Hizmetler Daire Başkanı Rıdvan Yurtlak, KASKİ Şube Müdürlüğü'ne, Kültür Daire Başkanı Salih Özgöncü, KASKİ İş Sağlığı ve Güvenliği Başkanlığı'na, İşletme ve İştiraklar Daire Başkanı Erkan Küp, Kültür Daire Başkanlığı'na, Aykome Şube Müdürü Gökhan Duruk, Makine İkmal, Bakım ve Onarım Daire Başkanlığı'na, Kütüphaneler Şube Müdürü Vekili Türker Fidancı, Sivil Toplum Kuruluşları ile İlişkiler Şube Müdürlüğü Vekilliğine getirildi. AK Parti Kayseri Milletvekili Ayşe Böhürler, Kayseri'yi tanıtım günleri programında yaptığı açıklamada şunları söyledi.
2: Bir defa gastronomi çok güzel temsil ediliyor. Bütün üreticilerimiz gelmişler her şeyden önce. Kayseri'ye dair katmerinden pastırmasına, sucuğuna, çemenine, basma peynirine, yani işte yoğurduna bir sürü ürün burada var. Bu çok güzel bir tanıtım. Gilebur suyumuz özellikle biliyorsunuz böbrek taşlarına ve böbrek hastaları için şifa kaynağı ve Kayseri'nin özel bir üretimi. Bunların bir belediyelerimiz kendi üretimleri, destekledikleri kadın kooperatiflerimizle, işte sanayicimizin üretimiyle burada temsil ediliyoruz. Bütün İstanbulluları bekliyoruz. Kayseri lezzetlerini tatmak isteyen, tanımak isteyen, öğrenmek isteyenler veya bilip kendi o geleneksel tatlara ulaşmak isteyenleri buraya bekliyoruz. 4 gün boyunca hem üreticilerimiz burada hem belediyelerimiz burada güzel bir Kayseri temsili oluyor.
1: CHP Büyükşehir Meclis Üyesi Özgür Özer, üniversite hastanelerinde yaşanan otopark sıkıntısı ile ilgili olarak şunları söyledi.
3: Kayseri Büyükşehir Belediyesi meclis toplantısında bugün şehrimiz için çok önemli bir karar aldık. Erciyes Üniversitesi acil girişinin karşısında olan otopark alanında 800 yataklı yeni bir dev üniversite hastanesi kurma kararı alındı. Biz Cumhuriyet Halk Partisi meclis grubu olarak bu kararı onayladık. Orada da yetkililerden, sayın rektörümüzden ve üniversite yetkililerinden ricamız şu şekilde. O bölgede ciddi otopark ihtiyacı var. Şu anda da sıkıntı var. Buna dikkat çekilmesi ve otoparkın arttırılmasıydı. Üniversitenin buradaki açıklamalarına göre 3-4 ayrı yerde otopark hem de yeni yapılacak hastanenin altında otopark yapılarak bu ihtiyacın sağlanacağıydı. Bunun bilgisini aldık üniversiteden ama bu işlemler bittikten, hastane açıldıktan sonra o otoparklarında kontrolünü yine üniversitemiz sağlayacak. Biz de meclis üyeleri olarak konunun takipçisi olacağız. Çünkü üniversite hastanelerinde en çok yaşanan sıkıntı otopark sıkıntısı. Bunun asla bir daha yaşanmaması için biz de meclis üyeleri olarak konunun takipçisi olacağız.
1: Finansal yönetim danışmanı Serbülent Altıparmak, EDS'lerin özel bir şirkete ihale edilmesinin kamu vicdanını rahatsız ettiğini belirterek şunları söyledi.
4: Kamuya ait olan, vatandaşa ait olan yollarda insanların yapacakları hataların, hızların, trafik ihlallerinin diyelim ki EDS elektronik denetleme sistemi neyi kontrol ediyor? Hızımızı kontrol ediyor. Neyi kontrol ediyor? Kırmızı ışıkta geçip geçmediğimizi, emniyet kemeri takıp takmadığımızı kontrol ediyor. Şimdi özel bir şirkete bunun ihale edilmesi yöntemi birçok insanın kamu vicdanını da rahatsız eden bir noktadır. Şimdi özel bir şirkete devredilen bir para cezası trafik ihlal sistemi onun belki de usulsüz yapacak olduğu, belki de yapacak olduğu ayarlamalarla, yani bugün biz 65 ile 70 kilometre arasındakini ya da 68 kilometre ile 73 kilometre arasındaki o 5 kilometrelik farkı algılayacak bir durumda değiliz.
1: Aynen.
4: Şimdi 68 ile gittiğiniz bir yerde 73 ile gittin diye sana ceza yazarsa ne olacak? Elektronik denetleme sistemi kurulacaksa ki kuruldu. Madem yapıldı, bunun yapıldıysa, bu yapıldıysa kamu tarafından, Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından, trafik denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı olarak çalışabilir. Bunların mikron ayarları var. Şehirler arası yollarda hız sabitlemeyle gittiğimiz bir durumda bile radar cezası yediğimiz oluyor. Yani buradaki o ayarlamalarla alakalı, bununla ilgili zaten açılan davalar var. O davaların sonucunda %5 ila %10'luk radarların ayarlarında hata olabileceği, hata oranı şeklinde bir durum da ortaya çıktı.
1: Kayseri'de polis ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik gerçekleştirilen operasyon neticesinde hakkında silahlı yağma suçundan 23 yıl 8 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalanarak cezaevine teslim edildi. İçişleri Bakanlığı'na bağlı Göç İdaresi Başkanlığı illere göre geçici koruma kapsamındaki Suriyeli sayısını açıkladı. Meteorolojinin 7. Bölge Müdürlüğü tarafından açıklanan hafta sonu hava durumu raporuna göre 13 Haziran Cumartesi gök gürültülü sağanak yağışlı 26 derece ve 14 Mayıs Pazar gök gürültülü sağanak yağışlı 23 derece hava hakim olması bekleniyor. Yerel haberi dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da yerel haber sona erdi. Şimdi reklamlar.
5: Rahatlık onda, şıklık onda, karşında Ergül Mobil yatakta değil.
6: Yoğun ilgi gören eskiyi getir, yeniyi götür kampanyamız tekrardan sizlerle. Sizlerden eski ürünlerinizi alıyor, yerine yepyeni baza, başlık ve yatak setleriyle değiştiriyoruz. Kampanya bitti mi? Hayır. Üstelik tüm baza, başlık ve yatak set alımlarında Ar Yıldız kahvaltı takımı hediye. Ergül

0: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
1: Alzheimer belirtileri nelerdir? Hafıza kaybı, muhakeme etme yetisinin azalması, cisimleri tuhaf yerlere koymak, bilinç bulanıklığı, gerginlik, stres, saldırganlık ve depresyon gibi kişilik değişimleri, olay, zaman ve kişi kavramlarında kafa karışıklığı yaşanması, bilindik görevleri yaparken sıkıntı yaşamak, sürekli kaybolmak, bilindik yerlerde çevreyi tanıyamamak, uyumakta sıkıntı çekmek, konuşmakta, yardım almadan hareket etmede ve kişisel bakım görevlerinde sorun yaşamak, halüsinasyon ve sanrılar yaşamaktır.
0: Tekten Hastanesi bilgilendirdi.

0: Fırsat zamanla yarışır. Fırsatın gerisinde kalmayın. İBF İnşaat'ın 12 ayda teslim projeleriyle %40'tan başlayan peşinat, 36 aya varan vade seçenekleri, üstelik faizsiz, kredisiz, sabit fiyat garantisiyle bugün evinizi seçin, yarına güvenle yürüyün. Zamanı da, fırsatı da siz kazanın. İBF İnşaat, geleceğiniz için iyi bir fikir.
1: Evlilik hazırlığı yapanlar, evini ofisini yenileyenler, Kumsumoğlu uğramadan sakın karar vermeyin. Her tarza, her zevke ve her bütçeye göre mobilyaları bir arada bulabileceğiniz 365 gün mobilya fuarı Kumsumoğlu AVM'de sizleri bekliyor. Kumsumoğlu'na gelmek için bahaneniz çok.
2: Temizlikte güç, dayanıklılık ve yenilik denince akla gelen Karçır, şimdi Profilo Kumsmol AVM'de. Profilo Kumsmol AVM'de bulunan Karçır Fabrika Satış Mağazası'nda basınçlı yıkama makinelerinden elektrikli süpürgelere, buharlı temizlik cihazlarından dikey süpürgelere kadar tüm modelleri bulabilirsiniz. Üstelik Profilo Kumsmol AVM Fabrika Satış Mağazası avantajlarıyla birbirinden özel kampanyalar ve en iyi fiyatlar sizleri bekliyor. Karçır ile temizliğinize güç katın.
3: Oh be, Profilo varmış. Oh oh, oh be, Profilo varmış.
4: Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde bade konakları, 4, 5, 6, Seyrani yükselen konutları, şehir hastanesi bölgesinde hastane konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz, İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin'le yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon: 0352 220 çift 011, 0533 652 çift 045.
5: Çocuklarınız için teknolojik ürünleri nereden alacağınızı düşünmeye hiç gerek yok. Bilgisayardan akıllı telefona, tabletten kulaklığa, tüm teknolojik ihtiyaçlarınız memleketlin, komşun ya da bir telefon uzağındaki teknolojik mağazan Bingöl'de. Farklı bir dünyayı deneyimlemenin tam zamanı. Geleceğimiz olan yeni nesli mağazamıza bekliyoruz. Hadi durma, gel Bingöl'e.
6: Reklamları dinlediniz. Markanı doğru mesajla şehrin dört bir yanına duyurmaya hazır mısın? Detaylı bilgi ve reklam fırsatları için bizimle iletişime geçin. 0352 336 25 98 Radyo Radar reklam hattı. İşinizi büyütmenin tam zamanı.
7: Müzik Radarı.

0: Sakin ol. Şşt, şşt, sakin ol.
1: Kayseri'nin tek haber radyosu Radyo Radar'da günün en sıcak gelişmeleri, en çarpıcı haberler ve olayların perde arkası. Tarafsız, güvenilir ve hızlı haberciliğin adresi Radyo Radar'da ana haber başlıyor.
2: Haber merkezimizin hazırladığı ana haber bültenine hoş geldiniz. Ben Serpil Yurdusever. Günün öne çıkan gelişmeleriyle karşınızdayım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan katıldığı bir programda küresel ve bölgesel savaşlar, çatışmalar hakkında önemli değerlendirmelerde bulundu. Erdoğan şunları söyledi.
3: Etrafımızda olan bitenler muhalefetin gündeminde olmasa da inanıyorum ki sizler hadiseleri takip ediyorsunuz. Henüz bir kriz çözülmeden bakıyorsunuz ertesi gün yenisi başlıyor. Füze ve bomba seslerinin çocuk çığlıklarını bastırdığı günler yaşıyoruz. Yarın ne olacağını, nerede silahların patlayacağını kimse kestiremiyor. İşte görüyorsunuz, Rusya-Ukrayna savaşı bitmeden şimdi bölgemiz İran'a yönelik saldırıların ağır ekonomik faturasını ödüyor. Gazze ve Lübnan'da Siyonist katiller her türlü hukuku, kuralı, ilkeyi ayaklar altına alarak kan dökmeye devam ediyor. Karadeniz'de sorunlar devam ederken Doğu Akdeniz'de yeni tezgahlar kurulduğunu, yeni oyunlar oynandığını görüyoruz. Bölgemiz ve dünyamız belki de 2. Dünya Savaşı sonrasındaki en kritik gelişmelere şahit oluyor. İktidar ve Cumhur İttifakı olarak hem Türkiye'yi bu ateş çukurundan uzak tutmaya hem de hizmet ve eser siyasetimizi sürdürmeye çalışıyoruz.
2: AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, Anayasa Mahkemesi'nin verdiği son kararı atıfta bulunarak CHP tarafından dile getirilen 128 milyar dolar iddialarının büyük bir siyasi yalan olduğunun hukuken tescillendiğini ifade etti. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin resmi internet sitesinde dikkat çeken bir değişiklik yapıldı. CHP Grup Başkan Vekilleri Ali Mahir Başarır ve Gökhan Günaydın'ın özgeçmiş sayfalarında yer alan Grup Başkan Vekili unvanlarının kaldırıldığı görüldü. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye Bankalar Birliği'nin 69. Genel Kurul toplantısında konuştu. Şimşek, enflasyonu düşürme sürecinin öngörülen takvime göre birkaç aylık bir gecikmeyle de olsa kararlılıkla süreceğini belirtti. Adalet Bakanı Akın Gürlek sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada 2021 yılında Batman'da katledilen Mehmet Şirin Çelik cinayetinin aydınlatıldığını duyurdu. Bakan Gürlek, olayın iki aile arasında husumet nedeniyle planlı şekilde işlendiğine dair somut kanıtlara ulaşıldığını belirtti. İçişleri Bakanlığı, Fatoş Pınar Türker isimli vatandaşın çıplak arandığı yönündeki iddiaları ihbar kabul ederek konuyla ilgili resmi bir soruşturma başlatıldığını açıkladı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, liselere geçiş sistemi kapsamında yapılacak sınav için tüm önlemlerin alındığını duyurdu. Sınav günü emniyet ve jandarma teşkilatlarından toplam 29.103 personel ve 4.028 ekibin sahada görev yapacağını açıkladı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Okul Saldırılarını Araştırma Komisyonu Başkanı Yusuf Beyazıt ve komisyon üyeleri, bir öğretmenle 9 öğrencinin silahlı saldırıda hayatını kaybettiği Kahramanmaraş Aysel Çalık Ortaokulu'nu ziyaret etti. Olay yerinde inceleme yapan Beyazıt, çok kısa sürede çok fazla silahlı büyük bir katliam yapılmış, yerinde görünce tüylerimiz diken diken oldu diyerek durumun vahametini vurguladı. Ana haber bültenini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
1: Radyo Radar'da ana haber sona erdi. Tribünlerin sesi, parkelerin yankısı, sahaların ritmi şimdi bu frekansta. Futboldan basketbola, voleyboldan atletizme, şampiyonluk yarışları, kritik fikstürler, madalya peşindeki milliler. Radyo Radar'da spor haberleri başlıyor.
4: Spordan gelişmeleri aktarıyorum. Ben İlayda Kaya. 2022'deki tarihi başarının ardından tam 24 yıl sonra yeniden Dünya Kupası arenasına dönen A Milli Futbol Takımı, Kanada'da ilk antrenmanını gerçekleştirdi. Avustralya maçıyla turnuva yolculuğuna başlayacak olan Ay Yıldızlılar, Vancouver'da ilk zafer için kenetlendi. 2026 FIFA Dünya Kupası A grubu ilk maçında Güney Kore, 1-0 geriye düştüğü maçta Çekya'yı 2-1 yenerek dev turnuvaya 3 puanla başladı. Güney Kore'nin galibiyet golünü 80. dakikada Beşiktaşlı Hyungu'yu kaydetti. Süper Lig ekiplerinden Ahmet Sportif faaliyetlerde 3 Haziran'da sportif direktör olarak göreve başlayan Serkan Reçber görevinden ayrıldı. Fenerbahçe Beko ile Beşiktaş Gey'nin karşı karşıya geleceği Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi Playoff final serisinin maç programı belli oldu. 13 Haziran Cumartesi günü saat 20'de Fenerbahçe Beko Beşiktaş Gey'in ile karşılaşacak. Milli pentatlet İlke Özyüksel Mihrioğlu, Macaristan'da düzenlenen UIPM Modern Pentatlon Dünya Kupası'nda finale yükseldi. Spordan gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşçakalın.
1: Radyo Radar'da spor haberleri sona erdi.
5: Kendime sordum, sigara içip ciğerlerinden olmak mı, nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
6: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
7: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
8: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
7: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
9: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
10: Aşırı hızlı araç kullanmak, yaralanma ve ölümle sonuçlanan kazalara neden olur. Bir can gider, bin can gider. Hayat değerli. Hızla harcama.
11: Güvenli trafik projesi. Zamanı değil, hayatı seç.
12: Asıl engel kaldırımdaki rampa değil, kalpteki duvardır. Kalbimiz engelsiz olsun. Bir tebessüm, bir anlayış, bir küçük dokunuş. Bazen koca bir hayatın yükünü hafifletir.

0: Unutulmayan sanatçıların unutulmayan şarkılarıyla 91.8 Radyo Radar'da Alper Erdoğan'la Dönüş başlıyor.
1: Git, gireceksen bekleme, farklı değilsin sen de.
2: 91.8 Radyo Radar'dan herkese merhaba. Sanatçılarımızı konuk ettiğimiz programımızda bugün de Emre Aydın'ı konuk edeceğiz.

2 Şubat 1981 yılında Isparta'da doğan Emre Aydın, kariyerine barlarda canlı müzik yaparak başladı. Bornova Küçük Park'ta çıktığı barlarda sevilen sanatçı, 2002 yılında Onur Ela ile beraber kurdukları 6. Cadde isimli müzik grubuyla Türkiye çapında düzenlenen Sing Your Song beste yarışmasında 1574 adayı geride bırakarak Dönersen adlı parçasıyla birinci oldu.

0: etmem.
1: 2006 yılında çıkardığı Hareket Vakti şarkısı dışında tüm söz ve müziklerinin Emre Aydın'a ait olduğu Afili Yalnızlık adlı ilk solo albümünü yayınlayan Aydın, yalnızlık temasını işlediği albüm performansıyla büyük beğeni topladı. Bu albümle yakaladığı başarısını yılın en iyi rock müzik sanatçısı, yılın en iyi çıkış yapan sanatçısı, yılın en iyi parçası, yılın en iyi albümü ve yılın en iyi video klibi gibi 50'ye yakın ödülle ve dinleyicilerle buluştuğu 400'e yakın konserlerle devam ettirdi.
0: Bir akşam misal bana benzeyen tutar geçer

şarkısını kliplendiren sanatçı, 2007 yılında Gripin adlı müzik grubunun kendi adlarını verdikleri albümde Sensiz İstanbul'a Düşmanım isimli şarkıya da düet yaptı. Bu şarkının büyük beğeni toplamasının ardından Aydın, Gripin'le birlikte turnelere çıktı.

Emre Aydın 2010 yılında çıkardığı Falling Down isimli İngilizce teklisini Türkiye ve yurt dışında dijital ortamlarda satışa sundu. Sony Müzik'le albüm yapım ve menajerlik hizmetleri anlaşması imzalayarak tüm çalışmalarına sadece Sony Müzik bünyesinde devam etme kararı aldı ve yeni albümünün habercisi olan Bu Yağmurlar adlı şarkısını radyolar ve dijital ortam üzerinden müzikseverlerle buluşturdu. Bu Yağmurlar, TT.net müzik servisinin internet sitesinde en çok indirilen ve dinlenen şarkılar arasında yer almayı başardı. Albüm çıkışından hemen önce Çatalca'da 20 saatlik bir çalışmayla Murat Küçük yönetmenliğinde kliplendirilen Bu Yağmurlar adlı şarkı, radyolar ve müzik kanallarında en çok yayınlanan şarkı olarak zirvedeki yerini aldı.

1 Nisan 2010 tarihinde 4 yıllık bir aradan sonra 10 şarkıdan oluşan Kağıt Evler adlı ikinci stüdyo albümünü dinleyicilerin beğenisine sunan sanatçı, yeni albümü Kağıt Evleri İsveç'te Kelly Clarkson, Eagle A. Cherry ve Santana gibi sanatçıların albüm kayıtlarını yaptığı Mr. Radar Müzik Stüdyoları'nda Mats Valentin prodüktörlüğünde hazırladı. Cemali'nin Duymak İstiyorum adlı parçası hariç albümde yer alan tüm söz ve besteler Emre Aydın'a aitti.

Müzik piyasasındaki yerini sağlamlaştıran ve müzik çevrelerince olumlu eleştiriler alan Kağıt Evler albümü 65 bin satış rakamını geçerek önemli bir başarıya imza attı. Sanatçı bu başarısının sonucu olarak 17. Kral TV müzik ödüllerinde en iyi erkek sanatçı, Hoşçakal adlı şarkısıyla da en iyi şarkı sözü ve en iyi beste kategorilerinde aday olmuş ancak ödül kazanamamıştı. 38. Altın Kelebek ödüllerinde ise en iyi klip ödülünü Serdar Ferit'in yönetmenliğinde Son Defa isimli şarkısına çektiği kliple kazandı.

benzeri. 2012 yılında Sony Müzik'ten ayrılıp menajeri Fadıl Dinçer ile birlikte 565 Yapım adında kendi müzik şirketini kuran Emre Aydın, Mart ayında bu şirketten DMC Müzik'le ortak yapım olarak Beni Biraz Böyle Hatırla isimli single çalışmasını yayınladı. Albümde sözü kendisine, müziği Nikos Papadopoulos'a ait olan Beni Biraz Böyle Hatırla ve söz ve müziği Gülden Mutlu'ya ait olan Soğuk Odalar isimli parçayı Gülden Mutlu'yla düet yaparak seslendirdi. Bu çalışma internet ortamında yayınlandıktan 5 gün sonra en çok indirilen albüm olurken ve Soğuk Odalar'da en çok indirilen şarkı listesinde 1 numaraya yerleşmiş ve resmi müzik listelerinde 4 hafta üst üste olmak üzere toplamda 6 hafta zirvenin sahibi olmuştur.

Emre Aydın'ın Mads Valentin ve Mustafa Ceceli prodüktörlüğünde hazırlanan 3. solo albümü Eylül Geldi Sonra 17 Aralık 2013 tarihinde yayınlandı. Çalışmaları İsveç ve İstanbul'da tamamlanan albümde zaman temasını ele alan Emre Aydın, söz ve müziği kendisine ait şarkıların yanı sıra Sezen Aksu ve Zülfü Livaneli'nin Belalım ve Nazan Öncel'in Geceler Kara Tren şarkılarına da albümünde yer verdi.

Eylül Geldi Sonra albümünün ilk video klibini Eyvah adlı şarkısına çeken Emre Aydın, yayınlanmasının hemen ardından dijital ve fiziki satış listelerinde hızla zirveye yükselen albümü sonrası tanıtım projeleri ve konserlerine devam etti. Albümün çıkmasını takip eden haftalarda dijital müzik dinleme platformlarında albümün tüm şarkıları en çok indirilen şarkılar listesinde ilk 10'u alarak büyük bir başarı yakaladı. Kal.

91.8 Radyo Radar'da sanatçılarımızı konuk ettiğimiz programımızda bugün Emre Aydın'ı konuk ettik. Bir sonraki programımızda bir başka sanatçımızla karşınızda olmak üzere. Hoşça kalın. Burada

0: Radyo Radar Hava Durumu.
1: Radyo Radar Hava Durumu'ndan merhaba. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre bugün bölge genelinde havanın parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyredeceği öngörülüyor. Kayseri'de bugün en yüksek sıcaklık 28, en düşük sıcaklık 13 derece olacak. İlçelerde ise durum şöyle. Pınarbaşı Sarız 24, Akkışla 25, Bünyan Özvatan Tomarza 26, İncesu 27, Develi Felahye Sarıoğlan Yahyalı 28, Yeşilhisar 31, Erciyes Kayak Merkezi ise 18 derece olacak. Çevre illerde Sivas Yozgat 26, Nevşehir 27, Kırşehir 28, Niğde 29 derece, büyük kentlerde ise Ankara İstanbul 29, İzmir 32 derece olacak. Radyo Radar Hava Durumu'nu dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar Hava Durumu.

0: Şehrimizden en güncel gelişmeler, sıcak haberler, yerel yönetimden önemli kararlar. Size en yakın haber Radyo Radar'da. Yerel haber başlıyor.
1: Yerel haberle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdus Sabar. Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nde bazı daire ve şube müdürlüklerinde ve KASKİ'de görev değişiklikleri yapıldı. Yaşanan değişikliklere göre birçok ismin görev yeri değişirken, Zabıta Daire Başkanı Mustafa Kayacık, Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı'na, Zabıta Şube Müdürü Ahmet Teke, Zabıta Daire Başkanlığı'na, İtfaiye Şube Müdürü Muhammed Bağdat, İtfaiye Daire Başkanlığı'na, STK Daire Başkanı Mehmet Çavuş, Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı'na, Teknik Bakım Onarım Şube Müdürü Vedat Kılıç, İşletme ve İştiraklar Daire Başkanlığı'na, KASKİ İş Sağlığı ve Güvenliği Şube Başkanı Fatih Çağan, STK Daire Başkanlığı'na, KASKİ Şube Müdürü Necmettin Koca Kaplan, Mali Hizmetler Daire Başkanlığı'na, Sosyal Hizmet Daire Başkanı Mehmet Ali Karcıoğlu, Veteriner İşleri Daire Başkanlığı'na, Mali Hizmetler Daire Başkanı Rıdvan Yurtlak, KASKİ Şube Müdürlüğü'ne, Kültür Daire Başkanı Salih Özgöncü, KASKİ İş Sağlığı ve Güvenliği Başkanlığı'na, İşletme ve İştiraklar Daire Başkanı Erkan Küp, Kültür Daire Başkanlığı'na, Alkome Şube Müdürü Gökhan Duruk, Makine İkmal Bakım ve Onarım Daire Başkanlığı'na, Kütüphaneler Şube Müdürü Vekili Türker Fidancı, Sivil Toplum Kuruluşları ile İlişkiler Şube Müdürlüğü Vekilliğine getirildi. AK Parti Kayseri Milletvekili Ayşe Bühürler, Kayseri'yi tanıtım günleri programında yaptığı açıklamada şunları söyledi.
2: Bir defa gastronomi çok güzel temsil ediliyor. Bütün üreticilerimiz gelmişler her şeyden önce. Kayseri'ye dair katmerinden pastırmasına, sucuğuna, çemenine, basma peynirine, yani işte yoğurduna bir sürü ürün burada var. Bu çok güzel bir tanıtım. Gilebolu suyumuz özellikle biliyorsunuz böbrek taşlarına ve böbrek hastaları için şifa kaynağı ve Kayseri'nin özel bir üretimi. Bunların bir belediyelerimiz kendi üretimleri, destekledikleri kadın kooperatiflerimizle, işte sanayicimizin üretimiyle burada temsil ediliyoruz. Bütün İstanbulluları bekliyoruz. Kayseri lezzetlerini tatmak isteyen, tanımak isteyen, öğrenmek isteyenler veya bilip kendi o geleneksel tatlara ulaşmak isteyenleri buraya bekliyoruz. 4 gün boyunca hem üreticilerimiz burada hem belediyelerimiz burada güzel bir Kayseri temsili oluyor.
1: CHP Büyükşehir Meclis Üyesi Özgür Özer, üniversite hastanelerinde yaşanan otopark sıkıntısı ile ilgili olarak şunları söyledi.
3: Kayseri Büyükşehir Belediyesi meclis toplantısında bugün şehrimiz için çok önemli bir karar aldık. Erciyes Üniversitesi acil girişinin karşısında olan otopark alanında 800 yataklı yeni bir dev üniversite hastanesi kurma kararı alındı. Biz Cumhuriyet Halk Partisi meclis grubu olarak bu kararı onayladık. Orada da yetkililerden, sayın rektörümüzden ve üniversite yetkililerinden ricamız şu şekilde. O bölgede ciddi otopark ihtiyacı var. Şu anda da sıkıntı var. Buna dikkat çekilmesi ve otoparkın arttırılmasıydı. Üniversitenin buradaki açıklamalarına göre 3-4 ayrı yerde otopark hem de yeni yapılacak hastanenin altında otopark yapılarak bu ihtiyacın sağlanacağıydı. Bunun bilgisini aldık üniversiteden ama bu işlemler bitten, hastane açıldıktan sonra o otoparklarında kontrollü yine üniversitemiz sağlayacak. Biz de meclis üyeleri olarak konunun takipçisi olacağız. Çünkü üniversite hastanelerinde en çok yaşanan sıkıntı otopark sıkıntısı. Bunun asla bir daha yaşanmaması için biz de meclis üyeleri olarak konunun takipçisi olacağız.
1: Finansal yönetim danışmanı Serbülent Altıparmak, EDS'lerin özel bir şirkete ihale edilmesinin kamu vicdanını rahatsız ettiğini belirterek şunları söyledi.
4: Kamuya ait olan, vatandaşa ait olan yollarda insanların yapacakları hataların, hızların, trafik ihlallerinin diyelim ki EDS elektronik denetleme sistemi neyi kontrol ediyor? Hızımızı kontrol ediyor. Neyi kontrol ediyor? Kırmızı ışıkta geçip geçmediğimizi, emniyet kemeri takıp takmadığımızı kontrol ediyor. Şimdi özel bir şirkete bunun ihale edilmesi yöntemi birçok insanın kamu vicdanının da rahatsız eden bir noktadır. Şimdi özel bir şirkete devredilen bir para cezası trafik ihlal sistemi onun belki de usulsüz yapacak olduğu belki de yapacak olduğu ayarlamalarla yani bugün biz 65 ile 70 kilometre arasındakini ya da 68 kilometre ile 73 kilometre arasındaki o 5 kilometrelik farkı algılayacak bir durumda değiliz. Aynen. Şimdi 68 ile gittiğiniz bir yerde 73 ile gittin diye sana ceza yazarsa ne olacak? Elektronik denetleme sistemi kurulacaksa ki kuruldu. Hı hı. Madem yapıldı, bu yapıldıysa kamu tarafından, Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı olarak çalışabilir. Bunların mikron ayarları var. Şehirler arası yollarda hız sabitlemeyle gittiğimiz, hı hı, bir durumda bile radar cezası yediğimiz oluyor. Yani buradaki o ayarlamalarla alakalı, bununla ilgili zaten açılan davalar var. O davaların sonucunda %5 ila %10'luk radarların ayarlarında hata olabileceği, hata oranı şeklinde bir durum da ortaya çıktı.
1: Kayseri'de polis ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik gerçekleştirilen operasyon neticesinde hakkında silahlı yağma suçundan 23 yıl 8 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalanarak cezaevine teslim edildi. İçişleri Bakanlığı'na bağlı Göç İdaresi Başkanlığı, illere göre geçici koruma kapsamındaki Suriyeli sayısını açıkladı. Meteorolojinin 7. Bölge Müdürlüğü tarafından açıklanan hafta sonu hava durumu raporuna göre 13 Haziran Cumartesi gök gürültülü sağanak yağışlı 26 derece ve 14 Mayıs Pazar gök gürültülü sağanak yağışlı 23 derece hava hakim olması bekleniyor. Yerel haberi dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da yerel haber sona erdi. Şimdi reklamlar.
5: Evlilik hazırlığı yapanlar, evini ofisini yenileyenler, Kumsumoğlu uğramadan sakın karar vermeyin. Her tarza, her zevke ve her bütçeye göre mobilyaları bir arada bulabileceğiniz 365 gün mobilya fuarı Kumsumoğlu AVM'de sizleri bekliyor. Kumsumoğlu'na gelmek için bahaneniz çok.
6: Rahatlık onda, şıklık onda, karşında Ergül Mobilya.
7: Yoğun ilgi gören eskiyi getir, yeniye götür kampanyamız tekrardan sizlerle. Sizlerden eski ürünlerinizi alıyor, yerine yepyeni baza, başlık ve yatak setleriyle değiştiriyoruz. Kampanya bitti mi? Hayır. Üstelik tüm baza, başlık ve yatak set alımlarında Ar Yıldız kahvaltı takımı hediye. Ergü

0: Enfekten Hastanesi bilgilendiriyor.
1: Reflü belirtileri nelerdir? Baharatlı, yağlı gıdalar, çikolata, alkol veya taze sıkılmış meyve suları tüketildiğinde artan şikayetlerdir. Mideden boğaza doğru yayılan ve daha ziyade yemekten sonra oluşan yanma, en sık görülen reflü belirtisidir. Mide içeriğinin ağza gelmesi ve yutma güçlüğü, görülen diğer önemli reflü belirtileri arasında sayılır. Ağrılı yutkunma, geğirti, hıçkırık, bulantı ve kusma ise daha ender ortaya çıkar. Reflü, yemek borusu mide ve bağırsak sistemi dışındaki sistemlerde de belirtilere yol açabilir. Reflü, öksürüğe, ses kısıklığına, diş çürüklerine ve boğaz ağrısına da neden olabilir.
0: Tekden Hastanesi bilgilendirdi.
2: Temizlikte güç, dayanıklılık ve yenilik denince akla gelen Karçır, şimdi Profilo Kumsmol AVM'de. Profilo Kumsmol AVM'de bulunan Karçır Fabrika Satış Mağazası'nda, basınçlı yıkama makinelerinden elektrikli süpürgelere, buharlı temizlik cihazlarından dikey süpürgelere kadar tüm modelleri bulabilirsiniz. Üstelik Profilo Kumsmol AVM Fabrika Satış Mağazası avantajlarıyla birbirinden özel kampanyalar ve en iyi fiyatlar sizleri bekliyor. Karçır ile temizliğinize güç katın.
3: Oh be, Profilo varmış. Oh oh. Oh be, Profilo varmış.
4: Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde bade konakları, 4, 5, 6, Seyrani yükselen konutları, şehir hastanesi bölgesinde hastane konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz, İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin'le yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon: 0352 220 çift 011 0533 652 çift 045.

0: Reklamları dinlediniz. Markanı doğru mesajla şehrin dört bir yanına duyurmaya hazır mısın? Detaylı bilgi ve reklam fırsatları için bizimle iletişime geçin. 0352 336 25 98 Radyo Radar reklam hattı. İşinizi büyütmenin tam zamanı. Kayseri'nin tek haber radyosu Radyo Radar'da günün en sıcak gelişmeleri, en çarpıcı haberler ve olayların perde arkası. Tarafsız, güvenilir ve hızlı haberciliğin adresi Radyo Radar'da ana haber başlıyor.
1: Haber merkezimizin hazırladığı ana haber bültenine hoş geldiniz. Ben Serpil Yurdusever. Günün öne çıkan gelişmeleriyle karşınızdayım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan katıldığı bir programda küresel ve bölgesel savaşlar, çatışmalar hakkında önemli değerlendirmelerde bulundu. Erdoğan şunları söyledi.
2: Etrafımızda olan bitenler muhalefetin gündeminde olmasa da inanıyorum ki sizler hadiseleri takip ediyorsunuz. Henüz bir kriz çözülmeden bakıyorsunuz ertesi gün yenisi başlıyor. Füze ve bomba seslerinin çocuk çığlıklarını bastırdığı günler yaşıyoruz. Yarın ne olacağını, nerede silahların patlayacağını kimse kestiremiyor. İşte görüyorsunuz, Rusya-Ukrayna savaşı bitmeden şimdi bölgemiz İran'a yönelik saldırıların ağır ekonomik faturasını ödüyor. Gazze ve Lübnan'da Siyonist katiller her türlü hukuku, kuralı, ilkeyi ayaklar altına alarak kan dökmeye devam ediyor. Karadeniz'de sorunlar devam ederken Doğu Akdeniz'de yeni tezgahlar kurulduğunu, yeni oyunlar oynandığını görüyoruz. Bölgemiz ve dünyamız belki de 2. Dünya Savaşı sonrasındaki en kritik gelişmelere şahit oluyor. İktidar ve Cumhur İttifakı olarak hem Türkiye'yi bu ateş çukurundan uzak tutmaya hem de hizmet ve eser siyasetimizi sürdürmeye çalışıyoruz.
1: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Anayasa Mahkemesi'nin verdiği son kararı atıfta bulunarak CHP tarafından dile getirilen 128 milyar dolar iddialarının büyük bir siyasi yalan olduğunun hukuken tescillendiğini ifade etti. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin resmi internet sitesinde dikkat çeken bir değişiklik yapıldı. CHP Grup Başkan Vekilleri Ali Mahir Başarır ve Gökhan Günaydın'ın özgeçmiş sayfalarında yer alan Grup Başkan Vekili unvanlarının kaldırıldığı görüldü. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye Bankalar Birliği'nin 69. Genel Kurul toplantısında konuştu. Şimşek, enflasyonu düşürme sürecinin öngörülen takvime göre birkaç aylık bir gecikmeyle de olsa kararlılıkla süreceğini belirtti. Adalet Bakanı Akın Gürlek sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada 2021 yılında Batman'da katledilen Mehmet Şirin Çelik cinayetinin aydınlatıldığını duyurdu. Bakan Gürlek, olayın iki aile arasında husumet nedeniyle planlı şekilde işlendiğine dair somut kanıtlara ulaşıldığını belirtti. İçişleri Bakanlığı, Fatoş Pınar Türker isimli vatandaşın çıplak arandığı yönündeki iddiaları ihbar kabul ederek konuyla ilgili resmi bir soruşturma başlatıldığını açıkladı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, liselere geçiş sistemi kapsamında yapılacak sınav için tüm önlemlerin alındığını duyurdu. Sınav günü emniyet ve jandarma teşkilatlarından toplam 29.103 personel ve 4.028 ekibin sahada görev yapacağını açıkladı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Okul Saldırılarını Araştırma Komisyonu Başkanı Yusuf Beyazıt ve komisyon üyeleri, bir öğretmenle 9 öğrencinin silahlı saldırıda hayatını kaybettiği Kahramanmaraş Aysel Çalık Ortaokulu'nu ziyaret etti. Olay yerinde inceleme yapan Beyazıt, çok kısa sürede çok fazla silahlı büyük bir katliam yapılmış, yerinde görünce tüylerimiz diken diken oldu diyerek durumun vahametini vurguladı. Ana haber bültenini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da ana haber sona erdi. Tribünlerin sesi, parkelerin yankısı, sahaların ritmi şimdi bu frekansta. Futboldan basketbola, voleyboldan atletizme, şampiyonluk yarışları, kritik fikstürler, madalya peşindeki milliler. Radyo Radar'da spor haberleri başlıyor.
3: Spordan gelişmeleri aktarıyorum. Ben İlayda Kaya. 2022'deki tarihi başarının ardından tam 24 yıl sonra yeniden Dünya Kupası arenasına dönen A Milli Futbol Takımı, Kanada'da ilk antrenmanını gerçekleştirdi. Avustralya maçıyla turnuva yolculuğuna başlayacak olan Ay Yıldızlılar, Vancouver'da ilk zafer için kenetlendi. 2026 FIFA Dünya Kupası A grubu ilk maçında Güney Kore, 1-0 geriye düştüğü maçta Çekya'yı 2-1 yenerek dev turnuvaya 3 puanla başladı. Güney Kore'nin galibiyet golünü 80. dakikada Beşiktaşlı Hyungu'yu kaydetti. Süper Lig ekiplerinden Ahmet Sportif faaliyetlerde 3 Haziran'da sportif direktör olarak göreve başlayan Serkan Reçber görevinden ayrıldı. Fenerbahçe Beko ile Beşiktaş Gey'nin karşı karşıya geleceği Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi Playoff final serisinin maç programı belli oldu. 13 Haziran Cumartesi günü saat 20'de Fenerbahçe Beko Beşiktaş Gey ile karşılaşacak. Milli pentatlet İlke Özyüksel Mihrioğlu, Macaristan'da düzenlenen UIPM Modern Pentatlon Dünya Kupası'nda finale yükseldi. Spordan gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşçakalın.
0: Radyo Radar'da spor haberleri sona erdi.

0: Emniyet kemeri bağlamak yasal bir zorunluluktur. Emniyet kemeri kaza anında bizi korur. Çarpma anında koltuktan fırlamamızı ve kafamızın bir yere çarpmasını önler. Hayat değerli. Emniyet kemeri gerekli. Unutma.
1: Güvenli trafik projesi. Zamanı değil, hayatı seç.
2: Engelleri kaldırırsak hayat kendiliğinden yürür. Empati kurmak en büyük iyiliktir. 3 Aralık bir hatırlatmadır. Asıl görev yılın 365 günü insan kalabilmektir.
3: Yayın tekrarı.
4: Psikoloji biliminin güncel yaklaşımlarını, hayatın tam içinden konuları uzmanlarla ele alıyor, bilimsel bilgileri günlük yaşama taşıyoruz. Psikoloji Saati, Merve Esersoy'un sunumuyla her cuma saat 14'te Kayser Radar ve Radyo Radar ortak canlı yayınında. Merve Esersoy'un sunumuyla Psikoloji Saati başlıyor.
5: 91.8 Radyo Radar ve Kayser Radar ekranlarından herkese merhaba. Psikoloji Saati programı ile birlikteyiz. Ben program sunucunuz Merve Sersoy Yıldırım. Bugün belki de şu sıralarda evlerde çok fazla olan sınav stresi, sınav kaygısı konusunda konuşacağız. Bizi bu konuda bilgilendirecek olan konuğumuz psikolog Ceyda Ünal bizlerle birlikte. Eğer bu süreçte sorularınız olursa da bize 0352 336 25 98 WhatsApp iletişim hattımızdan bize sorularınızı iletebilirsiniz. Çünkü gerçekten de çok önemli. Ceyda Hanım hoş geldiniz.
6: Hoş bulduk, merhabalar.
5: Merhaba, nasılsınız?
6: İyiyim, teşekkür ederim. Siz nasılsınız?
5: Ben de iyiyim, çok teşekkür ederim. Bu yoğunlukta bana vakit ayırdığınız için ayrıca teşekkür ediyorum. Şimdi şöyle başlayalım istiyorum ben. Bu sınav kaygısı nedir? Şimdi normalde sınava girerken evet heyecanlanırız. Bu heyecan normal ama sınav kaygısı dediğimizde bunun ikisinin arasındaki ince çizgi nedir?
6: Aslında kaygı toplumda hep çok kötü bir duyguymuş, olumsuz bir duyguymuş gibi görülüyor. Hani sanki hiç olmaması gereken en sağlıklıymış gibi görülüyor ama kaygının temel ve orta düzeyi bizim için oldukça gerekli. Çünkü kaygı evrimsel olarak bizleri daha da motive eder, tetikte olmamızı, dikkatli olmamızı sağlar, yapacağımız işleri hazırlıklı olmamızı, bazen planlar, programlar yapmamızı ve birazcık daha böyle adım adım, dikkatli bir şekilde ilerlememizi sağlar. Ancak burada o orta düzey artık yukarı doğru çıkmaya, aşırı kısma doğru gitmeye başladığında bizi olumsuz etkiler ve motivasyon vermekten ziyade bizi engellemeye, baskıda hissettirmeye başlar. Sınav kaygısı aslında bunun gibi. Normal düzey dediğiniz gibi hani heyecan, endişe, sınava girerken işte böyle hani yapacak mıyım, nasıl olacak gibi böyle düşünceler içerisinde ama yapabildiklerimizi hala yapmaya devam ederiz. Aklımıza gelir bilgilerimiz, soruları cevaplayabiliriz, devam edebiliriz. Ancak sınav kaygısı dediğimiz hani o artık belki psikolojik düzeyde bize, biraz daha bizi olumsuz etkileyen kısım birazcık daha yapacaklarımızı, bildiklerimizi yapamamamızı, artık unutmaya doğru gitmeyi, hatta bazı bedensel belirtilerle birlikte bizi biraz daha olumsuz etkilemeye, engellemeye başlar. Bu noktada aslında bir sınav kaygısından söz edebiliriz. Oysa dediğiniz gibi orta düzey kaygı hepimizde olabilir. Sınavdan önce heyecanlanmak, işte karnın ağrıması, birazcık böyle tedirgin hissetmek, endişe hissetmek çok doğalken bunun aşırı derecede olması artık bizi belki bedensel olarak da olumsuz etkilemeye başlar ve burada aslında bu vücut bize birazcık alarm veriyordur diyebiliriz.
5: Evet, şimdi bir öğrenci peki sınav kaygısı mı yoksa heyecan mı yaşıyor? Bunu nasıl anlayabilir kendisinde? Neyi fark etmeli?
6: Kaygı eğer orta düzeydeyse bizi motive eder. Devam etmemize, hala ilerlememize, ben yapabilirim, bir inanca, umuda aslında hala açıktır. Yapabileceğini düşünür. Ne olursa olsun sonuç hani ben yine de benim, hani olduğum gibi kalabilirim gibi daha sağlıklı, olumlu düşünceler düşünürken sınav kaygısı olan öğrenci daha çok olumsuz düşünceler içerisindedir. Beceremeyeceğim, yapamayacağım, bildiklerimi unutacağım, rezil olacağım, ailemin, öğretmenlerimin, toplumun, kendimin beklentisini karşılamayacağım gibi çok olumsuz düşüncelere kaymaya başlar ve bu olumsuzluklar aslında kişiyi durdurmaya başlar. Yani o öğrenci soruları bildiği, yapabildiği halde artık yapamamaya başlar. Sanki konu eksiği varmış gibi hisseder ama oysa burada bildikleri bir yerde duruyordur ama kaygıdan dolayı ona ulaşamıyordur diyebiliriz. Bu noktada o heyecan, endişe dediğimiz durumu sınav kaygısından biraz ayırt edebiliriz.
5: Evet, şimdi siz de dediniz az önce mide ağrıları, işte kramplar giriyor, uyku düzenleri bozuluyor, kalp çarpıntısı oluyor en çok yaygın olanda. Şimdi beynimiz bu kaygıyı bize, vücudumuza tepki olarak gösteriyor. Burada ne yapmalı öğrenciler böyle tepkiler olduğunda, aşırı çarpıntısı olduğunda?
6: Aslında hep böyle biz Türk insan olarak bir şeyleri son ana bırakıyoruz. Hani yoğun düzeyde bir şey varsa hemen hani son anda çözelim, son ana kadar idare ederiz gibi düşünüyoruz ama kaygı dediğim şey aslında çok derin bir duygu. Çünkü sadece sınav kaygısı olmuyor aslında. Bazen çocuğun içerisindeki yetersizlik, ailenin belki yanlış davranışlarından kaynaklı bir durum olabilir. Kendine inancı, güvence olmayabilir. Daha önce yaşadığı olumsuz denemeler olabilir ya da olumsuz başka sınav deneyimleri olabilir. Bunların hepsi yansıyarak sınav kaygısı dediğimiz çok genel bir çerçeve oluşturuyor ama çok derine indiğimizde bambaşka senaryoları görüyoruz. Bambaşka olaylar karşımıza çıkıyor. Ama hani dediğiniz gibi son ana geldik. Hani pek bir şey yapamadık, derinlere inemedik. Ne yapabiliriz? Bedeni bir kere birazcık daha sakinleştirmek lazım. Çünkü kaygı anda sinir sistemimiz alarm durumuna geçiyor ve hani sanki yangında böyle bozulmuş bir alarm gibi her duman gördüğünde, fark ettiğinde su göndermeye başlıyor ama hani alakasız anlarda gönderiyor. Bizim vücudumuz da hani en ufak minik yanlış bir değerlendirmeyi bile olumsuz, çok abartı gibi algılayıp ona göre bir savunma sistemine geçiyor. Bedenimizi bizim sakinleştirmemiz lazım ve kaygı bizi çok fazla gelecekte ya da geçmişle meşgul eder. Hatta daha çok gelecekle ve olumsuz senaryolarla meşgul eder. Bizim ana dönmemiz gerekiyor. Özellikle ben şu an buradayım, güvendeyim. Etrafınızda gördüğünüz nesneleri sayabilirsiniz. İşte onların tatları nasıl, kokuları nasıl, etrafta işte kaç tane masa var, bardak var gibi böyle bizi ana döndürecek. O anda ne varsa oraya biraz odaklanmak lazım. İşte ayaklarım yere basıyor, oturuyorum şu an, koltuktayım, ellerim masada. Hani kendimi ben ana döndürmeye çalışıyorum. Çünkü kaygı bizi hep geleceğe ya da geçmişe gönderiyor ve andan uzaklaşıyor. Andan uzaklaşan vücudun sakinleşmesi de çok güç oluyor. Bizim o sinir sistemini yavaşlatıp biraz bedeni sakinleştirmemiz lazım. Yine aynı şekilde nefes alışveriş çok hızlandığı için bunu biraz sakinleştirip o hızı düşürmek lazım. Daha derin nefesler alıp bunu çok yavaş bir şekilde vermek sinir sistemi için oldukça kıymetlidir. Orada biraz daha bize sakinlik, yatıştırma sağlayacaktır. Yine su içmek, oksijen alabiliyorsak alabilmek ya da böyle ufak tefek hani odanın içindeysek yürüyüş, dışarıdaysak bir oksijen almak, yeşilliğin içerisinde böyle ufak tefek sakin yavaş yürüyüşler bizim için kıymetli olur.
5: Evet, hep de hızlı hareket ederiz aslında sınav heyecanıyla ama umarım yaparlar. Çok güzel tavsiyeler verdiniz. Şimdi şunu da sormak istiyorum ben. Yarın LGS sınavımız var. Bir hafta sonrasında da YKS var. Ve aileler mesela yemeğe oturduğunda bile işte sınav vakti yaklaştı, sınav şu saatte olacak böyle. Yani bu konulara girilmeli mi sizce?
6: Aslında son anlar birazcık daha ebeveynlerin özellikle destek verebileceği, motive verebileceği kısımlar. Artık çalışmayı eleştirmek, yeterince çalışmadın, daha fazlasını yapabilirsin, yapabilirdin, biraz daha çalış, yeni konular öğren, deneme çözden ziyade biz ne olursa olsun senin yanındayız, arkandayız. Sınav sonucun istediğin gibi olursa da, olmazsa da, çok başarılı olursan da, olmazsan da biz yanındayız, seni seviyoruz, sen değerlisin, senin kişiliğin, karakterin, toplumda sevilip sevilmeyeceği sınavla ilgili değil gibi biraz daha böyle olumlu motivasyonel konuşmalar ve en önemlisi destek vermek aslında. Yani günlük rutine devam etmek lazım. Sanki çok olağanüstü, inanılmaz bir durum varmış gibi böyle o hali değil de birazcık daha hani yemek saatleri yine aynı devam eder. Belki işte ufak tefek hani çok böyle yürüyüş tarzı böyle ufak sohbetler olabilir. Belki minik bir dizi izleme anı olabilir. Yani böyle çok farklı olmayacak şekilde, yani normalden aşırı farklı bir şekilde davranmamak çok önemli. Çünkü zaten çocuklar çok gergin ve endişeli. Çok az kaldı. Hala eksiklerim var, yapabileceğim şeyler var. İşte son ana kadar çok fazla çalışmak yerine biraz daha dinlenme modunda olmak ve o uyku düzenini, beslenme düzenini, bedensel sağlığı korumak çok kıymetli bizim için. Çünkü belki geceye kadar, sabaha kadar çalışma o uykusuzluğu da artırır. Bazen bazı denemelerde sonuçların çok düşük olduğunu düşünüyor öğrenciler. İşte benim sınav sonucum da buna benzeyecek, çok kötü yapıyorum. Oysa o denemelerin çoğuna uykusuzluk da giriliyor. Motivasyonsuzlukla giriliyor. İşte bir arkadaş netini söylüyor, onunla karşılaştırıyoruz. Bunların hepsi bizi olumsuz etkileyebiliyor. O yüzden son günlerin, son haftanın olabildiğince dinlenme, motivasyon, birazcık daha böyle pozitif konuşmalarla dolu olması lazım.
5: Evet, ben şunu da sormak istiyorum. Şimdi sınavdan bir gün önce, yani bugün mesela, aldılar öğrencilerini, işte Luna Park'a götürdüler, eğlendirdiler, işte istediği bir şeyler varsa onları aldılar. Sizce bu doğru bir yaklaşım mı? Hiç sınav yokmuş gibi davranmaları son bir günde.
6: Aslında ikisinin ortası olması gerekiyor. Yani ne sınavı tamamen yok saymak gerekiyor, ne de hani her şey sınav, bütün konu sınav, gündem sınav değil de biraz daha böyle normal rutinlere devam etmek lazım. Yani normalde ailenin oturuşu, yemek yiyişi, o birlikte vakit geçiriş düzeni nasılsa onu korumak, hatta olabildiğince bir arada olmaya çalışmak lazım. Yani çok fazla böyle aşırı karşılaştırmalı konuşmalara ya da sonrasıyla ilgili

0: da bu tarz konular bir anda gündeme gelirse yine o korkutucu kısım devam etmiş olur. Hatta öğrencilerin sınavda bile aklına bu gelir. Tamam, biz bu konuşmaları erteledik. Hep bana dediler ki sınavdan sonra konuşacağız. Sınav bittiği anda bu sefer tedirginlik. Şimdi de bunları konuşup değerlendireceğiz. Neden daha çok çalışmadın? Ben sana böyle söylemiştim. İşte o kadar harcama yaptık, yatırım yaptık gibi. Oysa çocuklar bazen bunu da çok düşünüyor. Ailem bana çok destek veriyor, çok yatırım yaptı. Bunun karşılığını vermeliyim. Bu ailenin görevi aslında. Yani burada karşılaştırma olarak bazen başka aileleri de dahil ediyor çocuklar. Başkalarının ailesi bu kadar destek olmuyor, bu kadar yatırım yapmıyor ama benim ailem çok yatırım yaptı. Onların karşılığını vermem lazım. Bana güveniyorlar gibi ama yani şartları hepimiz düzeltemiyoruz, değiştiremiyoruz. Yani imkanlar varsa tabii ki bunu değerlendirmek lazım ve bu bir çocuğun suçu yapmaması gereken bir şey değil. Olması gereken şey. Burada çocuğu çok fazla yükümlülük altına sokmamak lazım. Yani seni o kadar dershane yazdırdık, o kadar kitap aldık, yapmak zorundaymışsın değil de biz ya elimizden geleni yaptık, sen de yaptın. Evet, belki daha fazlasını yapabilirdin ama hani olması gereken olan buymuş. Bununla birlikte önümüze bakalım. Hani çözüm odaklı olmak lazım biraz daha.
1: Kesinlikle çok önemli. Bir de ölüm kalım şey değil ki. Bir daha girebilir ya da yani bir okula giremeyecek, kesinlikle okumak elinden alınıyor gibi bir durum da yok. Biraz o yüzden sanırım şey, özverili davranmak gerekiyor herhalde. Değil mi?
0: Zaten şöyle düşünüyor aileler, yani bu tek şans, hani son şans, başka bir çare yok. Geleceğin tamamen buna bağlı gibi birazcık yanlış bir bilgi empoze ediliyor. Evet, çok önemli, asla hani önemsiz demiyorum. Her şey olacağına varır demiyorum. Hani hiç çaba sarf etmeyelim. Öyle hayırlısı olsun değil de zaten bir çaba var ortada. Herkesin çabası aynı değil. Ya da herkesin katabileceği, verebileceği şey aynı değil. Bu sadece kapasite, zeka, akıl meselesi de değil. Bazen bazı durumlar sadece bunu gerektirir. Motivasyonu oraya kadar onu götürebilmiş. Gücü o kadarmış. Yani bu başkasının zayıflığı, başkasının daha güçlü oluşuyla ilgili değil. Hani durum budur. Bu şekilde biz bununla ne yapabiliriz? Buna bakmak lazım. Ve her şey gelecekte, bizim önümüzdeki bütün hayat bir iki sınava bağlı değil. Hayatımız boyunca hep sınava gireceğiz. Ortaokulda giriyoruz, ilkokulda giriyoruz, lisede giriyoruz, üniversitede giriyoruz. Hatta üniversite bittikten sonra bile
1: Sonrasında giriyoruz.
0: yetişkinlik hayatımızda mülakatlar olsun, işte KPSS olsun birçok farklı sınav farklı şekillerde önümüze çıkıyor. Bunların biraz daha normal olduğunu kabul etmek ve bazen bunlara birkaç kez girilebileceğini, yani tek bir şans, tek bir hakkımızın olmadığını düşünmek gerekiyor. Bu noktada çocuklar kendini çok yalnız hissedebiliyor. Eğer sınavdan kötü bir sonuç elde edersem okullarım çok kötü olacak ve asla istediğim mesleği, başarılı bir hayata, kariyere sahip olamayacağım gibi düşünüyorlar ama tek bir sınav bütün kariyeri, hayatı belirlemiyor.
1: Evet, bir de gerçekçi de olmak gerekiyor sanırım. Öğrencinin kapasitesi neyse zaten ona uygun meslekler vardır, ona uygun okullar veya okumamayı da tercih edebilir. Bu da bir şey. Liseleri dersek meslek liselerine gidebilir. Yani ben görüyorum, çocuk gelişimi okuyan arkadaşlarım var. Çok da güzel yerdeler şu an. Meslek liseleri de çok önemli bu konuda. Yine dediğiniz gibi işte üniversite sonrasında da yine kendilerini yükseltebiliyorlar. Biraz da gerçekçi olmak lazım. Ailelerin de bunu görmesi gerekiyor tabii.
0: Aynen öyle. Dediğiniz gibi okullar sadece tamamen eğitim veren yerler değildir. Bazen bizim yeteneklerimizi keşfetmemizi sağlayan, kim olduğumuzu anlamamızı sağlayan alanlardır diyebiliriz. Ve günümüzde neyse ki hani şu gerçekten olumlu bir ilerleme bence. Aileler artık çocukların yeteneklerini de analiz etmeye başladılar. Dediğiniz gibi çocuk sadece akademik kariyerde ilerlemek zorunda değil. Evet, hani liseyi okusun, hani belki evet üniversiteyi okusun, açıktan okusun ama spora mı ilgisi var, o alanda ilerlesin. Resme mi ilgisi var, o alanda ilerlesin. Yani illa bunlara sadece mesleki anlamda bakmamak gerekiyor. Bazen çok farklı bir kapıda açılabiliyor. İşte milli sporcu oluyorlar, projelerde yer alan önemli kişilere dönüşebiliyorlar. Yani bunların da önünü biraz açmak, desteklemek gerekiyor. Çünkü hayat sadece doktorlardan, hakimlerden, öğretmenlerden oluşmuyor. Bir sürü farklı meslek var ve hepsine her alanda ihtiyacımız var.
1: Evet, benim zamanımda hep şey derlerdi. İşte bu memlekete yani asla küçümsemiyorum ama çöpçü de lazım. Değil mi?
0: Gerçekten
1: Yani
0: öyle.
1: küçümsemek için söylemedim kesinlikle ama gerçekten bu da bir meslek. Bunu da yapabilirler. Motor ustaları, sanayide çalışmak bence şu an çok çok daha fazla para kazanıyor onlar çünkü emek gücü. Yani

0: bence biraz buna döndük. Eskiden evet akademiydi, akademik eksiklikler vardı, onlar için oldu. Herkes orada şu an, evet herkes üniversite mezunu ama iş bulma konusuna baktığımızda çok da iyi bir yönde değiller.
1: Gerçekten öyle, çünkü çocuklar da aslında bunun farkında. Çünkü eskiden kendimizi sadece okuldaki arkadaşlarımızla, yakın arkadaşlarımızla, komşumuzla ya da akrabalarımızla karşılaştırırken şu an bir tıkla milyonlarca, milyarlarca insanın nerede ne yaptığını, nasıl çalıştığını ya da geçmişinin nasıl olduğunu görebiliyoruz ve karşılaştırma inanılmaz boyutlara çıktı. Böyle durumlarda çocuklar da tabii ki gelecekte ne olur endişesi yaşıyor, ben ne yapabilirim, ben de mi öyle olurum, ben de mi öyle olmam gibi çok fazla senaryolar kuruyorlar kafalarında. Ve dediğiniz gibi hayatın her anlamında, her alanında farklı insanlara, farklı güçlere, farklı çeşitliliklere ihtiyacımız var. Çünkü bunlar bizi bir araya getiriyor ve bir arada yaşamamızı sağlıyor. Bugün hani kapıda kaldığımızda bir çilingire ihtiyaç duyuyoruz. Telefonumuz bozulduğunda bir telefoncuya gidiyoruz. İşte elektrikler kesildiğinde bir elektrikçiye başvuruyoruz. Yani her mesleğin, her alanın çok önemli yanları var. Ve hani biri olmadan gerçekten hayat tam olarak akıp gidemiyor. Burada önemli olan hani toplumda böyle işte çok hani bir mesleği idealize etmek yerine biraz daha kişiliğe, karaktere ve yeteneğe önem vermek gerekiyor. O yüzden kendini tanımak çok önemli ve değerli. Yani bazen beklediğimiz şeyi çok çalışsak bile elde edemeyiz. Bunu da kabul etmek zor olsa da bir yerde bu gerçeği görmemiz, fark etmemiz gerekiyor. Çünkü bu sefer şey gibi düşünüyor. Sınava çok çalıştım, karşında çok başarılı olmalıyım ama hayat bu şekilde hani her zaman sebep sonu işte ektiğimi biçerim gibi olmuyor. Bazen elimizde olmayan, kontrol edemediğimiz şeyler var. Çocukların ve ailelerin bunları hatırlaması lazım. Evet, sınava çalışma motivasyonumu, çalışma performansımı, kendi netlerimi bir yere kadar dengede tutabilirim, kontrol edebilirim ama sınav sonucu tamamen ne öğrencinin ne ailenin elinde. Çünkü bu bir sıralama sınavı ve giren bütün adayların sonuçları doğrultusunda bir sıralama oluşuyor ve kontrol edemediğimiz bir sürü kısım var. Ailevi meseleler olabilir, sağlıksal problemler olabilir, şartlar aynı olmayabilir, maddiyat koşulları aynı olmayabilir. Bunları da düşünmek gerekiyor. Çünkü aslında hani buzdağı çok küçük bir kısım görünüyor ama çok derin şeyler var ve biz sadece o yüzeyde kalan kısma odaklanıyoruz ama çocukların yaşadığı çok fazla büyük sıkıntılar var. Tam bu sınavlar ergenlik ve o yetişkinliğe geçiş dönemlerine denk geliyor ve aslında hormonal olarak, beyin yapısı olarak da çok zor şeyler hissediyorlar. Duyguları bir gün öyle, bir gün böyle oluyor. Bu çocuklar bunlara rağmen sınavlara çalışmaya, işte arkadaşlıklarını belki bitirmeye, belki sosyalliklerini en minimuma indirmeye ya da tamamen kesmeye kadar gidiyorlar. Bunların doğrultusunda aslında bir sonuç elde ediyorlar. Yani bunları da biraz görüp değerlendirmek gerek.
0: Evet, bu da çok önemli. Biraz geniş bakmak gerekiyor. Hayatın her alanında öyle olmalı bence. Şimdi evet, siz bir şeyler söylediniz. Dediniz ki işte yürüyüş yapın, işte anda kaldığınızı fark edin. Sınav anındaysak, öğrencinin çok çalıştı, her şeyi biliyor. Sınava oturdu, boş, hiçbir şey bilmiyorum gibi düşünüyor, hissediyor. Ve kaygı geldi, ben bu soruları yapamayacağım, yetiştiremeyeceğim veya belli bir süreleri olduğu için gibi kaygı geldi. O anda öğrenci ne yapmalı?
1: Aslında gerçekten en önemli anlardan birisi bu. Biz hep ya öncesini ya sonrasını konuşuyoruz ama sınav anında çocuğun kendi zihniyle ve bilgileriyle baş başa kaldığı bir an. Yardımcı olabilecek, destek olabilecek ya da bir şeyi yönlendirme yapabilecek kimse yok. O an kendiyle baş başa ve buna odaklanmak gerekiyor. Bilgiler aslında bir yerde duruyor. Yani az çalışmış olsak da çok çalışmış olsak da o bilgilerin her biri bizim kütüphanemizde yer alıyor. Ama kaygı o kadar yükseğe çıkıyor ki o bilgileri, o kütüphaneyi görmemizi engelliyor. Olabildiğince tabii ki aklımıza olumsuz düşünceler gelecek. Benim bütün konuştuklarım şey demek değil. Asla olumsuz düşünmeyelim. Hep pozitif düşünelim. Bu düşünceler aklımıza gelmemeli değil. Gelmesine rağmen, kaygı olmasına rağmen devam etmek, ilerlemek ve o ana odaklanmaya çalışmak. Sınavdan sonra konuşulacaklar sınavın sonrasının meselesi. Evet, olumsuz şeyler de konuşulacak olsa da bir duralım. Önümüzde 2 saat var, 3 saat var, her neyse ben bu 2-3 saati en verimli şekilde geçireyim, değerlendireyim. Yapabilirim, çabaladım, sakin ol, işte minik kendimizi rahatlatabilecek derin ve sakin, yavaş yavaş nefes alıp vermek, olabildiğince dik oturmaya çalışmak. Yani eğer çok kaygılandıysak, kaygı geldi, farkındayım, şu an çok kötüyüm, titriyorum, hani yutkunamıyorum, kalbim çarpıyor ama geçici bir duygu, kaygı dakikalar, saatler süren bir duygu değil. zaman veriyorum kendime. Sakin ol, ana geri gel. Şu an sınavdasın, soruları yapmaya çalışacaksın. Boşların olabilir, yanlışların olabilir. Sen yapabildiğin kadarını yap. Sonrasını sonra düşünürüz, sonra değerlendiririz gibi. Biraz daha ana gelmeye çalışmak çok kıymetli. Su içmek, birazcık işte nefes almaya çalışmak. Belki böyle hani işte el masajları tarzı, hani kendi bedenini rahatlatabilecek ufak tefek şeylerle hani o anı, o saniyeleri, dakikaları biraz daha olumlu, daha kaygın, az olduğu hale döndürmeye çalışmak gerekir.
0: Evet, bir de bizim susturamadığımız iç sesimiz var. Şimdi ailem ne der, ben bu sınavı yapamayacağım, işte bu çok düşük gelecek ya da kazanamayacağım gibi ya da yine yetişmeyecek gibi duygularda iç sesimiz sürekli böyle olumsuzlukları sıralıyor. Bu esnada ne yapmalıyız peki?
1: Aslında burada birazcık karşı cümlelerle onu yenmeye çalışmak ya da birazcık daha kenara itmek gerekiyor. Tamamen susturamayız, yok edemeyiz. O düşünceler, o iç ses devam edecek, konuşacak. Tabii ki hani daha böyle suçlayıcı, daha ağır konuşacak ama olsun, ben gayet bunları yapabilecek bir öğrenciyim. Denemelerde de yapıyorum. Evet, belki sonucum bir başkasına göre çok düşük olabilir ama ben bunu yapıyorum. Ben elimden geleni yaptım, çabaladım. Şu an buradayım ve bu sorularla mücadele ediyorum. Bu soruları yapmaya çalışıyorum. Ve bu sınav benim kişiliğimi, karakterimi, zekamı ölçmüyor. Bu sınav çalışmamı ölçüyor. Hatta çalışmamın karşılığını tamamen alamayabilirim ama hani bildiğim kadar ben aktarmaya çalışacağım, yapmaya çalışacağım, bildiklerimi uygulamaya çalışacağım ama ben sınavdan sonra da aynı kişiyim, sınavdan önce de aynı kişiyim. Bu benim değersiz ya da yetersiz olduğumu, aslında hala bir potansiyelim olmadığı gerçeğini değiştirmiyor. Ben hala olduğum kişiyim. Geleceğimi tamamen belirlemiyor gibi biraz daha böyle kendimize yönelik motivasyonel cümleler kurup hani o düşünceleri kenara itmemiz en sağlıklısı olur. Çünkü illaki annemizin iç sesi bizimle olacak, işte teyzemizin iç sesi bizimle olacak, bir öğretmenin iç sesi bizimle olacak ama ben kendimim, ben başka bir bireyim, onlardan ayrıyım. Onların gerçekleştiremediği hayalleri, hedefleri gerçekleştirmek zorunda değilim. Bütün yük tamamen bende değil. Hayatın bir parçası, ben elimden geleni yapacağım gibi böyle kendimizi biraz daha sakinleştirecek cümleler kurabiliriz.
0: Evet, şimdi sınava bir hafta kaldı dedik YKS'ye. Evet, çok güzel anlattınız. Ama şeyi de sormak istiyorum ben. Böyle zihni rahatlatmak için o bir hafta içerisinde bir rutin oluşturacak şekilde öğrencilere neler tavsiye edersiniz?
1: Eğer hani belirli bir çalışma performansları, düzenleri varsa bunu hani çok aşırıya kaçmama şeklinde devam ettirebilirler. Çünkü burada kişisel farklılıklar da devreye giriyor. Bazı öğrenciler sınav anına kadar, sınav saatine kadar hala son tekrarlarını yapabiliyor. Hani burada yapmayın, yapın gibi böyle çok kesin bilgiler veremeyiz. Çünkü herkesin kendini rahatlatma durumu farklıdır. Ama hani normalde 5 saat çalışan biri hani sınava az kaldı diye böyle 10 saat, 15 saat çalışmaya çalışırsa işte o zaman kendine fazla yüklenme olabilir. Yani dediğimiz gibi olağanüstü bir durum değil de hani normal olağan akışta normal rutinleri devam ettirmeye çalışmak, yeni konu öğrenmemeye çalışmak çok kıymetli bizim için. Çünkü yeni konu demek aslında son kaygılarla ve heyecanla, endişeyle birlikte biraz daha performans baskısı ve fazla kaygı, stres getirir ve hani öğrenemeyebilir, çok eksik olduğunu hissedebilir. Burada amacımız bizim eksikleri bulup, son anlarda eksikleri bulup onları gidermeye çalışmak değil, var olanı iyileştirmek. Biraz daha belki böyle hani toparlamaya çalışmak. Çünkü burada amacımız bizim son zamanlarda analiz etmek. Neyi yaptım, ne yapamadım demek değil. Ben yapmaya çalıştığım kadarını yapıyorum. Var olanı daha dengeli tutmaya. Hani netlerim neyse belki onu düşürmemeye çalışıyorum ama hani fazlasını da beklememek, istememek lazım.
0: Peki şey yapabilirler mi? Denemeye giriyormuş gibi o sınava girseler. Sizce etkili olur mu? Daha rahat hissederler mi kendilerini? Veya ya da tam tersi etki mi yapar?
1: Aslında birazcık daha insanın daha önceden bu günü prova etmesi kıymetli bizim için. Aynı saatte, aynı şartlarda, işte odada ne telefon, ne televizyon, ne bir başkası olmadan hani tek başına bir masanın başında o denemeyi, testi, artık neyse çözmesi lazım. Çünkü şimdi koltukta yapılan, koltukta çalışılan, yatakta çalışılan ortamla sınav ortamı aynı değil. Bir masa, bir sandalye gerekiyor ve hani oradasın, 3 saat boyunca oturman gerekiyor. Belki bunu önden birazcık prova etmek gerekiyor. Hani ben telefonsuz, başka bir nesne olmadan masanın başına ne yapabilirim? neler olabilir, neler beni bekliyor gibi önden buna bir bakmak lazım. Hani çok fazla kendini kaygıya sokmadan, ama o duruma da biraz aşina olarak prova etmek, prova yapmak önemli. Özellikle de aynı saatte olması lazım. Çünkü biz farkında olmasak da doktorlar bize hep belirtir ki işte ilaçları aynı saatlerde alın. Hani biz de diyoruz ki saat 10'da aldığımla 11'de aldığımın farkı ne?
0: Vücut ne bilecek
1: vücut
0: bunu diyoruz.
1: Vücut çok iyi biliyor. Hani gerçekten bizim biyolojik saatimiz var. O saatte orada ona ihtiyacı olduğunu bildiği için her hücre ona göre çalışıyor. Bu denemeler ve sınavlar için de değerli ve kıymetli. Sınav saati 10'sa saat 10'da hani bir masa başına geçip sandalyede biraz oturmak ve etrafında o düzene uyması gerekiyor ki sınav anına girildiğinde bambaşka farklı bir ortam çıkmasın. Daha önce hiç şahit olunmamış, daha önce hiç görülmemiş, bilinmemiş bir ortam tedirgin edebilir, ama bunu önceden birkaç kez prova etmiş olmak biraz daha o hissi azaltır. Hani daha sakin, daha rahat hissettirir.
0: Evet. Şimdi bir de şöyle bir ebeveynler var. Diyorlar ki işte aslan kızım sen yaparsın. Ben sana güveniyorum ya, sen halledersin gibi rahat rahat. Böyle çocuğu hani çok güzel motive ediyormuş gibi düşünerek aslında biraz da kötü olarak etkileyebiliyorlar. Bu konu hakkında neler söylersiniz?
1: Aslında biz baskı dediğimizde, baskıyı düşündüğümüzde hep aklımıza böyle olumsuz konuşmalar.
0: Evet, yapmak zorundasın.
1: Yapamazsın, beceremezsin, yapmak zorundasın, başka çaren yok gibi böyle toplum içinde bilinen konuşmaların olduğunu düşünüyoruz, ama bazen bizim performans baskımız çok fazla güvenilmesinden de kaynaklanıyor. Çünkü bu sefer hani iki tarafın da aşırısının zararlı olduğu gibi bir tarafta inanılmaz güveniyor. Öğretmenler diyor ki senden beklentimiz çok yüksek. Aile diyor ki bak denemelerin hep muhteşem, harika. Sınavda da beklentimiz bu. Tamam, evet, güzel gidiyor bir yere kadar, ama bir ihtimal, hani bir senaryo geliyor. Hadi o beklenen sonucu elde edemezsem. Hadi öğretmenim hayal kırıklığına uğrarsa, ailem hayal kırıklığına uğrarsa, işte ders aldığım hocalarım bana kızarsa, hani darılırsa gibi, maalesef böyle o çok performans baskısı hissetme durumuna geçiliyor. Bunun olmaması için son günlerin en büyük konuşmaları aileler için, hani ailelerin konuşabileceği, söyleyebileceği cümleler: biz ne olursa olsun senin yanındayız, arkandayız. Seni çok seviyoruz. Bu sınav sonucundan bağımsız. Yani çocuğun sınav sonucuyla değerini eşleştirmemesi gerekiyor. Ben başarılı olursam sevilirim. Ailemin gözünde yüksek bir yer elde ederim. Ama başarısız olamazsam tamamen yokmuşum gibi davranılır ve aileden hani yok sayılırım. İşte kuzenlerimin başarısını elde edemem. Ablam gibi, abim gibi, işte kardeşim gibi olamam şeklinde karşılaştırmaya girilir. Bunların olmaması için ailenin gün içerisinde birkaç kez tekrar edebileceği cümleler gerçekten: biz seni her halinle, her zaman seviyoruz, seveceğiz, hep destekleyeceğiz. İstersek beklediğinin altında bir sonuç yap, istersen beklediğin sonucu elde et. Sen bizim için aynı kişisin. Ahmet sen yine Ahmet'sin. Fatma'yı sen yine Fatma'sın şeklinde. Hani onu birkaç kez vurgulamak lazım ki çocuklar aynı düşünceleri, aynı kaygı verici düşünceleri tekrar tekrar düşünüyorlar. Ailenin de bunları söyleyerek ufak tefek olsa zihninde bir yer edinmesi bizim için daha sağlıklı ve kıymetli olur. Çünkü maalesef günümüzde bütün çocuklar bütün sınav sonuçlarıyla o kişilik, karakter, zeka, değer, her şeyi eşleştiriyorlar. Olmadığında, bekledikleri olmadığında da çok büyük hayal kırıklığıyla tamamen yetersiz ve çok aptalmış gibi hissediyorlar, ama böyle bir durum yok maalesef.
0: Evet, bunu da söylemeleri gerekiyor. Şimdi öğrenci sınavdan çıktı diyelim, morali çok bozuk, ağlıyor. Belki psikolojik olarak yorulduğu için hani o yorgunluğu attı, o stresi attı diye ağlıyordur, ama burada ailenin tepkisi nasıl olmalı? İlk kuracağı cümle ne olmalı? Hemen böyle nasıl geçti, ne yaptın, niye ağlıyorsun, çok mu kötüydü gibi senaryolar değil de neler söylemeliler?
1: Öğrencilerle ve çocuklarla çok fazla çalışan bir psikolog olarak benim en çok dikkat ettiğim bu tarz durumlarda sorular, böyle nasıl geçti, ne yaptın, hangi soruda takıldın, şöyle böyleden ziyade sen nasıl hissediyorsun? O duyguya, düşünceye odaklamak. Yani benim odağım o an o çocuk olurdu bir ebeveyn olsam. Hani yetişkin olarak bir şey sormak zorundaysam, hani çok fazla yine bir zorundalık yok ama soru soracaksan bana nasılsın, rahat mısın, işte aç mısın, işte karnını doyuralım. Hani biraz daha hem var olan durumu değerlendirmeden biraz uzaklaştırmak lazım. Çünkü o an kendi zaten birilerinden bir şey duydukça karşılaştırmaya girecektir, ama işte bedensel belirtiler, hani kaygılı mısın, işte gel birazcık hani bir yere gidelim, yürüyüş yapalım, bir şeyler içelim, bir şeyler yiyelim. hani açsan hani ona göre bir şey yapalım, yorgunsan uyumak istersen hani gidip uyuyalım gibi biraz daha çocuğu anlamaya yönelik, hani sonra konuşuruz, sonra değerlendiririz, bitti, birazcık kafanı dinle, çok fazla akrabalarla muhatap etmemek gerekiyor.
0: Telefonla arayıp soruyorlar
1: en
0: nasıl geçti, ne
1: zaten yaptın? Orası yani yetişkinlere en büyük söyleyebileceğim şey, en büyük tavsiyem yani sormayın. Çevrenizdeki herhangi birine de merak ediyorsanız da lütfen sormayın.
0: Çok
1: çünkü çocukların
0: kadar.
1: Onlara ihtiyacı yok. Yani mesaj atın aileye eğer çok gerçekten merak ediyorsunuz, ama çocuğu özellikle bunun için aramayın, rahatsız etmeyin, geçmiş olsun deyin. Çok fazla cümle kurmamaya çalışın çünkü zaten onları duymaya ihtiyaçları yok. Yani yaparsın sen, olsun bir dahakine girersin gibi cümlelerdense işte geçmiş olsun, biz yanındayız, olsun, hayat bundan ibaret değil gibi biraz daha böyle motivasyonel cümleler kurmak lazım. Fazla da muhatap olmamak lazım açıkçası.
0: Kesinlikle katılıyorum. Şimdi programımızın sonuna geldik. Çok güzel anlattınız, çok güzel bilgiler verdiniz ve bence herkes de bunları uygulasınlar, uygulayacaklardır da umuyorum. Şimdi hem programı toparlamak adına şunu sormak istiyorum, hem de böyle dinleyenlerimiz, izleyenlerimiz tam olarak netleşsin istiyorum bu konuda. Çocuklar şimdi sınavdan çıktılar, bitti. Hayat mevat meselesi değil. Burada neler yapabilirler? Programı da toplamak adına neler söylersiniz?
1: Biz kaygıyı her zaman hissedeceğiz. Hayatımızın her anlamında olacak. Bu bazen sınav kaygısı olabilir, bazen normal günlük hayattaki bir kaygı olabilir. Bu doğal bir duygu. Hep yaşayacağımız bir duygu. Bunu kabullenmek lazım ama bununla birlikte ben nasıl devam edebilirim, nasıl ilerleyebilirim? Hem bunu ailelerin düşünmesi hem de çocukların düşünmesi lazım. Sınavlar gerçekten kıymetli, değerli. Bazen dönüm noktaları, işte liseye geçiş, üniversiteye geçiş gibi çok hayatın kritik noktalarında bulunan sınavlarımız var. Ama bunlar sadece hayattaki en büyük zorluk ya da en olmazsa olmaz şey değildir. Biz bunlardan bağımsızız. Bizim kişiliğimiz, karakterimiz, zekamız, yeteneklerimiz, becerilerimiz ve geleceğimiz bunlardan bağımsız. Evet, ilişkili ama tamamen birebir bağlı, bağımlı değil. Bunlar olmasa da, bu sınavlarda istediğimiz başarıyı elde edemesek de hayatta farklı fırsatlar önümüze çıkacak. Karşılaştırmalara çok fazla girmemek lazım. Burada yetişkinlerin her şeyi çok sorgulayıp, analiz etmeye çalışıp, özellikle de hani eleştirip, yargılamaya çalışıp hani çocuğu üzmesine hiç gerek yok. Yani birbirimizi birazcık daha duygu, düşünce olarak dinlemeliyiz. Nasıl hissediyor çocuk? Neler geçiyor aklından? Biraz daha rahatlatmaya yönelik, daha bedensel sakinliği korumaya yönelik. Yani böyle aşağılamak, eleştirmek, kızmaktan ziyade sen bizim için çok değerlisin. Bu sınav sonuçlarından bağımsız. Sen zaten bizim evladımızsın. Biz sana her şekilde destek olmalıyız, olacağız. Bizim yatırımımız tabii ki sana olacak ve bu senin suçun, senin başaramadığın bir şey değil. Biz aile olarak bunu yapmak zorundayız. Bu bizim yükümlülüğümüz. Sen de bizim çocuğumuzsun. Elinden geleni yaptın. Bu bizim için kıymetli, yeterli. Seni görüyoruz, anlıyoruz, çok zorlanıyorsun. Yani çocukların böyle biraz daha aynalamaya ihtiyacı var. Gerçekten ne kadar zorlandığını, işte kaygıya rağmen çalıştığını, ara ara motivasyonu tamamen kaybetmesine rağmen yine son ana kadar geldiğini fark etmek gerekiyor. O duygu düşünceye daha fazla odaklanıp çocuğu motive etmek, destek olmak, sakinleştirmek için yaklaşırsak bu bizim için çok daha sağlıklı olur.
0: Evet, çok teşekkür ederim. Gerçekten bu vakit ayırıp gelmeniz bile benim için çok değerliydi. Çok teşekkür ediyorum tekrardan. Sevgili dinleyenler ve izleyenler, Psikoloji Saati programının bu haftada sonuna geldik. Sınava girecek bütün öğrencilerimize başarılar diliyoruz. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Haftaya görüşmek üzere, hoşça kalın.
2: Merve Eselsoy'un sunumuyla Psikoloji Saati sona erdi. Yayın tekrarı. Radyo Radar hava durumu.
3: Radyo Radar hava durumundan merhaba. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre bugün bölge genelinde havanın parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyredeceği öngörülüyor. Kayseri'de bugün en yüksek sıcaklık 28, en düşük sıcaklık 13 derece olacak. İlçelerde ise durum şöyle. Pınarbaşı Sarız 24, Akkışla 25, Bünyan Özvatan Tomarza 26, İncesu 27, Develi Felahye Sarıoğlan Yahyalı 28, Yeşilhisar 31, Erciyes Kayak Merkezi'nde ise 18 derece olacak. Çevre illerde Sivas Yozgat 26, Nevşehir 27, Kırşehir 28, Niğde 29 derece, büyük kentlerde ise Ankara İstanbul 29, İzmir 32 derece olacak. Radyo Radar hava durumunu dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
2: Radyo Radar hava durumu.

0: Bugün gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da günün özeti başlıyor.
1: Günün özetiyle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdusever. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan katıldığı bir programda küresel ve bölgesel savaşlar, çatışmalar hakkında önemli değerlendirmelerde bulundu. Erdoğan şunları söyledi.
2: Etrafımızda olan bitenler muhalefetin gündeminde olmasa da inanıyorum ki sizler hadiseleri takip ediyorsunuz. Henüz bir kriz çözülmeden bakıyorsunuz, ertesi gün yenisi başlıyor. Füze ve bomba seslerinin çocuk çığlıklarını bastırdığı günler yaşıyoruz. Yarın ne olacağını, nerede silahların patlayacağını kimse kestiremiyor. İşte görüyorsunuz, Rusya Ukrayna savaşı bitmeden şimdi bölgemiz İran'a yönelik saldırıların ağır ekonomik faturasını ödüyor. Gazze ve Lübnan'da Siyonist katiller her türlü hukuku, kuralı, ilkeyi ayaklar altına alarak kan dökmeye devam ediyor. Karadeniz'de sorunlar devam ederken Doğu Akdeniz'de yeni tezgahlar kurulduğunu, yeni oyunlar oynandığını görüyoruz. Bölgemiz ve dünyamız belki de 2. Dünya Savaşı sonrasındaki en kritik gelişmelere şahit oluyor. İktidar ve Cumhur İttifakı olarak hem Türkiye'yi bu ateş çukurundan uzak tutmaya hem de hizmet ve eser siyasetimizi sürdürmeye çalışıyor.
1: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Anayasa Mahkemesi'nin verdiği son kararı atıfta bulunarak CHP tarafından dile getirilen 128 milyar dolar iddialarının büyük bir siyasi yalan olduğunun hukuken tescillendiğini ifade etti. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin resmi internet sitesinde dikkat çeken bir değişiklik yapıldı. CHP Grup Başkan Vekilleri Ali Mahir Başarır ve Gökhan Günaydın'ın özgeçmiş sayfalarında yer alan Grup Başkan Vekili unvanlarının kaldırıldığı görüldü. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye Bankalar Birliği'nin 69. Genel Kurul toplantısında konuştu. Şimşek, enflasyonu düşürme sürecinin öngörülen takvime göre birkaç aylık bir gecikmeyle de olsa kararlılıkla süreceğini belirtti. Adalet Bakanı Akın Gürlek sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada 2021 yılında Batman'da katledilen Mehmet Şirin Çelik cinayetinin aydınlatıldığını duyurdu. Bakan Gürlek, olayın iki aile arasında husumet nedeniyle planlı şekilde işlendiğine dair somut kanıtlara ulaşıldığını belirtti. İçişleri Bakanlığı, Fatoş Pınar Türker isimli vatandaşın çıplak arandığı yönündeki iddiaları ihbar kabul ederek konuyla ilgili resmi bir soruşturma başlatıldığını açıkladı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, liselere geçiş sistemi kapsamında yapılacak sınav için tüm önlemlerin alındığını duyurdu. Sınav günü emniyet ve jandarma teşkilatlarından toplam 29.103 personel ve 4.028 ekibin sahada görev yapacağını açıkladı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Okul Saldırılarını Araştırma Komisyonu Başkanı Yusuf Beyazıt ve komisyon üyeleri, bir öğretmenle 9 öğrencinin silahlı saldırıda hayatını kaybettiği Kahramanmaraş Aysel Çalık Ortaokulu'nu ziyaret etti. Olay yerinde inceleme yapan Beyazıt, çok kısa sürede çok fazla silahlı büyük bir katliam yapılmış, yerinde görünce tüylerimiz diken diken oldu diyerek durumun vahametini vurguladı. Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nde bazı daire ve şube müdürlüklerinde ve KASKİ'de görev değişiklikleri yapıldı. Yaşanan değişikliklere göre birçok ismin görev yeri değişirken, Zabıta Daire Başkanı Mustafa Kayacık, Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı'na, Zabıta Şube Müdürü Ahmet Teke, Zabıta Daire Başkanlığı'na, İtfaiye Şube Müdürü Muhammed Bağdat, İtfaiye Daire Başkanlığı'na, STK Daire Başkanı Mehmet Çavuş, Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı'na, Teknik Bakım Onarım Şube Müdürü Vedat Kılıç, İşletme ve İştiraklar Daire Başkanlığı'na, KASKİ İş Sağlığı ve Güvenliği Şube Başkanı Fatih Çağan, STK Daire Başkanlığı'na, KASKİ Şube Müdürü Necmettin Kocakaplan, Mali Hizmetler Daire Başkanlığı'na, Sosyal Hizmet Daire Başkanı Mehmet Ali Karcıoğlu, Veteriner İşleri Daire Başkanlığı'na, Mali Hizmetler Daire Başkanı Rıdvan Yurtlak, KASKİ Şube Müdürlüğü'ne, Kültür Daire Başkanı Salih Özgöncü, KASKİ İş Sağlığı ve Güvenliği Başkanlığı'na, İşletme ve İştiraklar Daire Başkanı Erkan Küp, Kültür Daire Başkanlığı'na, Aykome Şube Müdürü Gökhan Duruk, Makine İkmal Bakım ve Onarım Daire Başkanlığı'na, Kütüphaneler Şube Müdürü Vekili Türker Fidancı, Sivil Toplum Kuruluşları ile İlişkiler Şube Müdürlüğü Vekilliğine getirildi. AK Parti Kayseri Milletvekili Ayşe Bühürler, Kayseri İl Tanıtım Günleri programında yaptığı açıklamada şunları söyledi.
3: Bir defa gastronomi çok güzel temsil ediliyor. Bütün üreticilerimiz gelmişler her şeyden önce. Kayseri'ye dair katmerinden pastırmasına, sucuğuna, çemenine, basma peynirine, yani işte yoğurduna bir sürü ürün burada var. Bu çok güzel bir tanıtım. Gilebolu suyumuz özellikle biliyorsunuz böbrek taşlarına ve böbrek hastaları için şifa kaynağı ve Kayseri'nin özel bir üretimi. Bunların bir belediyelerimiz kendi üretimleri, destekledikleri kadın kooperatiflerimizle, işte sanayicimizin üretimiyle burada temsil ediliyoruz. Bütün İstanbulluları bekliyoruz. Kayseri lezzetlerini tatmak isteyen, tanımak isteyen, öğrenmek isteyenler veya bilip kendi o geleneksel tatlara ulaşmak isteyenleri buraya bekliyoruz 4 gün boyunca. Hem üreticilerimiz burada hem belediyelerimiz burada. Güzel bir Kayseri temsili oluyor.
1: CHP Büyükşehir Meclis Üyesi Özgür Özer, üniversite hastanelerinde yaşanan otopark sıkıntısı ile ilgili olarak şunları söyledi.
4: Kayseri Büyükşehir Belediyesi meclis toplantısında bugün şehrimiz için çok önemli bir karar aldık. Erciyes Üniversitesi acil girişinin karşısında olan otopark alanında 800 yataklı yeni bir üniversite hastanesi kurma kararı alındı. Biz Cumhuriyet Halk Partisi Meclis Grubu olarak bu kararı onayladık. Orada da yetkililerden, sayın rektörümüzden ve üniversite yetkililerinden ricamız şu şekilde. O bölgede ciddi otopark ihtiyacı var. Şu anda da sıkıntı var. Buna dikkat çekilmesi ve otoparkın arttırılmasıydı. Üniversitenin buradaki açıklamalarına göre 3-4 ayrı yerde otopark hem de yeni yapılacak hastanenin altında otopark yapılarak bu ihtiyacın sağlanacağıydı. Bunun bilgisini aldık üniversiteden ama bu işlemler bitikten hastane açıldıktan sonra o otoparklarında kontrolünü yine üniversitemiz sağlayacak. Biz de meclis üyeleri olarak konunun takipçisi olacağız. Çünkü üniversite hastanelerinde en çok yaşanan sıkıntı otopark sıkıntısı. Bunun asla bir daha yaşanmaması için biz de meclis üyeleri olarak konunun takipçisi olacağız.
1: Finansal yönetim danışmanı Serbülent Altıparmak, EDS'lerin özel bir şirkete ihale edilmesinin kamu vicdanını rahatsız ettiğini belirterek şunları söyledi.
5: Kamuya ait olan, vatandaşa ait olan yollarda insanların yapacakları hataların, hızların, trafik ihlallerinin diyelim ki EDS elektronik denetleme sistemi neyi kontrol ediyor? Hızımızı kontrol ediyor. Neyi kontrol ediyor? Kırmızı ışıkta geçip geçmediğimizi, emniyet kemeri takıp takmadığımızı kontrol ediyor. Şimdi özel bir şirkete bunun ihale edilmesi yöntemi birçok insanın, kamu vicdanının da rahatsız eden bir noktadır. Şimdi özel bir şirkete devredilen bir para cezası, trafik ihlal sistemi, onun belki de usulsüz yapacak olduğu, belki de yapacak olduğu ayarlamalarla, yani bugün biz 65 ile 70 kilometre arasındakini ya da 68 kilometre ile 73 kilometre arasındaki o 5 kilometrelik farkı algılayacak bir durumda değiliz. Şimdi 68 ile gittiğiniz bir yerde 73 ile gittin diye sana ceza yazarsa ne olacak? Elektronik denetleme sistemi kurulacaksa ki kuruldu. Madem yapıldı, bunun yapıldıysa, bu yapıldıysa kamu tarafından, Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı olarak çalışabilir. Bunların mikron ayarları var. Şehirler arası yollarda hız sabitlemeyle gittiğimiz bir durumda bile radar cezası yediğimiz oluyor. Yani buradaki o ayarlamalarla alakalı, bununla ilgili zaten açılan davalar var. O davaların sonucunda %5 ila %10'luk radarların ayarlarında hata olabileceği, hata oranı şeklinde bir durum da ortaya çıktı.
1: Kayseri'de polis ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik gerçekleştirilen operasyon neticesinde hakkında silahlı yağma suçundan 23 yıl 8 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalanarak cezaevine teslim edildi. İçişleri Bakanlığı'na bağlı Göç İdaresi Başkanlığı, illere göre geçici koruma kapsamındaki Suriyeli sayısını açıkladı. Meteorolojinin 7. Bölge Müdürlüğü tarafından açıklanan hafta sonu hava durumu raporuna göre 13 Haziran Cumartesi gök gürültülü sağanak yağışlı 26 derece ve 14 Mayıs Pazar gök gürültülü sağanak yağışlı 23 derece hava hakim olması bekleniyor. Günün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da günün özeti sona erdi. Şehrimizden en güncel gelişmeler, sıcak haberler, yerel yönetimden önemli kararlar. Size en yakın haber Radyo Radar'da. Yerel haber başlıyor.
1: Yerel haberle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdusever. Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nde bazı daire ve şube müdürlüklerinde ve KASKİ'de görev değişiklikleri yapıldı. Yaşanan değişikliklere göre birçok kesimin görev yeri değişirken, Zabıta Daire Başkanı Mustafa Kayacık, Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı'na, Zabıta Şube Müdürü Ahmet Teke, Zabıta Daire Başkanlığı'na, İtfaiye Şube Müdürü Muhammed Bağdat, İtfaiye Daire Başkanlığı'na, STK Daire Başkanı Mehmet Çavuş, Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı'na, Teknik Bakım Onarım Şube Müdürü Vedat Kılıç, İşletme ve İştiraklar Daire Başkanlığı'na, KASKİ İş Sağlığı ve Güvenliği Şube Başkanı Fatih Çağan, STK Daire Başkanlığı'na, KASKİ Şube Müdürü Necmettin Koca Kaplan, Mali Hizmetler Daire Başkanlığı'na, Sosyal Hizmet Daire Başkanı Mehmet Ali Karcıoğlu, Veteriner İşleri Daire Başkanlığı'na, Mali Hizmetler Daire Başkanı Rıdvan Yurtlak, KASKİ Şube Müdürlüğü'ne, Kültür Daire Başkanı Salih Özgöncü, KASKİ İş Sağlığı ve Güvenliği Başkanlığı'na, İşletme ve İştiraklar Daire Başkanı Erkan Küp, Kültür Daire Başkanlığı'na, Aykome Şube Müdürü Gökhan Duruk, Makine İkmal Bakım ve Onarım Daire Başkanlığı'na, Kütüphaneler Şube Müdürü Vekili Türker Fidancı, Sivil Toplum Kuruluşları ile İlişkiler Şube Müdürlüğü Vekilliğine getirildi. AK Parti Kayseri Milletvekili Ayşe Böhürler, Kayseri'yi tanıtım günleri programında yaptığı açıklamada şunları söyledi.
3: Bir defa gastronomi çok güzel temsil ediliyor. Bütün üreticilerimiz gelmişler her şeyden önce. Kayseri'ye dair katmerinden pastırmasına, sucuğuna, çemenine, basma peynirine, yani işte yoğurduna bir sürü ürün burada var. Bu çok güzel bir tanıtım. Gilebur suyumuz özellikle biliyorsunuz böbrek taşlarına ve böbrek hastaları için şifa kaynağı ve Kayseri'nin özel bir üretimi. Bunların bir belediyelerimiz kendi üretimleri, destekledikleri kadın kooperatiflerimizle, işte sanayicimizin üretimiyle burada temsil ediliyoruz. Bütün İstanbulluları bekliyoruz. Kayseri lezzetlerini tatmak isteyen, tanımak isteyen, öğrenmek isteyenler veya bilip kendi o geleneksel tatlara ulaşmak isteyenleri buraya bekliyoruz. 4 gün boyunca hem üreticilerimiz burada hem belediyelerimiz burada güzel bir Kayseri temsili oluyor.
1: CHP Büyükşehir Meclis Üyesi Özgür Özer, üniversite hastanelerinde yaşanan otopark sıkıntısı ile ilgili olarak şunları söyledi.
4: Kayseri Büyükşehir Belediyesi meclis toplantısında bugün şehrimiz için çok önemli bir karar aldık. Erciyes Üniversitesi acil girişinin karşısında olan otopark alanında 800 yataklı yeni bir dev üniversite hastanesi kurma kararı alındı. Biz Cumhuriyet Halk Partisi meclis grubu olarak bu kararı onayladık. Orada da yetkililerden, sayın rektörümüzden ve üniversite yetkililerinden ricamız şu şekilde. O bölgede ciddi otopark ihtiyacı var. Şu anda da sıkıntı var. Buna dikkat çekilmesi ve otoparkın arttırılmasıydı. Üniversitenin buradaki açıklamalarına göre 3-4 ayrı yerde otopark hem de yeni yapılacak hastanenin altında otopark yapılarak bu ihtiyacın sağlanacağıydı. Bunun bilgisini aldık üniversiteden ama bu işlemler bittikten, hastane açıldıktan sonra o otoparklarında kontrolünü yine üniversitemiz sağlayacak. Biz de meclis üyeleri olarak konunun takipçisi olacağız. Çünkü üniversite hastanelerinde en çok yaşanan sıkıntı otopark sıkıntısı. Bunun asla bir daha yaşanmaması için biz de meclis üyeleri olarak konunun takipçisi olacağız.
1: Finansal yönetim danışmanı Serbülent Altıparmak, EDS'lerin özel bir şirkete ihale edilmesinin kamu vicdanını rahatsız ettiğini belirterek şunları söyledi.
5: Kamuya ait olan, vatandaşa ait olan yollarda insanların yapacakları hataların, hızların, trafik ihlallerinin diyelim ki EDS elektronik denetleme sistemi neyi kontrol ediyor? Hızımızı kontrol ediyor. Neyi kontrol ediyor? Kırmızı ışıkta geçip geçmediğimizi, emniyet kemeri takıp takmadığımızı kontrol ediyor. Şimdi özel bir şirkete bunun ihale edilmesi yöntemi birçok insanın kamu vicdanını da rahatsız eden bir noktadır. Şimdi özel bir şirkete devredilen bir para cezası trafik ihlal sistemi onun belki de usulsüz yapacak olduğu belki de yapacak olduğu ayarlamalarla yani bugün biz 65 ile 70 kilometre arasındakini ya da 68 kilometre ile 73 kilometre arasındaki o 5 kilometrelik farkı algılayacak bir durumda değiliz.
1: Aynen.
5: Şimdi 68 ile gittiğiniz bir yerde 73 ile gittin diye sana ceza yazarsa ne olacak? Elektronik denetleme sistemi kurulacaksa ki kuruldu. Madem yapıldı, bunun yapıldıysa, bu yapıldıysa kamu tarafından, Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı olarak çalışabilir. Bunların mikron mikron ayarları var. Şehirler arası yollarda hız sabitlemeyle gittiğimiz bir durumda bile radar cezası yediğimiz oluyor. Yani buradaki o ayarlamalarla alakalı, bununla ilgili zaten açılan davalar var. O davaların sonucunda %5 ila %10'luk radarların ayarlarında hata olabileceği, hata oranı şeklinde bir durum da ortaya çıktı.
1: Kayseri'de polis ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik gerçekleştirilen operasyon neticesinde hakkında silahlı yağma suçundan 23 yıl 8 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalanarak cezaevine teslim edildi. İçişleri Bakanlığı'na bağlı Göç İdaresi Başkanlığı, illere göre geçici koruma kapsamındaki Suriyeli sayısını açıkladı. Meteorolojinin 7. Bölge Müdürlüğü tarafından açıklanan hafta sonu hava durumu raporuna göre 13 Haziran Cumartesi gök gürültülü sağanak yağışlı 26 derece ve 14 Mayıs Pazar gök gürültülü sağanak yağışlı 23 derece hava hakim olması bekleniyor. Yerel haberi dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da yerel haber sona erdi. Şimdi reklamlar.

0: Reklamları dinlediniz. Markanı doğru mesajla şehrin dört bir yanına duyurmaya hazır mısın? Detaylı bilgi ve reklam fırsatları için bizimle iletişime geçin. 0352 336 25 98 Radyo Radar reklam hattı. İşinizi büyütmenin tam zamanı. Kayseri'nin tek haber radyosu Radyo Radar'da günün en sıcak gelişmeleri, en çarpıcı haberler ve olayların perde arkası. Tarafsız, güvenilir ve hızlı haberciliğin adresi Radyo Radar'da ana haber başlıyor.
1: Haber merkezimizin hazırladığı ana haber bültenine hoş geldiniz. Ben Serpil Yurdusever. Günün öne çıkan gelişmeleriyle karşınızdayım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan katıldığı bir programda küresel ve bölgesel savaşlar, çatışmalar hakkında önemli değerlendirmelerde bulundu. Erdoğan şunları söyledi.
2: Etrafımızda olan bitenler muhalefetin gündeminde olmasa da inanıyorum ki sizler hadiseleri takip ediyorsunuz. Henüz bir kriz çözülmeden bakıyorsunuz ertesi gün yenisi başlıyor. Füze ve bomba seslerinin çocuk çığlıklarını bastırdığı günler yaşıyoruz. Yarın ne olacağını, nerede silahların patlayacağını kimse kestiremiyor. İşte görüyorsunuz, Rusya-Ukrayna savaşı bitmeden şimdi bölgemiz İran'a yönelik saldırıların ağır ekonomik faturasını ödüyor. Gazze ve Lübnan'da Siyonist katiller her türlü hukuku, kuralı, ilkeyi ayaklar altına alarak kan dökmeye devam ediyor. Karadeniz'de sorunlar devam ederken Doğu Akdeniz'de yeni tezgahlar kurulduğunu, yeni oyunlar oynandığını görüyoruz. Bölgemiz ve dünyamız belki de 2. Dünya Savaşı sonrasındaki en kritik gelişmelere şahit oluyor. İktidar ve Cumhur İttifakı olarak hem Türkiye'yi bu ateş çukurundan uzak tutmaya hem de hizmet ve eser siyasetimizi sürdürmeye çalışıyoruz.
1: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Anayasa Mahkemesi'nin verdiği son kararı atıfta bulunarak CHP tarafından dile getirilen 128 milyar dolar iddialarının büyük bir siyasi yalan olduğunun hukuken tescillendiğini ifade etti. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin resmi internet sitesinde dikkat çeken bir değişiklik yapıldı. CHP Grup Başkan Vekilleri Ali Mahir Başarır ve Gökhan Günaydın'ın özgeçmiş sayfalarında yer alan Grup Başkan Vekili unvanlarının kaldırıldığı görüldü. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye Bankalar Birliği'nin 69. Genel Kurul toplantısında konuştu. Şimşek, enflasyonu düşürme sürecinin öngörülen takvime göre birkaç aylık bir gecikmeyle de olsa kararlılıkla süreceğini belirtti. Adalet Bakanı Akın Gürlek sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada 2021 yılında Batman'da katledilen Mehmet Şirin Çelik cinayetinin aydınlatıldığını duyurdu. Bakan Gürlek, olayın iki aile arasında husumet nedeniyle planlı şekilde işlendiğine dair somut kanıtlara ulaşıldığını belirtti. İçişleri Bakanlığı, Fatoş Pınar Türker isimli vatandaşın çıplak arandığı yönündeki iddiaları ihbar kabul ederek konuyla ilgili resmi bir soruşturma başlatıldığını açıkladı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, liselere geçiş sistemi kapsamında yapılacak sınav için tüm önlemlerin alındığını duyurdu. Sınav günü emniyet ve jandarma teşkilatlarından toplam 29.103 personel ve 4.028 ekibin sahada görev yapacağını açıkladı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Okul Saldırılarını Araştırma Komisyonu Başkanı Yusuf Beyazıt ve komisyon üyeleri, bir öğretmenle 9 öğrencinin silahlı saldırıda hayatını kaybettiği Kahramanmaraş Aysel Çalık Ortaokulu'nu ziyaret etti. Olay yerinde inceleme yapan Beyazıt, çok kısa sürede çok fazla silahlı büyük bir katliam yapılmış, yerinde görünce tüylerimiz diken diken oldu diyerek durumun vahametini vurguladı. Ana haber bültenini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşçakalın.
0: Radyo Radar'da ana haber sona erdi.
3: İzin verin, trafikte yarışan hoşgörünüz olsun.
4: Engelliler için destek, kampanya değil, yaşam biçimi olmalıdır. 3 Aralık bir hatırlatmadır. Vicdanımızsa yıl boyu açık kalmalıdır.
0: Radarın Rotası.
5: Radarın Rotası'ndan herkese merhaba. Ben Rabia Akburak. Bu haftaki rotamız Sorosların Kalbinde Doğanın Gücü, Kapusbaşı Şelaleleri. Hafta sonunu doğayla iç içe, serin suların sesiyle huzur bulacağınız bir yerde geçirmek istiyorsanız, Kayseri'nin saklı cenneti Kapusbaşı Şelaleleri tam size göre. Kayseri şehir merkezine yaklaşık 150 km uzaklıkta Yahyalı ilçesi sınırlarında yer alan Kapusbaşı Şelaleleri, Aladağlar Milli Parkı içinde bulunuyor. Toros Dağları'nın eteklerinden fışkıran bu devasa şelaleler, doğanın gücünü en etkileyici haliyle gözler önüne seriyor. Bölgeye vardığınızda sizi birbirinden etkileyici 7 büyük şelale karşılıyor. Yaklaşık 30 ila 76 metre yükseklikten dökülen sular, yılın 4 mevsimi aynı debide akmaya devam ediyor. Bu yönüyle Kapusbaşı Şelaleleri, yalnızca Türkiye'nin değil, dünyanın en yüksek ve sürekli akan şelaleleri arasında yer alıyor. Suyun kayalıklardan gürül gürül akışı, çevredeki yeşil vadilerle birleşerek ziyaretçilere büyüleyici bir manzara sunuyor. Özellikle yaz aylarında bölge, hem serinlemek hem de doğa fotoğrafçılığı yapmak isteyenlerin gözdesi haline geliyor. Aladağların eteklerinde yürüyüş yapmak, piknik alanlarında keyifli vakit geçirmek ya da şelalelerin etrafındaki patikalarda doğanın sesini dinlemek, hafta sonunu değerlendirmek için harika seçenekler arasında. Şelalelerin oluşturduğu serin hava, yaz sıcaklarında adeta doğal bir klima etkisi yaratıyor. Kapusbaşı çevresinde yer alan kamp alanları ve küçük işletmeler, doğayla baş başa vakit geçirmek isteyen ziyaretçilere konaklama ve yöresel lezzetler sunuyor. Bölgede özellikle alabalık, gözleme ve yayla ayranı en çok tercih edilen tatlar arasında. Ancak hatırlatmakta fayda var. Şelale sularının döküldüğü alanlarda yüzmek tehlikeli ve yasaktır. Su debisinin yüksekliği ve güçlü akıntısı nedeniyle ziyaretçilerin bu konuda dikkatli olması gerekiyor. Gürül gürül akan suların sesi, dağların dinginliği ve doğanın eşsiz manzarasıyla Kapusbaşı Şelaleleri, Kayseri'nin en etkileyici doğa harikalarından birisi. Şehir gürültüsünden uzaklaşıp doğanın kalbine kısa bir yolculuk yapmak isteyenler için adeta bulunmaz bir kaçış noktası. Radarın rotasında bu haftaki rotamız Kapusbaşı Şelaleleri'ydi. Bir sonraki hafta farklı rotalarda görüşmek dileğiyle hoşça kalın.
0: Radarın rotası. Müzik radarı.

0: Bugün gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da günün özeti başlıyor.
1: Günün özetiyle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdusever. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan katıldığı bir programda küresel ve bölgesel savaşlar, çatışmalar hakkında önemli değerlendirmelerde bulundu. Erdoğan şunları söyledi.
2: Etrafımızda olan bitenler muhalefetin gündeminde olmasa da inanıyorum ki sizler hadiseleri takip ediyorsunuz. Henüz bir kriz çözülmeden bakıyorsunuz, ertesi gün yenisi başlıyor. Füze ve bomba seslerinin çocuk çığlıklarını bastırdığı günler yaşıyoruz. Yarın ne olacağını, nerede silahların patlayacağını kimse kestiremiyor. İşte görüyorsunuz, Rusya Ukrayna savaşı bitmeden şimdi bölgemiz İran'a yönelik saldırıların ağır ekonomik faturasını ödüyor. Gazze ve Lübnan'da Siyonist katiller her türlü hukuku, kuralı, ilkeyi ayaklar altına alarak kan dökmeye devam ediyor. Karadeniz'de sorunlar devam ederken Doğu Akdeniz'de yeni tezgahlar kurulduğunu, yeni oyunlar oynandığını görüyoruz. Bölgemiz ve dünyamız belki de 2. Dünya Savaşı sonrasındaki en kritik gelişmelere şahit oluyor. İktidar ve Cumhur İttifakı olarak hem Türkiye'yi bu ateş çukurundan uzak tutmaya hem de hizmet ve eser siyasetimizi sürdürmeye çalışıyor.
1: AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, Anayasa Mahkemesi'nin verdiği son kararı atıfta bulunarak CHP tarafından dile getirilen 128 milyar dolar iddialarının büyük bir siyasi yalan olduğunun hukuken tescillendiğini ifade etti. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin resmi internet sitesinde dikkat çeken bir değişiklik yapıldı. CHP Grup Başkan Vekilleri Ali Mahir Başarır ve Gökhan Günaydın'ın özgeçmiş sayfalarında yer alan Grup Başkan Vekili ünvanlarının kaldırıldığı görüldü. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye Bankalar Birliği'nin 69. Genel Kurul toplantısında konuştu. Şimşek, enflasyonu düşürme sürecinin öngörülen takvime göre birkaç aylık bir gecikmeyle de olsa kararlılıkla süreceğini belirtti. Adalet Bakanı Akın Gürlek sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada 2021 yılında Batman'da katledilen Mehmet Şirin Çelik cinayetinin aydınlatıldığını duyurdu. Bakan Gürlek, olayın iki aile arasında husumet nedeniyle planlı şekilde işlendiğine dair somut kanıtlara ulaşıldığını belirtti. İçişleri Bakanlığı, Fatoş Pınar Türker isimli vatandaşın çıplak arandığı yönündeki iddiaları ihbar kabul ederek konuyla ilgili resmi bir soruşturma başlatıldığını açıkladı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, liselere geçiş sistemi kapsamında yapılacak sınav için tüm önlemlerin alındığını duyurdu. Sınav günü emniyet ve jandarma teşkilatlarından toplam 29.103 personel ve 4.028 ekibin sahada görev yapacağını açıkladı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Okul Saldırılarını Araştırma Komisyonu Başkanı Yusuf Beyazıt ve komisyon üyeleri bir öğretmenle 9 öğrencinin silahlı saldırıda hayatını kaybettiği Kahramanmaraş Aysel Çalık Ortaokulu'nu ziyaret etti. Olay yerinde inceleme yapan Beyazıt, çok kısa sürede çok fazla silahlı büyük bir katliam yapılmış, yerinde görünce tüylerimiz diken diken oldu diyerek durumun vahametini vurguladı. Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nde bazı daire ve şube müdürlüklerinde ve KASKİ'de görev değişiklikleri yapıldı. Yaşanan değişikliklere göre birçok ismin görev yeri değişirken, Zabıta Daire Başkanı Mustafa Kayacık, Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı'na, Zabıta Şube Müdürü Ahmet Teke, Zabıta Daire Başkanlığı'na, İtfaiye Şube Müdürü Muhammed Bağdat, İtfaiye Daire Başkanlığı'na, STK Daire Başkanı Mehmet Çavuş, Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı'na, Teknik Bakım Onarım Şube Müdürü Vedat Kılıç, İşletme ve İştiraklar Daire Başkanlığı'na, KASKİ İş Sağlığı ve Güvenliği Şube Başkanı Fatih Çağan, STK Daire Başkanlığı'na, KASKİ Şube Müdürü Necmettin Kocakaplan, Mali Hizmetler Daire Başkanlığı'na, Sosyal Hizmet Daire Başkanı Mehmet Ali Karcıoğlu, Veteriner İşleri Daire Başkanlığı'na, Mali Hizmetler Daire Başkanı Rıdvan Yurtlak, KASKİ Şube Müdürlüğü'ne, Kültür Daire Başkanı Salih Özgöncü, KASKİ İş Sağlığı ve Güvenliği Başkanlığı'na, İşletme ve İştiraklar Daire Başkanı Erkan Küp, Kültür Daire Başkanlığı'na, Aykome Şube Müdürü Gökhan Duruk, Makine İkmal, Bakım ve Onarım Daire Başkanlığı'na, Kütüphaneler Şube Müdürü Vekili Türker Fidancı, Sivil Toplum Kuruluşları ile İlişkiler Şube Müdürlüğü Vekilliğine getirildi. AK Parti Kayseri Milletvekili Ayşe Böhürler, Kayseri'yi tanıtım günleri programında yaptığı açıklamada şunları söyledi.
3: Bir defa gastronomi çok güzel temsil ediliyor. Bütün üreticilerimiz gelmişler her şeyden önce. Kayseri'ye dair katmerinden pastırmasına, sucuğuna, çemenine, basma peynirine, yani işte yoğurduna bir sürü ürün burada var. Bu çok güzel bir tanıtım. Gilebur suyumuz özellikle biliyorsunuz böbrek taşlarına ve böbrek hastaları için şifa kaynağı ve Kayseri'nin özel bir üretimi. Bunların bir belediyelerimiz kendi üretimleri, destekledikleri kadın kooperatiflerimizle, işte sanayicimizin üretimiyle burada temsil ediliyoruz. Bütün İstanbulluları bekliyoruz. Kayseri lezzetlerini tatmak isteyen, tanımak isteyen, öğrenmek isteyenler veya bilip kendi o geleneksel tatlara ulaşmak isteyenleri buraya bekliyoruz 4 gün boyunca. Hem üreticilerimiz burada hem belediyelerimiz burada. Güzel bir Kayseri temsili oluyor.
1: CHP Büyükşehir Meclis Üyesi Özgür Özer, üniversite hastanelerinde yaşanan otopark sıkıntısı ile ilgili olarak şunları söyledi.
4: Kayseri Büyükşehir Belediyesi meclis toplantısında bugün şehrimiz için çok önemli bir karar aldık. Erciyes Üniversitesi acil girişinin karşısında olan otopark alanında 800 yataklı yeni bir üniversite hastanesi kurma kararı alındı. Biz Cumhuriyet Halk Partisi Meclis Grubu olarak bu kararı onayladık. Orada da yetkililerden, sayın rektörümüzden ve üniversite yetkililerinden ricamız şu şekilde. O bölgede ciddi otopark ihtiyacı var. Şu anda da sıkıntı var. Buna dikkat çekilmesi ve otoparkın arttırılmasıydı. Üniversitenin buradaki açıklamalarına göre 3-4 ayrı yerde otopark hem de yeni yapılacak hastanenin altında otopark yapılarak bu ihtiyacın sağlanacağıydı. Bunun bilgisini aldık üniversiteden ama bu işlemler bittikten, hastane açıldıktan sonra o otoparklarında kontrolünü yine üniversitemiz sağlayacak. Biz de meclis üyeleri olarak konunun takipçisi olacağız. Çünkü üniversite hastanelerinde en çok yaşanan sıkıntı otopark sıkıntısı. Bunun asla bir daha yaşanmaması için biz de meclis üyeleri olarak konunun takipçisi olacağız.
1: Finansal yönetim danışmanı Serbülent Altıparmak, EDS'lerin özel bir şirkete ihale edilmesinin kamu vicdanını rahatsız ettiğini belirterek şunları söyledi.
5: Kamuya ait olan, vatandaşa ait olan yollarda insanların yapacakları hataların, hızların, trafik ihlallerinin diyelim ki EDS elektronik denetleme sistemi neyi kontrol ediyor? Hızımızı kontrol ediyor. Neyi kontrol ediyor? Kırmızı ışıkta geçip geçmediğimizi, emniyet kemeri takıp takmadığımızı kontrol ediyor. Şimdi özel bir şirkete bunun ihale edilmesi yöntemi birçok insanın, kamu vicdanının da rahatsız eden bir noktadır. Şimdi özel bir şirkete devredilen bir para cezası, trafik ihlal sistemi onun belki de usulsüz yapacak olduğu, belki de yapacak olduğu ayarlamalarla, yani bugün biz 65 ile 70 kilometre arasındakini ya da 68 kilometre ile 73 kilometre arasındaki o 5 kilometrelik farkı algılayacak bir durumda değiliz. Şimdi 68 ile gittiğiniz bir yerde 73 ile gittin diye sana ceza yazarsa ne olacak? Elektronik denetleme sistemi kurulacaksa ki kuruldu. Madem yapıldı, bunun yapıldıysa, bu yapıldıysa kamu tarafından, Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı olarak çalışabilir. Bunların mikron ayarları var. Şehirler arası yollarda hız sabitlemeyle gittiğimiz bir durumda bile radar cezası yediğimiz oluyor. Yani buradaki o ayarlamalarla alakalı, bununla ilgili zaten açılan davalar var. O davaların sonucunda %5 ila %10'luk radarların ayarlarında hata olabileceği, hata oranı şeklinde bir durum da ortaya çıktı.
1: Kayseri'de polis ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik gerçekleştirilen operasyon neticesinde hakkında silahlı yağma suçundan 23 yıl 8 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalanarak cezaevine teslim edildi. İçişleri Bakanlığı'na bağlı Göç İdaresi Başkanlığı, illere göre geçici koruma kapsamındaki Suriyeli sayısını açıkladı. Meteorolojinin 7. Bölge Müdürlüğü tarafından açıklanan hafta sonu hava durumu raporuna göre 13 Haziran Cumartesi gök gürültülü sağanak yağışlı 26 derece ve 14 Mayıs Pazar gök gürültülü sağanak yağışlı 23 derece hava hakim olması bekleniyor. Günün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşçakalın.
0: Radyo Radar'da günün özeti sona erdi. Kayseri'de iz bırakanlar.
6: Bir şehri şehir yapan izler bu programda yeniden hatırlanıyor. Geçmişten bugüne Kayseri'de iz bırakanların hikayesi başlıyor. Ben Duygu Sarınca. Bu seride Ali Sahip Paşa'yı konu alıyoruz. Kayseri'nin Talas ilçesinin Kiçiköy mahallesinde dünyaya gelen Ali Sayıp Paşa, Osmanlı Devleti'nde en yüksek askeri makamlardan biri olan seraskerlik görevine kadar yükselmiş seçkin bir devlet adamıdır. Doğum tarihi kesin olarak bilinmese de onun Talas'tan başlayıp İstanbul'a uzanan hayatı, azim, gayret ve talihin iç içe geçtiği bir hikayeyi barındırır. Rivayete göre küçük yaşta İstanbul'a götürülen Ali Sayıp, bir gün yük taşıyan bir hayvanı maharetle yönlendirirken Kasımpaşa adında yüksek rütbeli bir devlet adamının dikkatini çekti. Bu tesadüf onun hayatının seyrini değiştirdi. Kasımpaşa'nın desteğiyle eğitim hayatına yöneldi ve sonunda Mektebi Harbiye'ye girerek kurmay subay olarak mezun oldu. Gösterdiği başarılar sayesinde hızla yükseldi. Önce Miralay, ardından 1867'de Liva, 1869'da Ferik oldu. Devletin danışma organı olan Daire-i Şura'da Ağza, ardından reislik yaptı. Vidin kumandanlığı, zaptiye nazırlığı, İşkodra valiliği ve tophane nazırlığı gibi görevlerde bulundu. 1873'te vezirlik rütbesi aldı ve kısa süre sonra 3. Ordu müşiri oldu. Onun asıl yükselişi ise seraskerlik makamıyla gerçekleşti. İlk kez 1875'te getirildiği bu görev Osmanlı ordularının başkomutanlığı anlamına geliyordu. Birkaç kez farklı makamlara atandıysa da 1885'te ikinci defa serasker oldu ve 8 Ağustos 1891'de ani kalp rahatsızlığı nedeniyle vefat edene kadar bu makamda kaldı. Mezarı İstanbul Divan Yolu'ndaki 2. Mahmut Türbesi bahçesindedir. Sultan 2. Abdülhamit Ali Sayıp Paşa'yı çok sever, sık sık konağına misafir giderdi. Hatta rivayete göre bir gün paşanın evinde ellerini açarak "Paşa, devlet işlerinde bu elin parmakları kadar adam kalmadı" diye yakınmıştır. Ali Sayıp Paşa yalnız İstanbul'da değil, memleketi Talas'ta da izler bırakmıştır. Talas'ta bir cami, 3 çeşme, bir hamam ve annesi Esma Hanım için mezarlıkta bir türbe yaptırdı. Bu eserlerin yaşaması için de vakıflar kurdu. Böylece hem doğup büyüdüğü memleketine hem de devlete hizmetlerini kalıcı kıldı. Paşanın vefatı dönemin şairlerini de derinden etkiledi. Mezar taşına işlenen manzum tarih onun devlet ve millet gözündeki değerini anlatır. Kendisi gitti, güzel namı cihanda kaldı. Kayseri'de iz bırakanlar programının sonuna geldik. Bir sonraki yayında görüşmek dileğiyle.
0: Kayseri'de iz bırakanlar. Müzik Radarı.

0: Şehrimizden en güncel gelişmeler, sıcak haberler, yerel yönetimden önemli kararlar. Size en yakın haber Radyo Radar'da. Yerel haber başlıyor.
1: Yerel haberle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdus Savar. Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nde bazı daire ve şube müdürlüklerinde ve KASKİ'de görev değişiklikleri yapıldı. Yaşanan değişikliklere göre birçok ismin görev yeri değişirken, Zabıta Daire Başkanı Mustafa Kayacık, Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı'na, Zabıta Şube Müdürü Ahmet Teke, Zabıta Daire Başkanlığı'na, İtfaiye Şube Müdürü Muhammed Bağdat, İtfaiye Daire Başkanlığı'na, STK Daire Başkanı Mehmet Çavuş, Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı'na, Teknik Bakım Onarım Şube Müdürü Vedat Kılıç, İşletme ve İştiraklar Daire Başkanlığı'na, KASKİ İş Sağlığı ve Güvenliği Şube Başkanı Fatih Çağan, STK Daire Başkanlığı'na, KASKİ Şube Müdürü Necmettin Kocakaplan, Mali Hizmetler Daire Başkanlığı'na, Sosyal Hizmet Daire Başkanı Mehmet Ali Karcıoğlu, Veteriner İşleri Daire Başkanlığı'na, Mali Hizmetler Daire Başkanı Rıdvan Yurtlak, KASKİ Şube Müdürlüğü'ne, Kültür Daire Başkanı Salih Özgöncü, KASKİ İş Sağlığı ve Güvenliği Başkanlığı'na, İşletme ve İştiraklar Daire Başkanı Erkan Küp, Kültür Daire Başkanlığı'na, Aykome Şube Müdürü Gökhan Duruk, Makine İkmal, Bakım ve Onarım Daire Başkanlığı'na, Kütüphaneler Şube Müdürü Vekili Türker Fidancı, Sivil Toplum Kuruluşları ile İlişkiler Şube Müdürlüğü Vekilliğine getirildi. AK Parti Kayseri Milletvekili Ayşe Bühürler, Kayseri'yi tanıtım günleri programında yaptığı açıklamada şunları söyledi.
2: Bir defa gastronomi çok güzel temsil ediliyor. Bütün üreticilerimiz gelmişler her şeyden önce. Kayseri'ye dair katmerinden pastırmasına, sucuğuna, çemenine, basma peynirine, yani işte yoğurduna bir sürü ürün burada var. Bu çok güzel bir tanıtım. Gilebur suyumuz özellikle biliyorsunuz böbrek taşlarından ve böbrek hastaları için şifa kaynağı ve Kayseri'nin özel bir üretimi. Bunların bir belediyelerimiz kendi üretimleri, destekledikleri kadın kooperatiflerimizle, işte sanayicimizin üretimiyle burada temsil ediliyoruz. Bütün İstanbulluları bekliyoruz. Kayseri lezzetlerini tatmak isteyen, tanımak isteyen, öğrenmek isteyenler veya bilip kendi o geleneksel tatlara ulaşmak isteyenleri buraya bekliyoruz 4 gün boyunca. Hem üreticilerimiz burada hem belediyelerimiz burada. Güzel bir Kayseri temsili oluyor.
1: CHP Büyükşehir Meclis Üyesi Özgür Özer, üniversite hastanelerinde yaşanan otopark sıkıntısı ile ilgili olarak şunları söyledi.
3: Kayseri Büyükşehir Belediyesi meclis toplantısında bugün şehrimiz için çok önemli bir karar aldık. Erciyes Üniversitesi acil girişinin karşısında olan otopark alanında 800 yataklı yeni bir üniversite hastanesi kurma kararı alındı. Biz Cumhuriyet Halk Partisi meclis grubu olarak bu kararı onayladık. Orada da yetkililerden, sayın rektörümüzden ve üniversite yetkililerinden ricamız şu şekilde. O bölgede ciddi otopark ihtiyacı var. Şu anda da sıkıntı var. Buna dikkat çekilmesi ve otoparkın arttırılmasıydı. Üniversitenin buradaki açıklamalarına göre 3-4 ayrı yerde otopark hem de yeni yapılacak hastanenin altında otopark yapılarak bu ihtiyacın sağlanacağıydı. Bunun bilgisini aldık üniversiteden ama bu işlemler bittikten, hastane açıldıktan sonra o otoparklarında kontrollü yine üniversitemiz sağlayacak. Biz de meclis üyeleri olarak konunun takipçisi olacağız. Çünkü üniversite hastanelerinde en çok yaşanan sıkıntı otopark sıkıntısı. Bunun asla bir daha yaşanmaması için biz de meclis üyeleri olarak konunun takipçisi olacağız.
1: Finansal yönetim danışmanı Serbülent Altıparmak, EDS'lerin özel bir şirkete ihale edilmesinin kamu vicdanını rahatsız ettiğini belirterek şunları söyledi.
4: Kamuya ait olan, vatandaşa ait olan yollarda insanların yapacakları hataların, hızların, trafik ihlallerinin diyelim ki EDS elektronik denetleme sistemi neyi kontrol ediyor? Hızımızı kontrol ediyor. Neyi kontrol ediyor? Kırmızı ışıkta geçip geçmediğimizi, emniyet kemeri takıp takmadığımızı kontrol ediyor. Şimdi özel bir şirkete bunun ihale edilmesi yöntemi birçok insanın kamu vicdanını da rahatsız eden bir noktadır. Şimdi özel bir şirkete devredilen bir para cezası, trafik ihlal sistemi onun belki de usulsüz yapacak olduğu, belki de yapacak olduğu ayarlamalarla, yani bugün biz 65 ile 70 kilometre arasındakini ya da 68 kilometre ile 73 kilometre arasındaki o 5 kilometrelik farkı algılayacak bir durumda değiliz.
1: Aynen.
4: Şimdi 68 ile gittiğiniz bir yerde 73 ile gittin diye sana ceza yazarsa ne olacak? Elektronik denetleme sistemi kurulacaksa ki kuruldu. Hı hı. Madem yapıldı, bunun yapıldıysa, bu yapıldıysa kamu tarafından, Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı olarak çalışabilir. Bunların mikron mikron ayarları var. Şehirler arası yollarda hız sabitlemeyle gittiğimiz, hı hı, bir durumda bile radar cezası yediğimiz oluyor. Yani buradaki o ayarlamalarla alakalı, bununla ilgili zaten açılan davalar var. O davaların sonucunda %5 ila %10'luk radarların ayarlarında hata olabileceği, hata oranı şeklinde bir durum da ortaya çıktı.
1: Kayseri'de polis ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik gerçekleştirilen operasyon neticesinde hakkında silahlı yağma suçundan 23 yıl 8 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalanarak cezaevine teslim edildi. İçişleri Bakanlığı'na bağlı Göç İdaresi Başkanlığı, illere göre geçici koruma kapsamındaki Suriyeli sayısını açıkladı. Meteorolojinin 7. Bölge Müdürlüğü tarafından açıklanan hafta sonu hava durumu raporuna göre 13 Haziran Cumartesi gök gürültülü sağanak yağışlı 26 derece ve 14 Mayıs Pazar gök gürültülü sağanak yağışlı 23 derece hava hakim olması bekleniyor. Yerel haberi dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da yerel haber sona erdi. Müzik Radarı.

0: Bugün gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da günün özeti başlıyor.
1: Günün özetiyle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdusever. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan katıldığı bir programda küresel ve bölgesel savaşlar, çatışmalar hakkında önemli değerlendirmelerde bulundu. Erdoğan şunları söyledi.
2: Etrafımızda olan bitenler muhalefetin gündeminde olmasa da inanıyorum ki sizler hadiseleri takip ediyorsunuz. Henüz bir kriz çözülmeden bakıyorsunuz, ertesi gün yenisi başlıyor. Füze ve bomba seslerinin çocuk çığlıklarını bastırdığı günler yaşıyoruz. Yarın ne olacağını, nerede silahların patlayacağını kimse kestiremiyor. İşte görüyorsunuz, Rusya Ukrayna savaşı bitmeden şimdi bölgemiz İran'a yönelik saldırıların ağır ekonomik faturasını ödüyor. Gazze ve Lübnan'da Siyonist katiller her türlü hukuku, kuralı, ilkeyi ayaklar altına alarak kan dökmeye devam ediyor. Karadeniz'de sorunlar devam ederken Doğu Akdeniz'de yeni tezgahlar kurulduğunu, yeni oyunlar oynandığını görüyoruz. Bölgemiz ve dünyamız belki de 2. Dünya Savaşı sonrasındaki en kritik gelişmelere şahit oluyor. İktidar ve Cumhur İttifakı olarak hem Türkiye'yi bu ateş çukurundan uzak tutmaya hem de hizmet ve eser siyasetimizi sürdürmeye çalışıyor.
1: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Anayasa Mahkemesi'nin verdiği son kararı atıfta bulunarak CHP tarafından dile getirilen 128 milyar dolar iddialarının büyük bir siyasi yalan olduğunun hukuken tescillendiğini ifade etti. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin resmi internet sitesinde dikkat çeken bir değişiklik yapıldı. CHP Grup Başkan Vekilleri Ali Mahir Başarır ve Gökhan Günaydın'ın özgeçmiş sayfalarında yer alan Grup Başkan Vekili unvanlarının kaldırıldığı görüldü. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye Bankalar Birliği'nin 69. Genel Kurul toplantısında konuştu. Şimşek, enflasyonu düşürme sürecinin öngörülen takvime göre birkaç aylık bir gecikmeyle de olsa kararlılıkla süreceğini belirtti. Adalet Bakanı Akın Gürlek sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada 2021 yılında Batman'da katledilen Mehmet Şirin Çelik cinayetinin aydınlatıldığını duyurdu. Bakan Gürlek, olayın iki aile arasında husumet nedeniyle planlı şekilde işlendiğine dair somut kanıtlara ulaşıldığını belirtti. İçişleri Bakanlığı, Fatoş Pınar Türker isimli vatandaşın çıplak arandığı yönündeki iddiaları ihbar kabul ederek konuyla ilgili resmi bir soruşturma başlatıldığını açıkladı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, liselere geçiş sistemi kapsamında yapılacak sınav için tüm önlemlerin alındığını duyurdu. Sınav günü emniyet ve jandarma teşkilatlarından toplam 29.103 personel ve 4.028 ekibin sahada görev yapacağını açıkladı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Okul Saldırılarını Araştırma Komisyonu Başkanı Yusuf Beyazıt ve komisyon üyeleri, bir öğretmenle 9 öğrencinin silahlı saldırıda hayatını kaybettiği Kahramanmaraş Aysel Çalık Ortaokulu'nu ziyaret etti. Olay yerinde inceleme yapan Beyazıt, çok kısa sürede çok fazla silahlı büyük bir katliam yapılmış, yerinde görünce tüylerimiz diken diken oldu diyerek durumun vahametini vurguladı. Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nde bazı daire ve şube müdürlüklerinde ve KASKİ'de görev değişiklikleri yapıldı. Yaşanan değişikliklere göre birçok ismin görev yeri değişirken, Zabıta Daire Başkanı Mustafa Kayacık, Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı'na, Zabıta Şube Müdürü Ahmet Teke, Zabıta Daire Başkanlığı'na, İtfaiye Şube Müdürü Muhammed Bağdat, İtfaiye Daire Başkanlığı'na, STK Daire Başkanı Mehmet Çavuş, Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı'na, Teknik Bakım Onarım Şube Müdürü Vedat Kılıç, İşletme ve İştiraklar Daire Başkanlığı'na, KASKİ İş Sağlığı ve Güvenliği Şube Başkanı Fatih Çağan, STK Daire Başkanlığı'na, KASKİ Şube Müdürü Necmettin Koca Kaplan, Mali Hizmetler Daire Başkanlığı'na, Sosyal Hizmet Daire Başkanı Mehmet Ali Karcıoğlu, Veteriner İşleri Daire Başkanlığı'na, Mali Hizmetler Daire Başkanı Rıdvan Yurtlak, KASKİ Şube Müdürlüğü'ne, Kültür Daire Başkanı Salih Özgöncü, KASKİ İş Sağlığı ve Güvenliği Başkanlığı'na, İşletme ve İştiraklar Daire Başkanı Erkan Küp, Kültür Daire Başkanlığı'na, Aykome Şube Müdürü Gökhan Duruk, Makine İkmal, Bakım ve Onarım Daire Başkanlığı'na, Kütüphaneler Şube Müdürü Vekili Türker Fidancı, Sivil Toplum Kuruluşları ile İlişkiler Şube Müdürlüğü Vekilliğine getirildi. AK Parti Kayseri Milletvekili Ayşe Böhürler, Kayseri'yi tanıtım günleri programında yaptığı açıklamada şunları söyledi.
3: Bir defa gastronomi çok güzel temsil ediliyor. Bütün üreticilerimiz gelmişler her şeyden önce. Kayseri'ye dair katmerinden pastırmasına, sucuğuna, çemenine, basma peynirine, yani işte yoğurduna bir sürü ürün burada var. Bu çok güzel bir tanıtım. Gilebur suyumuz özellikle biliyorsunuz böbrek taşlarından ve böbrek hastaları için şifa kaynağı ve Kayseri'nin özel bir üretimi. Bunların bir belediyelerimiz kendi üretimleri, destekledikleri kadın kooperatiflerimizle, işte sanayicimizin üretimiyle burada temsil ediliyoruz. Bütün İstanbulluları bekliyoruz. Kayseri lezzetlerini tatmak isteyen, tanımak isteyen, öğrenmek isteyenler veya bilip kendi o geleneksel tatlara ulaşmak isteyenleri buraya bekliyoruz 4 gün boyunca. Hem üreticilerimiz burada hem belediyelerimiz burada. Güzel bir Kayseri temsili oluyor.
1: CHP Büyükşehir Meclis Üyesi Özgür Özer, üniversite hastanelerinde yaşanan otopark sıkıntısı ile ilgili olarak şunları söyledi.
4: Kayseri Büyükşehir Belediyesi meclis toplantısında bugün şehrimiz için çok önemli bir karar aldık. Erciyes Üniversitesi acil girişinin karşısında olan otopark alanında 800 yataklı yeni bir üniversite hastanesi kurma kararı alındı. Biz Cumhuriyet Halk Partisi Meclis Grubu olarak bu kararı onayladık. Orada da yetkililerden, sayın rektörümüzden ve üniversite yetkililerinden ricamız şu şekilde. O bölgede ciddi otopark ihtiyacı var. Şu anda da sıkıntı var. Buna dikkat çekilmesi ve otoparkın arttırılmasıydı. Üniversitenin buradaki açıklamalarına göre 3-4 ayrı yerde otopark hem de yeni yapılacak hastanenin altında otopark yapılarak bu ihtiyacın sağlanacağıydı. Bunun bilgisini aldık üniversiteden ama bu işlemler bittikten, hastane açıldıktan sonra o otoparkların da kontrolünü yine üniversitemiz sağlayacak. Biz de meclis üyeleri olarak konunun takipçisi olacağız. Çünkü üniversite hastanelerinde en çok yaşanan sıkıntı otopark sıkıntısı. Bunun asla bir daha yaşanmaması için biz de meclis üyeleri olarak konunun takipçisi olacağız.
1: Finansal Yönetim Danışmanı Serbülent Altıparmak, EDS'lerin özel bir şirkete ihale edilmesinin kamu vicdanını rahatsız ettiğini belirterek şunları söyledi.
5: Kamuya ait olan, vatandaşa ait olan yollarda insanların yapacakları hataların, hızların, trafik ihlallerinin diyelim ki EDS elektronik denetleme sistemi neyi kontrol ediyor? Hızımızı kontrol ediyor. Neyi kontrol ediyor? Kırmızı ışıkta geçip geçmediğimizi, emniyet kemeri takıp takmadığımızı kontrol ediyor. Şimdi özel bir şirkete bunun ihale edilmesi yöntemi birçok insanın, kamu vicdanının da rahatsız eden bir noktadır. Şimdi özel bir şirkete devredilen bir para cezası, trafik ihlal sistemi onun belki de usulsüz yapacak olduğu, belki de yapacak olduğu ayarlamalarla, yani bugün biz 65 ile 70 kilometre arasındakini ya da 68 kilometre ile 73 kilometre arasındaki o 5 kilometrelik farkı algılayacak bir durumda değiliz. Şimdi 68 ile gittiğiniz bir yerde 73 ile gittin diye sana ceza yazarsa ne olacak? Elektronik denetleme sistemi kurulacaksa ki kuruldu. Madem yapıldı, bunun yapıldıysa, bu yapıldıysa kamu tarafından, Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı olarak çalışabilir. Bunların mikron ayarları var. Şehirler arası yollarda hız sabitlemeyle gittiğimiz bir durumda bile radar cezası yediğimiz oluyor. Yani buradaki o ayarlamalarla alakalı, bununla ilgili zaten açılan davalar var. O davaların sonucunda %5 ila %10'luk radarların ayarlarında hata olabileceği, hata oranı şeklinde bir durum da ortaya çıktı.
1: Kayseri'de polis ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik gerçekleştirilen operasyon neticesinde hakkında silahlı yağma suçundan 23 yıl 8 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalanarak cezaevine teslim edildi. İçişleri Bakanlığı'na bağlı Göç İdaresi Başkanlığı, illere göre geçici koruma kapsamındaki Suriyeli sayısını açıkladı. Meteorolojinin 7. Bölge Müdürlüğü tarafından açıklanan hafta sonu hava durumu raporuna göre 13 Haziran Cumartesi gök gürültülü sağanak yağışlı 26 derece ve 14 Mayıs Pazar gök gürültülü sağanak yağışlı 23 derece hava hakim olması bekleniyor. Günün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da günün özeti sona erdi.
6: Trafik kurallarına uymak yasal ve yaşamsal zorunluluktur.
7: hayatı değiştirmek için mucize gerekmez. Sadece biraz anlayış yeter. Bugün farkına var, yarın da unutma. Engelliler her gün bizimle.

Bazı insanlar kelimelerle konuşur, bazıları notalarla. Ve bazı dahiler vardır ki yüzyıllar sonra bile bizi hala dinlemeye mecbur bırakır. 91.8 Radyo Radar'da Dahilerin Orkestrası programımızdan herkese merhaba. Bu programda yalnızca klasik müzik dinlemeyeceğiz, bu müziği yapan zihinlerin dünyasına da misafir olacağız. Çünkü bir senfoniyi gerçekten duymak, onu yazan insanı tanımaktan geçer. Bugün programımızda Joseph Haydn'ı konuk edeceğiz.

31 Mart 1732'de Aşağı Avusturya'nın Rohrau köyünde doğan Haydn, 12 çocuklu yoksul bir ailenin ikinci çocuğu olarak dünyaya geldi. Her ne kadar ailesi müzik notası okumayı bilmese de, Haydn'ın hatıralarına göre hem ailesi hem de komşuları sık sık şarkı söylerdi. Sanatçının müzikal yetenekleri daha küçükken fark edildi ve ailesi onu 6 yaşındayken bir koroya katılmak üzere Viyana'ya gönderdi. Orada Aziz Stefan Katedrali'ndeki müzik yönetmeni George von Reuter tarafından fark edildi. Reuter, Avusturya civarında çeşitli şehirleri gezerek Haydn gibi yetenekleri keşfediyordu. Haydn, sesi kalınlaştıktan sonra da Viyana'da kalarak müzisyenlik yapmaya devam etti, bestecilik dersleri aldı. 1761'de Esterhazy ailesinin yanında iş buldu ve hayatının 30 yıldan fazlasını bu soylu aileye hizmet ederek geçirdi. İşi, onların istekleri ve ihtiyaçlarına uygun müzik bestelemekti. Diğer bestecilerden ve müzik çevrelerinden uzak oluşu, onun yaratıcılığını ortaya çıkardı, ününün yayılmasına ise engel olmadı. 1780'lerde besteleri tüm Avrupa'da çalınmaktaydı.

Sanatçı ününden ötürü çeşitli yerlere davet edilir ve davet edildiği şehirlerde ilk kez çalınmak üzere bir eser bestelenmesi istenirdi. Bu şekilde yazdığı Paris Senfonileri ve Londra Senfonileri en çok bilinenlerdi. Yaylı dörtlüleri için yazdığı eserlerde de kendinden öncekilerden farklı olarak her çalgıya eşit rol vererek yenilik getirmiş ve bu düşüncesiyle Mozart'ı etkileyerek Haydn'a adanmış 6 kuartet bestelenmesine neden olmuştur. Beethoven'ın ilk dönem eserlerinde de Haydn etkisi görülür. Haydn ve Mozart'ın 1781'de başlayan arkadaşlıkları yıllarca sürmüştür. Beethoven'a ise saraylarda özel ders vermiştir. Profesyonel meslek hayatının büyük bir bölümünde zengin Macar Esterhazy ailesinin himayesinde baş müzisyen olarak yaşayan sanatçı, orada kaldığı süre içerisinde orkestra şefi olarak birçok konser ve opera idare etti. Diğer bestecilerden uzak ve müzevi bir yaşam sürmesi, dönemin müzikal akımlarından farklı ve özgün eserler ortaya koyabilmesine yol açtı. Sanatçı bu durumu, müzevi bir hayat sürdüm. Etrafımdaki hiç kimse beni benim kadar şaşırtamaz ve hiç kimse bana benim kadar ızdırap veremez. İşte bu yüzden farklı ve özgün olmak zorundaydım, sözleriyle ifade eder. 1797 yılında Kutsal Roma Kralı 2. Franz için bir beste hazırlayan Haydn, yazmış olduğu besteden Avusturyalı Rolands Leotop Haşka'ya ilham alıp Tanrı Frans'ı Korusun şiirini yazmıştır. Bu beste, Habsburg monarşisinin 1918'deki yıkılışına kadar kullanılmış olup, 1. Cumhuriyet'te de kullanılmıştır.

Sanatçı 1841'de Alman şair August Heinrich Hoffmann von'un yazdığı Das Lied der Deutschland şarkısını bestelemiş. Beste 1922'de formu değiştirilerek sonradan Almanya'nın milli marşı haline gelmiştir. Haydn, 100 kadar senfoni, çok sayıda konçerto, oda müziği eserleri, 40 sonat, şarkılar ve oratoryalar bestelemiştir. Esterházy ailesinin müziksever üyesi Prens Nikolaus öldükten sonra emekli olmuş ve daha önce Viyana'ya kadar gitmesine bile izin verilmeyen ortamdan kurtulup seyahat özgürlüğüne kavuşmuştu. İki defa İngiltere'ye giden Haydn, Oxford Üniversitesi'nden Fahri Doktor ünvanını almış, ömrünün son yıllarında ise Viyana'ya yerleşerek koro ve orkestra için Yaratılış Oratoryosu, Mevsimler Oratoryosu gibi dini koro ve orkestra eserleri bestelemiş, 31 Mayıs 1809'da Viyana'da hayatını kaybetmiştir.

Haydn'ın eserlerinin çoğunun hikayesi vardı. Örneğin 45 numaralı senfonisi Veda Senfonisi olarak bilinirdi. Eserin 4. bölümünde 2 ya da 3 müzisyen kendi bölümlerini bitirir ve müzik hala devam ederken sahneyi terk eder. Bu, sahnede şef ve tek bir kemancı kalana kadar devam ederdi. Bu senfonide Haydn ve müzisyen arkadaşlarının kış mevsiminde şehirdeki ailelerinin yanına dönmek isteklerini Prens Esterhazy'ye anlatmak istediklerini hikaye ederdi. Prens mesajı almış ve onlara izin vermişti. Sürpriz senfonisi denilen 94 numaralı senfonisi ise akşam yemeği sonrasındaki konserlerde dinleyicilerin çoğunun uyuduğunu anladığında bestelediği söylenir. Haydn'ın çoğu senfonisi gibi canlı birinci bölümle başlayıp yumuşak, yavaş tempolu ikinci bölümle devam eden senfoni, dinleyicilerin uykuya daldığı sırada davullar ve çok yüksek sesli telli çalgıların melodisiyle onları uyandırırdı. Kafka ile Konuşmalar kitabında Franz Kafka, Haydn'ın beste yapmadan önce özel hazırlanmış pudralı bir peruk taktığından söz etmekteyiz.

0: Bugün gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da günün özeti başlıyor.
1: Günün özetiyle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdusever. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan katıldığı bir programda küresel ve bölgesel savaşlar, çatışmalar hakkında önemli değerlendirmelerde bulundu. Erdoğan şunları söyledi.
2: Etrafımızda olan bitenler muhalefetin gündeminde olmasa da inanıyorum ki sizler hadiseleri takip ediyorsunuz. Henüz bir kriz çözülmeden bakıyorsunuz, ertesi gün yenisi başlıyor. Füze ve bomba seslerinin çocuk çığlıklarını bastırdığı günler yaşıyoruz. Yarın ne olacağını, nerede silahların patlayacağını kimse kestiremiyor. İşte görüyorsunuz, Rusya Ukrayna savaşı bitmeden şimdi bölgemiz İran'a yönelik saldırıların ağır ekonomik faturasını ödüyor. Gazze ve Lübnan'da Siyonist katiller her türlü hukuku, kuralı, ilkeyi ayaklar altına alarak kan dökmeye devam ediyor. Karadeniz'de sorunlar devam ederken Doğu Akdeniz'de yeni tezgahlar kurulduğunu, yeni oyunlar oynandığını görüyoruz. Bölgemiz ve dünyamız belki de 2. Dünya Savaşı sonrasındaki en kritik gelişmelere şahit oluyor. İktidar ve Cumhur İttifakı olarak hem Türkiye'yi bu ateş çukurundan uzak tutmaya hem de hizmet ve eser siyasetimizi sürdürmeye çalışıyor.
1: AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, Anayasa Mahkemesi'nin verdiği son kararı atıfta bulunarak CHP tarafından dile getirilen 128 milyar dolar iddialarının büyük bir siyasi yalan olduğunun hukuken tescillendiğini ifade etti. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin resmi internet sitesinde dikkat çeken bir değişiklik yapıldı. CHP Grup Başkan Vekilleri Ali Mahir Başarır ve Gökhan Günaydın'ın özgeçmiş sayfalarında yer alan Grup Başkan Vekili ünvanlarının kaldırıldığı görüldü. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye Bankalar Birliği'nin 69. Genel Kurul toplantısında konuştu. Şimşek, enflasyonu düşürme sürecinin öngörülen takvime göre birkaç aylık bir gecikmeyle de olsa kararlılıkla süreceğini belirtti. Adalet Bakanı Akın Gürlek sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada 2021 yılında Batman'da katledilen Mehmet Şirin Çelik cinayetinin aydınlatıldığını duyurdu. Bakan Gürlek, olayın iki aile arasında husumet nedeniyle planlı şekilde işlendiğine dair somut kanıtlara ulaşıldığını belirtti. İçişleri Bakanlığı, Fatoş Pınar Türker isimli vatandaşın çıplak arandığı yönündeki iddiaları ihbar kabul ederek konuyla ilgili resmi bir soruşturma başlatıldığını açıkladı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, liselere geçiş sistemi kapsamında yapılacak sınav için tüm önlemlerin alındığını duyurdu. Sınav günü emniyet ve jandarma teşkilatlarından toplam 29.103 personel ve 4.028 ekibin sahada görev yapacağını açıkladı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Okul Saldırılarını Araştırma Komisyonu Başkanı Yusuf Beyazıt ve komisyon üyeleri bir öğretmenle 9 öğrencinin silahlı saldırıda hayatını kaybettiği Kahramanmaraş Aysel Çalık Ortaokulu'nu ziyaret etti. Olay yerinde inceleme yapan Beyazıt, çok kısa sürede çok fazla silahlı büyük bir katliam yapılmış, yerinde görünce tüylerimiz diken diken oldu diyerek durumun vahametini vurguladı. Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nde bazı daire ve şube müdürlüklerinde ve KASKİ'de görev değişiklikleri yapıldı. Yaşanan değişikliklere göre birçok ismin görev yeri değişirken, Zabıta Daire Başkanı Mustafa Kayacık, Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı'na, Zabıta Şube Müdürü Ahmet Teke, Zabıta Daire Başkanlığı'na, İtfaiye Şube Müdürü Muhammed Bağdat, İtfaiye Daire Başkanlığı'na, STK Daire Başkanı Mehmet Çavuş, Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı'na, Teknik Bakım Onarım Şube Müdürü Vedat Kılıç, İşletme ve İştiraklar Daire Başkanlığı'na, KASKİ İş Sağlığı ve Güvenliği Şube Başkanı Fatih Çağan, STK Daire Başkanlığı'na, KASKİ Şube Müdürü Necmettin Kocakaplan, Mali Hizmetler Daire Başkanlığı'na, Sosyal Hizmet Daire Başkanı Mehmet Ali Karcıoğlu, Veteriner İşleri Daire Başkanlığı'na, Mali Hizmetler Daire Başkanı Rıdvan Yurtlak, KASKİ Şube Müdürlüğü'ne, Kültür Daire Başkanı Salih Özgöncü, KASKİ İş Sağlığı ve Güvenliği Başkanlığı'na, İşletme ve İştiraklar Daire Başkanı Erkan Küp, Kültür Daire Başkanlığı'na, Aykome Şube Müdürü Gökhan Duruk, Makine İkmal, Bakım ve Onarım Daire Başkanlığı'na, Kütüphaneler Şube Müdürü Vekili Türker Fidancı, Sivil Toplum Kuruluşları ile İlişkiler Şube Müdürlüğü Vekilliğine getirildi. AK Parti Kayseri Milletvekili Ayşe Böhürler, Kayseri'yi tanıtım günleri programında yaptığı açıklamada şunları söyledi.
3: Bir defa gastronomi çok güzel temsil ediliyor. Bütün üreticilerimiz gelmişler her şeyden önce. Kayseri'ye dair katmerinden pastırmasına, sucuğuna, çemenine, basma peynirine, yani işte yoğurduna bir sürü ürün burada var. Bu çok güzel bir tanıtım. Gilebur suyumuz özellikle biliyorsunuz böbrek taşlarına ve böbrek hastaları için şifa kaynağı ve Kayseri'nin özel bir üretimi. Bunların bir belediyelerimiz kendi üretimleri, destekledikleri kadın kooperatiflerimizle, işte sanayicimizin üretimiyle burada temsil ediliyoruz. Bütün İstanbulluları bekliyoruz. Kayseri lezzetlerini tatmak isteyen, tanımak isteyen, öğrenmek isteyenler veya bilip kendi o geleneksel tatlara ulaşmak isteyenleri buraya bekliyoruz 4 gün boyunca. Hem üreticilerimiz burada hem belediyelerimiz burada. Güzel bir Kayseri temsili oluyor.
1: CHP Büyükşehir Meclis Üyesi Özgür Özer, üniversite hastanelerinde yaşanan otopark sıkıntısıyla ilgili olarak şunları söyledi.
4: Kayseri Büyükşehir Belediyesi meclis toplantısında bugün şehrimiz için çok önemli bir karar aldık. Erciyes Üniversitesi acil girişinin karşısında olan otopark alanında 800 yataklı yeni bir üniversite hastanesi kurma kararı alındı. Biz Cumhuriyet Halk Partisi Meclis Grubu olarak bu kararı onayladık. Orada da yetkililerden, sayın rektörümüzden ve üniversite yetkililerinden ricamız şu şekilde. O bölgede ciddi otopark ihtiyacı var. Şu anda da sıkıntı var. Buna dikkat çekilmesi ve otoparkın arttırılmasıydı. Üniversitenin buradaki açıklamalarına göre 3-4 ayrı yerde otopark hem de yeni yapılacak hastanenin altında otopark yapılarak bu ihtiyacın sağlanacağıydı. Bunun bilgisini aldık üniversiteden ama bu işlemler bittikten, hastane açıldıktan sonra o otoparklarında kontrolünü yine üniversitemiz sağlayacak. Biz de meclis üyeleri olarak konunun takipçisi olacağız. Çünkü üniversite hastanelerinde en çok yaşanan sıkıntı otopark sıkıntısı. Bunun asla bir daha yaşanmaması için biz de meclis üyeleri olarak konunun takipçisi olacağız.
1: Finansal yönetim danışmanı Serbülent Altıparmak, EDS'lerin özel bir şirkete ihale edilmesinin kamu vicdanını rahatsız ettiğini belirterek şunları söyledi.
5: Kamuya ait olan, vatandaşa ait olan yollarda insanların yapacakları hataların, hızların, trafik ihlallerinin diyelim ki EDS elektronik denetleme sistemi neyi kontrol ediyor? Hızımızı kontrol ediyor. Neyi kontrol ediyor? Kırmızı ışıkta geçip geçmediğimizi, emniyet kemeri takıp takmadığımızı kontrol ediyor. Şimdi özel bir şirkete bunun ihale edilmesi yöntemi birçok insanın, kamu vicdanının da rahatsız eden bir noktadır. Hı hı. Şimdi özel bir şirkete devredilen bir para cezası, trafik ihlal sistemi, onun belki de usulsüz yapacak olduğu, belki de yapacak olduğu ayarlamalarla, yani bugün biz 65 ile 70 kilometre arasındakini ya da 68 kilometre ile 73 kilometre arasındaki o 5 kilometrelik farkı algılayacak bir durumda değiliz. Aynen. Şimdi 68 ile gittiğiniz bir yerde 73 ile gittin diye sana ceza yazarsa, hı hı, ne olacak? Elektronik denetleme sistemi kurulacaksa, ki kuruldu. Hı hı. Madem yapıldı, bunun yapıldıysa, bu yapıldıysa kamu tarafından, Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı olarak çalışabilir. Bunların mikron ayarları var. Şehirler arası yollarda hız sabitlemeyle gittiğimiz, hı hı, bir durumda bile radar cezası yediğimiz oluyor. Yani buradaki o ayarlamalarla alakalı, bununla ilgili zaten açılan davalar var. O davaların sonucunda %5 ila %10'luk radarların ayarlarında hata olabileceği, hata oranı şeklinde bir durum da ortaya çıktı.
1: Kayseri'de polis ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik gerçekleştirilen operasyon neticesinde hakkında silahlı yağma suçundan 23 yıl 8 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalanarak cezaevine teslim edildi. İçişleri Bakanlığı'na bağlı Göç İdaresi Başkanlığı, illere göre geçici koruma kapsamındaki Suriyeli sayısını açıkladı. Meteorolojinin 7. Bölge Müdürlüğü tarafından açıklanan hafta sonu hava durumu raporuna göre 13 Haziran Cumartesi gök gürültülü sağanak yağışlı 26 derece ve 14 Mayıs Pazar gök gürültülü sağanak yağışlı 23 derece hava hakim olması bekleniyor. Günün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da günün özeti sona erdi. Şehrimizden en güncel gelişmeler, sıcak haberler, yerel yönetimden önemli kararlar. Size en yakın haber Radyo Radar'da. Yerel haber başlıyor.
1: Yerel haberle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdusever. Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nde bazı daire ve şube müdürlüklerinde ve KASKİ'de görev değişiklikleri yapıldı. Yaşanan değişikliklere göre birçok ismin görev yeri değişirken, Zabıta Daire Başkanı Mustafa Kayacık, Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı'na, Zabıta Şube Müdürü Ahmet Teke, Zabıta Daire Başkanlığı'na, İtfaiye Şube Müdürü Muhammed Bağdat, İtfaiye Daire Başkanlığı'na, STK Daire Başkanı Mehmet Çavuş, Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı'na, Teknik Bakım Onarım Şube Müdürü Vedat Kılıç, İşletme ve İştiraklar Daire Başkanlığı'na, KASKİ İş Sağlığı ve Güvenliği Şube Başkanı Fatih Çağan, STK Daire Başkanlığı'na, KASKİ Şube Müdürü Necmettin Kocakaplan, Mali Hizmetler Daire Başkanlığı'na, Sosyal Hizmet Daire Başkanı Mehmet Ali Karcıoğlu, Veteriner İşleri Daire Başkanlığı'na, Mali Hizmetler Daire Başkanı Rıdvan Yurtlak, KASKİ Şube Müdürlüğü'ne, Kültür Daire Başkanı Salih Özgöncü, KASKİ İş Sağlığı ve Güvenliği Başkanlığı'na, İşletme ve İştirakler Daire Başkanı Erkan Küp, Kültür Daire Başkanlığı'na, Alkome Şube Müdürü Gökhan Duruk, Makine İkmal Bakım ve Onarım Daire Başkanlığı'na, Kütüphaneler Şube Müdürü Vekili Türker Fidancı, Sivil Toplum Kuruluşları ile İlişkiler Şube Müdürlüğü Vekilliğine getirildi. AK Parti Kayseri Milletvekili Ayşe Bühürler, Kayseri'yi tanıtım günleri programında yaptığı açıklamada şunları söyledi.
3: Bir defa gastronomi çok güzel temsil ediliyor. Bütün üreticilerimiz gelmişler her şeyden önce. Kayseri'ye dair katmerinden pastırmasına, sucuğuna, çemenine, basma peynirine, yani işte yoğurduna bir sürü ürün burada var. Bu çok güzel bir tanıtım. Gilebolu suyumuz özellikle biliyorsunuz böbrek taşlarına ve böbrek hastaları için şifa kaynağı ve Kayseri'nin özel bir üretimi. Bunların bir belediyelerimiz kendi üretimleri, destekledikleri kadın kooperatiflerimizle, işte sanayicimizin üretimiyle burada temsil ediliyoruz. Bütün İstanbulluları bekliyoruz. Kayseri lezzetlerini tatmak isteyen, tanımak isteyen, öğrenmek isteyenler veya bilip kendi o geleneksel tatlara ulaşmak isteyenleri buraya bekliyoruz. 4 gün boyunca hem üreticilerimiz burada hem belediyelerimiz burada güzel bir Kayseri temsili oluyor.
1: CHP Büyükşehir Meclis Üyesi Özgür Özer, üniversite hastanelerinde yaşanan otopark sıkıntısı ile ilgili olarak şunları söyledi.
4: Kayseri Büyükşehir Belediyesi meclis toplantısında bugün şehrimiz için çok önemli bir karar aldık. Erciyes Üniversitesi acil girişinin karşısında olan otopark alanında 800 yataklı yeni bir dev üniversite hastanesi kurma kararı alındı. Biz Cumhuriyet Halk Partisi meclis grubu olarak bu kararı onayladık. Orada da yetkililerden, sayın rektörümüzden ve üniversite yetkililerinden ricamız şu şekilde. O bölgede ciddi otopark ihtiyacı var. Şu anda da sıkıntı var. Buna dikkat çekilmesi ve otoparkın arttırılmasıydı. Üniversitenin buradaki açıklamalarına göre 3-4 ayrı yerde otopark hem de yeni yapılacak hastanenin altında otopark yapılarak bu ihtiyacın sağlanacağıydı. Bunun bilgisini aldık üniversiteden ama bu işlemler bitten, hastane açıldıktan sonra o otoparklarında kontrolünü yine üniversitemiz sağlayacak. Biz de meclis üyeleri olarak konunun takipçisi olacağız. Çünkü üniversite hastanelerinde en çok yaşanan sıkıntı otopark sıkıntısı. Bunun asla bir daha yaşanmaması için biz de meclis üyeleri olarak konunun takipçisi olacağız.
1: Finansal yönetim danışmanı Serbülent Altıparmak, EDS'lerin özel bir şirkete ihale edilmesinin kamu vicdanını rahatsız ettiğini belirterek şunları söyledi.
5: Kamuya ait olan, vatandaşa ait olan yollarda insanların yapacakları hataların, hızların, trafik ihlallerinin diyelim ki EDS elektronik denetleme sistemi neyi kontrol ediyor? Hızımızı kontrol ediyor. Neyi kontrol ediyor? Kırmızı ışıkta geçip geçmediğimizi, emniyet kemeri takıp takmadığımızı kontrol ediyor. Şimdi özel bir şirkete bunun ihale edilmesi yöntemi birçok insanın kamu vicdanının da rahatsız eden bir noktadır. Şimdi özel bir şirkete devredilen bir para cezası trafik ihlal sistemi onun belki de usulsüz yapacak olduğu, belki de yapacak olduğu ayarlamalarla, yani bugün biz 65 ile 70 kilometre arasındakini ya da 68 kilometre ile 73 kilometre arasındaki o 5 kilometrelik farkı algılayacak bir durumda değiliz. Aynen. Şimdi 68 ile gittiğiniz bir yerde 73 ile gittin diye sana ceza yazarsa ne olacak? Elektronik denetleme sistemi kurulacaksa ki kuruldu. Madem yapıldı, bunun yapıldıysa, bu yapıldıysa kamu tarafından, Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından, trafik denetleme Yönetme Şube Müdürlüğü'ne bağlı olarak çalışabilir. Bunların mikron ayarları var. Şehirler arası yollarda hız sabitlemeyle gittiğimiz bir durumda bile radar cezası yediğimiz oluyor. Yani buradaki o ayarlamalarla alakalı, bununla ilgili zaten açılan davalar var. O davaların sonucunda %5 ila %10'luk radarların ayarlarında hata olabileceği, hata oranı şeklinde bir durum da ortaya çıktı.
1: Kayseri'de polis ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik gerçekleştirilen operasyon neticesinde hakkında silahlı yağma suçundan 23 yıl 8 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalanarak cezaevine teslim edildi. İçişleri Bakanlığı'na bağlı Göç İdaresi Başkanlığı illere göre geçici koruma kapsamındaki Suriyeli sayısını açıkladı. Meteorolojinin 7. Bölge Müdürlüğü tarafından açıklanan hafta sonu hava durumu raporuna göre 13 Haziran Cumartesi gök gürültülü sağanak yağışlı 26 derece ve 14 Mayıs Pazar gök gürültülü sağanak yağışlı 23 derece hava hakim olması bekleniyor. Yerel haberi dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da yerel haber sona erdi. Bugün gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da günün özeti başlıyor.
1: Günün özetiyle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdusever. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan katıldığı bir programda küresel ve bölgesel savaşlar, çatışmalar hakkında önemli değerlendirmelerde bulundu. Erdoğan şunları söyledi.
2: Etrafımızda olan bitenler muhalefetin gündeminde olmasa da inanıyorum ki sizler hadiseleri takip ediyorsunuz. Henüz bir kriz çözülmeden bakıyorsunuz, ertesi gün yenisi başlıyor. Füze ve bomba seslerinin çocuk çığlıklarını bastırdığı günler yaşıyoruz. Yarın ne olacağını, nerede silahların patlayacağını kimse kestiremiyor. İşte görüyorsunuz, Rusya Ukrayna savaşı bitmeden şimdi bölgemiz İran'a yönelik saldırıların ağır ekonomik faturasını ödüyor. Gazze ve Lübnan'da Siyonist katiller her türlü hukuku, kuralı, ilkeyi ayaklar altına alarak kan dökmeye devam ediyor. Karadeniz'de sorunlar devam ederken Doğu Akdeniz'de yeni tezgahlar kurulduğunu, yeni oyunlar oynandığını görüyoruz. Bölgemiz ve dünyamız belki de 2. Dünya Savaşı sonrasındaki en kritik gelişmelere şahit oluyor. İktidar ve Cumhur İttifakı olarak hem Türkiye'yi bu ateş çukurundan uzak tutmaya hem de hizmet ve eser siyasetimizi sürdürmeye çalışıyor.
1: AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, Anayasa Mahkemesi'nin verdiği son kararı atıfta bulunarak CHP tarafından dile getirilen 128 milyar dolar iddialarının büyük bir siyasi yalan olduğunun hukuken tescillendiğini ifade etti. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin resmi internet sitesinde dikkat çeken bir değişiklik yapıldı. CHP Grup Başkan Vekilleri Ali Mahir Başarır ve Gökhan Günaydın'ın özgeçmiş sayfalarında yer alan Grup Başkan Vekili unvanlarının kaldırıldığı görüldü. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye Bankalar Birliği'nin 69. Genel Kurul toplantısında konuştu. Şimşek, enflasyonu düşürme sürecinin öngörülen takvime göre birkaç aylık bir gecikmeyle de olsa kararlılıkla süreceğini belirtti. Adalet Bakanı Akın Gürlek sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada 2021 yılında Batman'da katledilen Mehmet Şirin Çelik cinayetinin aydınlatıldığını duyurdu. Bakan Gürlek, olayın iki aile arasında husumet nedeniyle planlı şekilde işlendiğine dair somut kanıtlara ulaşıldığını belirtti. İçişleri Bakanlığı, Fatoş Pınar Türker isimli vatandaşın çıplak arandığı yönündeki iddiaları ihbar kabul ederek konuyla ilgili resmi bir soruşturma başlatıldığını açıkladı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, liselere geçiş sistemi kapsamında yapılacak sınav için tüm önlemlerin alındığını duyurdu. Sınav günü emniyet ve jandarma teşkilatlarından toplam 29.103 personel ve 4.028 ekibin sahada görev yapacağını açıkladı. Türkiye Büyük Millet Meclisi okul saldırılarını Araştırma Komisyonu Başkanı Yusuf Beyazıt ve komisyon üyeleri bir öğretmenle 9 öğrencinin silahlı saldırıda hayatını kaybettiği Kahramanmaraş Aysel Çalık Ortaokulu'nu ziyaret etti. Olay yerinde inceleme yapan Beyazıt, çok kısa sürede çok fazla silahlı büyük bir katliam yapılmış. Yerinde görünce tüylerimiz diken diken oldu diyerek durumun vahametini vurguladı. Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nde bazı daire ve şube müdürlüklerinde ve KASKİ'de görev değişiklikleri yapıldı. Yaşanan değişikliklere göre birçok ismin görev yeri değişirken, Zabıta Daire Başkanı Mustafa Kayacık, Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı'na, Zabıta Şube Müdürü Ahmet Teke, Zabıta Daire Başkanlığı'na, İtfaiye Şube Müdürü Muhammed Bağdat, İtfaiye Daire Başkanlığı'na, STK Daire Başkanı Mehmet Çavuş, Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı'na, Teknik Bakım Onarım Şube Müdürü Vedat Kılıç, İşletme ve İştiraklar Daire Başkanlığı'na, KASKİ İş Sağlığı ve Güvenliği Şube Başkanı Fatih Çağan, STK Daire Başkanlığı'na, KASKİ Şube Müdürü Necmettin Kocakaplan, Mali Hizmetler Daire Başkanlığı'na, Sosyal Hizmet Daire Başkanı Mehmet Ali Karcıoğlu, Veteriner İşleri Daire Başkanlığı'na, Mali Hizmetler Daire Başkanı Rıdvan Yurtlak, KASKİ Şube Müdürlüğü'ne, Kültür Daire Başkanı Salih Özgöncü, KASKİ İş Sağlığı ve Güvenliği Başkanlığı'na, İşletme ve İştiraklar Daire Başkanı Erkan Küp, Kültür Daire Başkanlığı'na, Aykome Şube Müdürü Gökhan Duruk, Makine İkmal Bakım ve Onarım Daire Başkanlığı'na, Kütüphaneler Şube Müdürü Vekili Türker Fidancı, Sivil Toplum Kuruluşları ile İlişkiler Şube Müdürlüğü Vekilliğine getirildi. AK Parti Kayseri Milletvekili Ayşe Bühürler, Kayseri'yi tanıtım günleri programında yaptığı açıklamada şunları söyledi.
3: Bir defa gastronomi çok güzel temsil ediliyor. Bütün üreticilerimiz gelmişler her şeyden önce. Kayseri'ye dair katmerinden pastırmasına, sucuğuna, çemenine, basma peynirine, yani işte yoğurduna bir sürü ürün burada var. Bu çok güzel bir tanıtım. Gilebur suyumuz özellikle biliyorsunuz böbrek taşlarına ve böbrek hastaları için şifa kaynağı ve Kayseri'nin özel bir üretimi. Bunların bir belediyelerimiz kendi üretimleri, destekledikleri kadın kooperatiflerimizle, işte sanayicimizin üretimiyle burada temsil ediliyoruz. Bütün İstanbulluları bekliyoruz. Kayseri lezzetlerini tatmak isteyen, tanımak isteyen, öğrenmek isteyenler veya bilip kendi o geleneksel tatlara ulaşmak isteyenleri buraya bekliyoruz 4 gün boyunca. Hem üreticilerimiz burada hem belediyelerimiz burada. Güzel bir Kayseri temsili oluyor.
1: CHP Büyükşehir Meclis Üyesi Özgür Özer, üniversite hastanelerinde yaşanan otopark sıkıntısıyla ilgili olarak şunları söyledi.
4: Kayseri Büyükşehir Belediyesi meclis toplantısında bugün şehrimiz için çok önemli bir karar aldık. Erciyes Üniversitesi acil girişinin karşısında olan otopark alanında 800 yataklı yeni bir üniversite hastanesi kurma kararı alındı. Biz Cumhuriyet Halk Partisi meclis grubu olarak bu kararı onayladık. Orada da yetkililerden, sayın rektörümüzden ve üniversite yetkililerinden ricamız şu şekilde. O bölgede ciddi otopark ihtiyacı var. Şu anda da sıkıntı var. Buna dikkat çekilmesi ve otoparkın arttırılmasıydı. Üniversitenin buradaki açıklamalarına göre 3-4 ayrı yerde otopark hem de yeni yapılacak hastanenin altında otopark yapılarak bu ihtiyacın sağlanacağıydı. Bunun bilgisini aldık üniversiteden ama bu işlemler bittikten, hastane açıldıktan sonra o otoparklarında kontrolünü yine üniversitemiz sağlayacak. Biz de meclis üyeleri olarak konunun takipçisi olacağız. Çünkü üniversite hastanelerinde en çok yaşanan sıkıntı otopark sıkıntısı. Bunun asla bir daha yaşanmaması için biz de meclis üyeleri olarak konunun takipçisi olacağız.
1: Finansal yönetim danışmanı Serbülent Altıparmak, EDS'lerin özel bir şirkete ihale edilmesinin kamu vicdanını rahatsız ettiğini belirterek şunları söyledi.
5: Kamuya ait olan, vatandaşa ait olan yollarda insanların yapacakları hataların, hızların, trafik ihlallerinin diyelim ki EDS elektronik denetleme sistemi neyi kontrol ediyor? Hızımızı kontrol ediyor. Neyi kontrol ediyor? Kırmızı ışıkta geçip geçmediğimizi, emniyet kemeri takıp takmadığımızı kontrol ediyor. Şimdi özel bir şirkete bunun ihale edilmesi yöntemi birçok insanın kamu vicdanını da rahatsız eden bir noktadır. Hı hı. Şimdi özel bir şirkete devredilen bir para cezası, trafik ihlal sistemi onun belki de usulsüz yapacak olduğu, belki de yapacak olduğu ayarlamalarla, yani bugün biz 65 ile 70 kilometre arasındakini ya da 68 kilometre ile 73 kilometre arasındaki o 5 kilometrelik farkı algılayacak bir durumda değiliz. Aynen. Şimdi 68 ile gittiğiniz bir yerde 73 ile gittin diye sana ceza yazarsa, hı-hı, ne olacak? Elektronik denetleme sistemi kurulacaksa ki kuruldu. Hı hı. Madem yapıldı, bu yapıldıysa kamu tarafından, Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı olarak çalışabilir. Bunların mikron ayarları var. Şehirler arası yollarda hız sabitlemeyle gittiğimiz, hı hı, bir durumda bile radar cezası yediğimiz oluyor. Yani buradaki o ayarlamalarla alakalı, bununla ilgili zaten açılan davalar var. O davaların sonucunda %5 ila %10'luk radarların ayarlarında hata olabileceği, hata oranı şeklinde bir durum da ortaya çıktı.
1: Kayseri'de polis ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik gerçekleştirilen operasyon neticesinde hakkında silahlı yağma suçundan 23 yıl 8 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalanarak cezaevine teslim edildi. İçişleri Bakanlığı'na bağlı Göç İdaresi Başkanlığı, illere göre geçici koruma kapsamındaki Suriyeli sayısını açıkladı. Meteorolojinin 7. Bölge Müdürlüğü tarafından açıklanan hafta sonu hava durumu raporuna göre 13 Haziran Cumartesi gök gürültülü sağanak yağışlı 26 derece ve 14 Mayıs Pazar gök gürültülü sağanak yağışlı 23 derece hava hakim olması bekleniyor. Günün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da günün özeti sona erdi.

0: Trafikte can güvenliğiniz kendi ellerinizdedir.
1: Engel bedende değil, bakış açısındadır. Bir adım sen at, hayat engelsiz olsun.
2: Yayın tekrarı.
3: Geleceğe ışık tutan öğretmenler, önce isimler ve ilham veren eğitim hikayeleriyle karşınızdayız. Hayatımız Eğitim, Fatma Sadıç'ın sunumuyla her cuma saat 18'de Kayseri Radar ve Radyo Radar ortak canlı yayınında. Fatma Sadıç'ın sunumuyla Hayatımız Eğitim başlıyor.
4: Efendim herkese merhabalar diliyorum. Hayatımız Eğitim programından ben Fatma Sadıç. Bu akşam yine yeni bir konuyla, yeni bir konukla birlikteyiz. Öncelikle programa başlamadan önce biz burada çok koyu bir muhabbete tutulduk. Programın yarısını falan burada Merve Hocam, Haluk Hocam birlikte yaptık ama bu keyifli muhabbete şimdi sizleri de dahil etmek istiyoruz. Böyle hızlı bir giriş yaptım. Fakat tabii ki Haluk Hocam'a dönüp bir hoş geldiniz diyeceğim. Haluk Hocam'la bizim yıllardır hukukumuz olduğu için böyle derin muhabbetlerimiz var. Haluk Hocam daha önce de söyledim, benim öğretmenliğimin de çok büyük katkısı olan, böyle algılarımı açan, bana çok pozitif dokunuşları olan bir eğitimci. Bence eğitimcilerin eğitimcisi statüsünde olan bir insan. Tabii ki kendisine dönerek hoş geldiniz diyeceğim. Kendi ağzından kendisini bir dinlemenizi isteyeceğim. Çünkü ben Haluk Hocam'la ilgili ne söylesem az kalacak. Bunu da onun mahirliğine bırakmak istiyorum. Bugün YKS sürecini konuşacağız. Sınava bir ay kala. Sınav nedir? Sınav anında neler yapacağız? Öncesinde neler yapacağız? Bunların hepsini detaylıca konuşacağız. Dolu dolu bir program olacağına olan inancım şu an çok yüksek. Çünkü karşımda bu konuyla ilgili çok mahir, çok tecrübeli bir eğitimci var. Kendisinin de söylediği gibi bence bu programı dinleyen ve izleyenlerle dinlemeyip izlemeyenler arasında çok ciddi bir fark oluşacak. O yüzden herkesi programın sonuna kadar dinlemeye davet ediyorum. Haluk Hocam hoş geldiniz.
5: Hoş bulduk. Teşekkür ederim.
4: Ayağınıza sağlık, yüreğinize sağlık. Bir telefonumla hemen süreçte geldiniz. Çünkü Haluk Hocam'ı dediğim gibi yakinen tanıyorum. O yüreklere dokunmayı, insanların hayatlarına dokunmayı, onlara rehberlik etmeyi çok seven ve bunu kendine bir amaç edinmiş bir kişilik. Dolayısıyla da ben çağırdığım zaman hemen geliyor çünkü bir kişiye faydamız olsa ne mutlu bize diye o da düşünüyor. Buyurun hocam, mikrofon sizde, ben çok konuştum.
5: Estağfurullah, çok teşekkür ederim bu güzel dilekleriniz ve ifadeleriniz için de. Konu olduğumuz bu programda inşallah faydalı olur. Hem öğrencilerimiz hem veliler adına keyifli olur. Ben de davet ettiğiniz için ayrıca teşekkür ediyorum. Çok sağ olun.
4: Meslekte kaçıncı yıl oldu hocam?
5: Vallahi 38 bitti. 39'a girdik.
4: Maşallah.
5: Epey bir yıl oldu yani.
4: Nice 38'lere.
5: İnşallah. Kayseri plaka.
4: Kayseri plaka. Aa, evet doğru, 38 yıl Kayseri plaka. Kimilerinin yaşı bile değil hocam. Eyvallah. Peki hocam yavaş yavaş ısınalım. YKS sınavın, YKS'den bahsedeceğiz. Dediğimiz gibi sınava bir ay kaldı ama YKS sınavı nedir, ne değildir? Aslında biz bu sınavla neyi hedefliyoruz ya da bu sınavı yapanlar neyi hedefliyor? Buradan birazcık başlayalım, açalım yavaş yavaş.
5: Çok güzel, doğru bir giriş sorusu. Şimdi takdir edersiniz ki tüm ülkeler kendi insan kaynaklarını doğru bir şekilde yönetmeye çalışıyorlar. Bizler de genç nüfusu fazla olan, zamanla biraz yaşlanma trendine de girmiş bir ülke olmakla birlikte, evet, bu sınava yaklaşık 3 milyona yakın öğrenci giriyor. Ve bunların her biri diyor ki ben idealimdeki bir mesleği yapayım. Hayatımda katkı sağlayabileceğim mesleklere, hedeflere ulaşayım diyorlar. Dolayısıyla da bir seçme ve sıralama sınavı yapılmak zorunda kalıyor. Eski ismini çok iyi bilirsiniz, ÖSS'ydi. Evet, öğrenci seçme ve sınavı, sıralama. Yani hem seçecek hem sıralayacak. Yani bir yazılı değil, yani bir geçer not değil. diğerlerinden daha iyi olmanız gerekiyor ki o istediğiniz noktaya gelebilirsiniz. Dolayısıyla üniversite sınavı, üniversite sınavları TYT'si ile AYT'si ile hedeflediğiniz meslekleri yapabilmeniz için bir eleme sınavı diyebiliriz. Bu eleme sınavı da alanınıza göre sayısal, iştahlılık, sözel ve dil gibi alanların içerisinde en iyilerini o kontenjanlara yerleştirerek eğitimlerin sonucunda sizlere bir diploma vermeye çalışıyor üniversite sınavları. Bunu hedefliyor. Bunu da hedeflerken tabii ki birçok başlık açılabilir bununla ilgili. Doğru meslek seçimlerinde

0: bunlar birbirine karışıyor.
1: Kesinlikle. Biz,
0: o yüzden de yüklediğimiz anlamlar da karışıyor. Belki burayı net ayırmak lazım. Neyi kesinlikle ölçüyor, neyi ölçmüyor?
1: Harika. Neyi ölçmüyorla başlamak lazım. Bizim bu sınavlara ta öğrenciler küçüklüğünden beri hep şu anlamları maalesef yüklüyoruz. Sanki zeki çocuklar başarılı olur, zeki olmayanlar olamazmış gibi bir anlam yükleniyor. Ya da ilk girişte kazananlar hayatta çok başarılı olur, daha sonra kazananlar başarılı olamazmış gibi bir sürü biraz hurafeye de kaçan kabuller ve kanaatler oluşabiliyor. Evet, yani bu sınav ne ölçmez? Bir çocuğun IQ'sunu ölçmüyor. Çünkü IQ sınavlar bunlar değil.
0: Zekasının belirtisi değil.
1: Zekasını asla ölçmüyor. İkincisi, gerçek hayatta ne kadar başarılı olup olmayacağını da asla ölçmüyor.
0: Hayat başarısına bahsediyorsun.
1: Hayat başarısını asla ölçmüyor. Bu kişinin temel ölçütleriyle, yani bir karakter gelişimiyle ilgili bize bir ipucu da vermiyor. Yani hani bazen şu olabiliyor, işte çocuk kazanamadı, işte anne baba şunu diyorsa, sevseydi kazanırdı, bize değer verseydi kazanırdı gibi. Bazen böyle hani çok korelasyonu olmayan önermelerde de bulunabiliyorlar. Hayır, yani bu çocuğun aslında bu sınava doğru hazırlanamadığını sadece gösteriyor. İşte neyi ölçer kısmında bunu bulabiliyoruz. Bugün bir üniversite sınavı dediğimizde aslında bir sayısal ya da eşit ağırlık öğrencisi için tam 1278 kazanımdan sorumlu tutuyor. Korkunç bir trafik var.
0: 1278 kazanımdan.
1: Yani şimdi biz bunu birden 1278'e kadar sayarken bile yoruluruz. Ama bu çocuk bunların tamamından sorumlu. Ve yaklaşık 120 soru, işte TYT'den 80 soru AYT'den geliyor. 200 soruyla da sorgulanıyor. Yani bir sorunun içinde 6-7 kazanım oluyor.
0: Kesinlikle.
1: Yani şöyle düşün, hani yolda yürümek tamam bir şeydir ama yolda yürürken işte 3 tane portakalı düşürmeden çevirmek bir maharet ister. Yetmiyor, bir de bunu bisikletin üstünde yapmanız lazım. Bir de işte ellerinize 3 portakal yerine 8 portakal gibi, yani şeylerin beceriler standartları değiştikçe zorlanma katsayısı da artıyor. Aslında çocuklarımızı bekleyen büyük bir yük var. Yani veliler bunu bilirlerse çocuklarına bu süreçte daha doğru destek olabilirler. Dolayısıyla neyi ölçüyor? Ta aslında ilkokul 1'den itibaren okuma, yazma, anlama, problem çözme gibi becerilerle birlikte lise 1, 2, 3, 4'ün müfredatında yer alan 1278 kazanımı sorguluyor ki korkunç bir şey. Ve bu belli bir zaman diliminde yapılacak ve diğerine daha iyi yapacaksınız. Yani çünkü kısıtlı bir zamanda yapıyorsunuz. Verilen o 200 soruyu belli bir sürenin içerisinde yetiştirmeniz gerekiyor. Dolayısıyla buna hazırlanmak için de başka bir bilinç ve biliş gerekiyor. Mesela geçen yıl 2025 TYT Türkçe testinde sadece malumunuz 40 tane soru var. Tam 2400 kelime sorgulanmıştı. Ya korkunç bir trafik var yani. Şimdi öğrenciler aslında nerede eliyor? Çocuğun kelime bilgisinden, kelime hazinesinden eleyebiliyor. Çünkü koca bir paragraf, bir kelimeyi bilmediğinde anlam bitiyor. Aynen, geçen yıl sağaltım sorusu Türkiye'de olay olmuştu. Sağaltım kelimesini çocuk zihninde canlandıramadığı için onu paragrafta anlamlı yere koyamayınca o soru gitmişti mesela. Aslında çocukların kelime hazinelerini ölçüyor bakın. Bu hani kitap okumak falan hep denir ya, çok doğru bir şey. En önemlisi de neyi ölçüyor? İlişkili öğrenmeyi ölçüyor aslında. Çünkü beynimizin şöyle bir tarafı var. İnsan beynini geliştiren iki tane temel faktör var. Bu bilim dünyası da bunu onlarca makaleyle de zaten ortaya koydular. Birincisi, sağ ve sol beynin kollozun bağları dediğimiz bağlar var. Bu bağların gelişimi iki şeye bağlı. Birincisi ilişkili öğrenme. Yani işte biz bardak dediğimizde çocuk zihninde bu bardağı canlandırabiliyorsa buna ilişkili öğrenme diyoruz. Ama sadece bardak deyip hadi bana bardağı göster dediğimizde gösteremiyorsa ilişkili öğrenme yoktur. Ezbercilik vardır. İlişkili öğrenenlerin beyinleri daha iyi gelişiyor. İkincisi de zorlanan insanların kollozun bağları daha çok gelişiyor. Ne demek istiyorum? Öğrenciler bu

0: Hazırlık sürecinde kendilerine kolay gelen davranışları seçtiklerinde kendilerini çok zorlamayınca o kullozun bağları kurulamıyor. Aslında hani neyi ölçüyor veya da kimler başarılı oluyor? Çok zeki olanlar değil de çalışırken çalışmasını pes etmeden sürdürebilen insanlar. Siz de yılların eğitimcisiniz Fatma Hocam, bilirsiniz. Yani binlerce öğrenciyle hem birebir eğitim verdiniz hem sınıf dersleri yaptınız. Evet. Ortalama bir öğrenci öğretmenin yönlendirmesini takip ederse, notlarını tutar, sorularını sorar, verilen ödevleri yaparsa çok zeki olmasına gerek yok. O çocuk başarılı oluyor.
1: Kesinlikle.
0: Ama ben zekiyim, ne de olsa hallederim demeye başlamışsa çocuk, aslında zekamla o işi görürüm algısı onu mahvetmeye yetebiliyor yani.
1: Kesinlikle.
0: Çünkü zeki çocuklar çabuk anlayabilir ama öğrenmenin çabuk olmaz. Öğrenme çabuk olabilen bir şey değil. Örnek veriyorum, ben işte bir bardak suyu 10 saniyede doldurabilirim ama bir mantı yemeğini 10 saniyede yapamam. Yani o zahmetli bir şeydir. Çok evreleri vardır. Öğrenme biraz anlamanın üzerine inşa edilecek emekle mümkün. Şimdi anlayan çocuk, hızlı anlayan çocuk diğer emeği vermediği için başarısız oluyor. İşte ÖSYM aslında bu sınavlar o emeği de veren insanlara kapılarını açıyor. Zekayı ölçmüyor derken bunu kastediyoruz. Emeği, çabayı ve gayreti ölçüyor.
1: Aynen öyle hocam. Ben de bu konuda size katılıyorum. Peki hocam, bu sınavı hazırlayan bir komisyon var.
0: Evet.
1: Bu komisyon hani hep merak konusudur ya. İşte bu sene sınavı TÜBİTAK hazırladı. Evet. Böyle bir söylenti dolaşır. Evet. İşte bu sene sınav soruları kazıktı.
0: Evet.
1: İşte bu sınavları hazırlayan insanlarla ilgili kimsenin bence gerçekte bildiği bir şey yok. Evet. Evet. Böyle sürekli bir söylenti üzerine inanışlar maalesef var. Oraya sığınışlar var. Maalesef. Peki bu komisyon kimlerden oluşur? Bu komisyon neyi hedefler? Bu komisyon soruları nasıl hazırlar? Ve bu sorular gerçekten güvenilir midir? Bu konuyla ilgili bize biraz aydınlatır mısınız?
0: Çok yerinde bir soru. Bunu bilmenin şöyle çok iyi bir tarafı var. Aslında bizim biraz sonra belki konuşacağımız stres yönetimine birinci dereceden etkisi var. Genellikle zihnimizde soruların kendisiyle ilgili ya da hazırlık süreciyle ilgili aslı olmayan düşünceler olursa o bizi yıpratıyor ve yoruyor.
1: Evet.
0: Bunun gerçeği aslında şu, bu komisyon belki de dünyada işini en iyi yapan kurumlardan bir tanesi. Hani biz bugün işte Amerika'da NASA vardır, hani işin çok titiz yapmak zorunda çünkü bir milimlik sapmayla işte aya, uzaya gidemezsiniz, yani çok büyük yanlışlara yol açar. ÖSYM'de işin en titiz yapan kurumlardan bir tanesi, yıllardır bunu yapıyor, 60 yıla yakındır bunu yapıyor. Teknik bir iki maddi hata dışında, maddi hani basım hatası diyebileceğimiz, hı hı, ölçme değerlendirmeye etki etmeyecek hatalar dışında da ben hata yaptığına şahit olmadım. Ben bir taraftan ölçme değerlendirme uzmanıyım aynı zamanda. Her yıl soruları tetkik ediyorum, analiz ediyorum, bakıyorum. Geçerlilik ve güvenilirlik dediğimiz bir şey vardır.
1: Evet.
0: Yani onlar o kadar mı uyar ve aynı zamanda eğitimciyiz, kendi kurumlarımızda öğrenciler var. Biz bir yılda yaklaşık bir öğrenciye 90 tane sınav uyguluyoruz. 90 denemeyle elde ettiğimiz sonucu bunlar bir denemeyle hallediyorlar. O zaman yani hiç hata yapmıyorlar diyebilirim. Yani bu sınava girecek gençler girdikleri sınava bir kere kesinlikle güvensinler. Yani orada gösterecekleri zafiyet zihinlerinde başka bir gevşemeye neden olmanın getirdiği komplikasyonları yaşasın istemem. Şimdi bu komisyon nasıl çalışır? Şimdi Türkçe sorular var, matematik, fizik, kimya, bir ayrı ayrı dallar var. Kesinlikle. Böyle. Tarihi var, coğrafyası, din kültürü. Her birinden sorumlu onlarca kişi var. Onlarca uzman var. O uzmanlar kazanımları çok iyi bilerek kazanımlara göre soru hazırlıyorlar.
1: Bu bahsettiğimiz 1200 küsur kazanımı baz alarak
0: hazırlıyorlar. Baz alarak yapıyorlar ve bunun da dışına asla çıkmazlar. Yani çıkıldığında zaten o soru, birazdan bahsedeceğim, başka bir elekten daha, çünkü 4-5 elekten geçerek geliyor. Önce işte örnek veriyorum, siz kimya öğretmenisiniz. Kimya öğretmeni olarak bu lise 1-2-3-4 müfredatına göre TYT, AYT sorularını tasnif ediyorsunuz. Sizin gibi en az 15-20 tane öğretmen milyonlarca soru havuzunun içerisinden bunu seçerek, düzenleyerek, güncel hale getirerek belli bir form haline getiriyorsunuz. Diğer bir ekip, başka bir ekip var. Bu soru tarzının Türkçe dil bilgisi kurallarına uygun olup olmaması yönünden filtre ediyor. Hani siz profesyonel körlük diyoruz. Ya zaten bu buradan işte CA yazınca bu kalsiyumdur deyip geçebiliyorsunuz ama örnek veriyorum bu bir anlam hatası oluşturuyorsa o komisyon, dil komisyonu bunu farklı bir tarzda düzenliyor. Üçüncü bir komisyon var, ölçme değerlendirme tekniği açısından soruların dağılması gereken bir oran var. Bu oran %20, %20, %40, %10, %10 şeklinde dağılmalı. Örnek veriyorum, 10 tane soru soruluyorsa, diyelim ki işte kimyadan 10 soru soracaksak, bunun ikisi bilgi düzeyinde olmalı, ikisi kavrama düzeyinde, dördü uygulama, biri analiz, biri sentez düzeyinde olmalı. Ama öğretmen hazırlarken bütün bu parametrelere göre hazırlayamıyor ki. Belki bu 10 tane sorunun 6 tanesini bilgiden yapmış, 4 tanesini sentezden yapmış, şu arayı ölçmeyi ihmal ettiğinde burası diyor ki olmadı, tekrar düzenle. Ve aylar sürüyor. En kötüsü 150 gün falan sürüyor. Ve bunlar ÖSYM'nin kendilerine tahsis ettiği mekanlarda yatıyorlar, kalkıyorlar, dış dünyayla iletişimleri kesik, cep telefonu yok, internet yok. Çok zahmetli de bir şey.
1: Evet.
0: Çünkü hani soruların sızdırılması ile ilgili, aynen, falan güvenliği de tesis etmek zorundalar. Ve sınavlar uygulandıktan sonra artık bunlar normal hayatlarına dönebiliyorlar. Dolayısıyla çok titiz, çok sabır isteyen çalışmalar var. Hiçbir şey göz ardı edilmiyor. Ha, bütün bunlara rağmen yine insandır sonuçta. Yanlış da olduğunda zaten ÖSYM onun hemen kararını alıyor, bu soru iptaldir diyor, işte çift seçenek diyor falan, bazen böyle nadirattan da olsa oluyor. Yani işi hassasiyetle de yürütüyorlar. Dolayısıyla bunu yıllardır yapıyor. Hani öğrenciler bazen diyor bizim neslimiz şanssızdı, hep bize denk geldi. Hayır. Uygulanan sınav hiç değişmiyor. Eğer öğrenci doğru bir tarzda hazırlandıysa, bu formata göre kendisini ayarlamışsa kendisi için hiç problem yaratmayacaktır. Ama doğru bir hazırlık yoksa bu format ona uygun gelmeyecektir.
1: Evet. Öyle diyelim. Kesinlikle. Aslında öğretmenler olarak, branş öğretmenler olarak bizim de bu süreci çok ciddi takip etmemiz gerekiyor. Yani çıkmış sorular bu soru çıkmıştır şeklinde değil de bu soru neden çıkmış şeklinde düşünülerek bence sınıflarda paylaşılması gerekiyor. Öğrenciyle paylaşılması gerekiyor. Sınav algoritması dediğimiz şeyi çok doğru anlamamız gerekiyor. Ben sınava az kalan sürelerde kendi branşım adına kamplar yaptığımda sırf buna yönelik çalışmalar yapıyorum. Neden? Çünkü çocuklar dediğiniz gibi defalarca denemelere giriyorlar ve defalarca soru bankaları tarıyorlar ve sınavı da bu denemelerden ve soru bankalarından ibaret olduğunu zannediyorlar ve kafalarında bazen gerçekten çok zor ve çok kompleks bir yapı olduğunu zannediyorlar. Ama ben de sizin de söylediğiniz gibi mesela sınavları tekrar incelerken şunu söylüyorum. Bir bilgi verildiyse asla boş değildir. Onu kullanacaksın. Ve senin ihtiyacın olan tüm bilgiler mutlaka bu sorunun içerisinde verilmiştir. Kesinlikle. Bir sabitse o sabit verilmiştir. Senin kendin ezberleyerek belki çözdüğün şeyleri bile aslında orada sana vereceklerdir. Bunun farkına varmalısın. Ve yaptığın bu kampların sonunda öğrencilerimin hep dönüşü şu oluyor. Ya aslında sınav bu kadar da zor değilmiş. Biz ne kadar ağır sorular çözmüşüz. Biz ne kadar zor sorular çözmüşüz ve kendimizi ne kadar zora hazırlamışız. Aslında sınavın ne kadar sade bir dili var ve ne istediğini ne kadar da açık anlatıyor. Halbuki öğrenciler süreç içerisinde o soru bankasında alıştırıldıkları modda, alıştırdıkları formatta soru çözmeye alışkın oldukları için sınava girdiklerinde bir duvara çarpıyorlar. O modda soru çözmeye devam ettikleri için yanlış seçenekleri işaretliyorlar. Bu anlamda da biraz sonra tam oraya geçeceğiz hocam, süreci nasıl yönetmeliyiz diye. Buradan da ufak bir giriş olmuş oldu. Bu süreçte bence mutlaka branş hocalarımız öğrencilerine sınavın sorularının hangi mantıkla hazırlandığını, karşılarına nasıl geleceğini mutlaka göstermelidirler diye düşünüyorum. Evet hocam, tam da oraya geldik, dediğim gibi lafı oraya getirmiş olduk. Hocam bu sınava yaklaşık bir ay kaldı. Evet. Sanırım tam bir ay kaldı. Şimdi ne yapmalıyız konuşmak lazım. neyi yaparsak bu süreçte yanlış yapmış oluruz, neyi yaparsak doğru yönetmiş oluruz, bir ayda neyi değiştirebiliriz, çok şey değişir mi, hiçbir şey değişmez mi? Çok geniş bir skala.
0: Evet.
1: Buyurun hocam siz de.
0: Bazen gençlerle böyle sohbet ederken hocam diyor ben mezuna bıraktım diyor.
1: Ah hani, evet hocam ya.
0: Diğerler bu mevsimde biraz
1: fazlaca
0: çıkıyor. Evet.
1: Kendilerine yandaş da arıyorlar.
0: Tamam diyor, mesela işte ne istiyorsun? İşte tıp, mühendislik, hukuk neyse bir şey söylüyor. Tamam diyorum hadi bugünden başlayalım. Yani 13 ayımız var. Şimdi öyle olunca aslında yani 13 ay da çok uzun bir süre değil ki. Çünkü bunun yaklaşık yarısı uykuyla geçecek. 6,5 ay bunun işte 3 ayda yolda gidecek. Otobüse bineceksin, yemek yiyeceksin. Elinde bilinçli olduğun sadece bir 3 ayın kalıyor yani. Ya o 3 ay yani toplasan toplasan bu yani sıksan suyunu. Mezuna bile kalacak olsan tamam bu yılı geçtik şimdiden başla. Çünkü bir ereğin varsa, bir hedefin, bir idealin varsa ki olmalı. Ki olmalı yani. Şimdi bu kalan süre aslında tam da hani sınav kazanılır kaybedilir'i belirleyen böyle son düzlük dediğimiz bir şey. Aslında 30 gün var. Ben bazen gençlerle hani büyük büyük hedefler koymak yerine küçük ve ulaşılabilir hedefler koymayı doğru buluyorum. Mesela öğrenciye diyorum ki günde çeyrek net artırabilir misin? Yani çeyrek net artırmak bazen bir yanlışı yapmamak. Bir çeyrek nettir sonuçta. Artırabilir misin? Tabii ki hocam diyor. Yani kolay aslında. Ya da işte matematikten tekrarlanan hata dediğimiz sürekli aynı hatayı yapıyorsa onun üstüne gidebilirse yani onu bir 2-3 saatin içerisinde halledebilir. Doğru fokuslanırsa. Günde bir çeyrek demek 30 günde 7,5 net demektir. Yani 2,5 da bunu götürmediyse 10 net arttırıyorsun. Yani 50 yapan çocuk 60'a çıkıyor. 40 yapan 50'ye çıkıyor. 80 yapan 90'a çıkıyor yani. Ha bu böyle aslında böyle bakınca çok iyi. Birincisi şu mezuna bile kalmayı kafaya koyduysan bugün başlayacaksın. Ve günlük çeyrek net artırmak, küçük hedefler koymak. Gençlerin en çok yaptığı hata hani böyle bir maymun iştahlılık deriz ya böyle bir gaza geleyim. Efendim bir 15 saat çalışayım ondan sonra 15 gün yatıyor yani. Hayır. Hani bir hadiste de zikredilir. Amellerin en güzeli az da olsa devamlı yapılandır. Yani rutine bir bağla. Günlük 3 saat mi çalışıyorsun? 3 saat çalış. Belki bunu 3,5 yap. Bir tık kendini biraz daha konulara ağırlık ver. Eksik yönlerini gör. O artı yarım saat, 1 saatte de o çeyrekte de artar mı? Artar kesinlikle. Birincisi bu konu çalışmaya devam edeceğiz. Ne zamana kadar? Sınav gününe kadar ders çalışılabilir. Hani bir hafta önceden keseyim tatile böyle bir şey yok. Çünkü hani araba yarışlarını herkes seyretmiştir, bir şekilde görmüştür. Arabalar yarışlar başlamadan önce motor lastikler ısındırılır yani. Yani biraz sonra koşacakları yarışa hazır hale gelirler. O yüzden cumartesi ve pazar günü teyit ayete olacak. Cuma günü akşamına kadar ders çalışabilirler. Hatta cumartesi günü sınavdan çıktıktan sonra gelip AYT ile ilgili çalışma da yapabilirler. Yani konu çalışmak birincisi.
1: Ben de tam orayı soracaktım.
0: Konu kesinlikle hala eksik konular olanlar.
1: TYT, AYT diye ayırt edelim mi yoksa
0: şöyle,
1: geçerli mi?
0: Şöyle öğrencinin kendi gerçekliğine eğer vakıfsa AYT biraz daha bilgi ağırlıklıdır. Yani konu çalışma AYT'de daha çok iş yaparken TYT'de belki biraz daha soru pratiği geliştirme adına çalışmalar yapılabilir. Konu eksiği varsa tabii ki oradan da yüklemeler yapılır. Yani bir konu çalışması yapılmalı bir. İki, denemelerin denemeye girmek marifet değil. Denemenin sonuçlarını değerlendirmek marifet.
1: Evet.
0: Yani eğer bir öğrenci girdiği denemenin denemeden çıktıktan sonra eve gelip yanlışlarını inceliyorsa o çok kıymetli bir öğrencidir. Ama işte şu kadar netim, şu kadar boşum, şu kadar doğrum var deyip sadece bir istatistik sunuyorsa bu çok büyük bir fayda temin etmeyebilir. Ama yanlışına odaklanan bir çocuk, bir öğrencim 3 sene önce TYT Türkiye birincisi olmuştu. Kerem isminde bir çocuk. Cumartesi günü TYT sınavı var. Cuma günü bu saatler de gelmişti böyle ikindi vakti. biyoloji hocasını öğretmenler odasında yakalamış. Hocam demiş 3-5 tane sorum var, sorabilir miyim? Tabii sor demiş. Tam 122 tane soru sormuş. Küçük küçük. Aylardır biriktirdiği minik minik noktaları. Hani son gün girecek, hafızam da taze kalsın diye. Yani ne ara biriktirdin yavrum sen o soruları ya? Şimdi bu 30 gün belki de senin son günlerde, son birine danıştığında biriktirdiğin bir soru kumbaran olsun yani. Hani böyle değer gördüğün, bunun sınavda çıkma ihtimali yüksek dediğin şeyler varsa her ders için bunu yapabilir misin? Yapabilirsin. Çünkü son düzlükte yapılan çalışmalar daha önceki çalışmaları 3'e 4'e katlayabiliyor. O yüzden konu çalışma ve denemenin sonuçlarını değerlendirme kesinlikle ihmal etmesinler. Yani bu son bir ayda en önemli söyleyebileceğim şey bu olur.
1: Yani pes etmeden, hız kesmeden,
0: kesinlikle.
1: Aksine hızı artırarak.
0: Aynen öyle. Biraz yüklemeleri artırması lazım.
1: Aynen, denemelerimize önem vererek bu süreci değerlendirdiğimizde zaten sonucu gelecektir
0: kesinlikle.
1: Diyoruz. Aklımızda mezuna kalmak olsa
0: bile
1: dahi
0: bugün başlamamız lazım.
1: Devam etmemiz lazım ki ben hep onu söylerim. Bir sonraki seneyle bir önceki sene arasında sadece zaman farkı var. Sen yine aynı sensin.
0: Aynen.
1: Dolayısıyla aynı tutumu sergilediğin sürece seni mezuna bırakmak başarılı kılmayacak. Tutum ve davranışın değişmeli ki o da şu an itibariyle değişmeye aynen başlamalı ki sonucunu görebilesin diye.
0: Aynen öyle.
1: Ben de öğrencilerime tembihatta bulunuyorum nacizane. Peki hocam, geldik sınav gününe. Cumartesi TYT olacağız, pazar AYT olacağız. Hı-hı. Sınav anında o süreci nasıl yöneteceğimizle ilgili konuşalım istiyorum ama hem TYT'de nasıl bir yaklaşımda bulunmalıyız, hı-hı, hem AYT'de nasıl bir yaklaşımda bulunmalıyız? Çünkü soru sayıları farklı, ölçtükleri şey farklı, dolayısıyla süreleri farklı. Hani bunu nasıl yöneteceğiz? Bir de TYT'nin bir gün önce olması ve sınavın nasıl geçtiği AYT'ye maalesef böyle uzanıyor kolları. Oraları nasıl yöneteceğimizi bir sizden dinleyelim
0: tabii,
1: hocam.
0: Tabii hay hay. Şimdi TYT temel yeterlilik sınavı dediğimiz bir şey. Daha çok 9. ve 10. sınıfı ölçüyor. Genellikle öğrenciler işte 12. sınıftaysa biraz oraları ihmal edebiliyorlar. Hani çünkü 3-4 sene olmuş o konuları göreli ama belli bir disiplin çalışan çocuklar için çok sorun olmuyor. Şimdi TYT cumartesi günü oluyor ve 120 soru soruluyor. 135 dakika. Yani 135 dakika şöyle sınava saat çünkü 10'da alıyorlar. 10'da daha doğrusu kapılar kapanıyor. 10 çeyrekte sınav başlıyor. Yani oradan 2 saat, 2,5 saat aslında bir koltukta oturuyor. Öğrencilerimiz birincisi şuna çok net baksınlar. Koltukta bir sandalyede hatta kuru sıralarda, çünkü okullardaki sıralar tatlı sıralar.
1: Aynen.
0: 2,5 saat oturma sabrını da ölçecek mi bu çocuktan? Evet.
1: Evet.
0: Öğrenciye birinci tavsiyem, biz sadece akademik olarak sorgulanmıyoruz. Bedensel ve psikolojik sağlamlıklarımızla da sınanıyoruz. Bir gün bir evde şunu test etsinler, bir saat tutsunlar, annelerine babalarına da söyleyebilirler, bir kronometre tutsunlar, tam 2,5 saat o sınava gireceği sıralara benzer bir sırada oturma antrenmanını yapsınlar, tabi derslerine çalışarak, boş boş oturma değil de, yani birkaç kere bunu bir yapmalarında bir fayda var. Çünkü sınav sürecini yönetmek biraz ustalık istiyor. Bazı gençler oralardaki maharetleri yüzünden kendi emsallerine fark atabiliyorlar. O süreci doğru yönettiği için. Çünkü sınava anına ilişkin provalar yapabilirsek antrenmanlarımız ne kadar güçlü ve tekrarları çok olursa o kadar iyi olur. Şimdi son bir hafta özellikle hani bir çalışma performansı yükselecektir, uykuları düzeni değişecektir falan, katılıyorum. Ama son bir hafta sınav günü evlerinde sabah kaçta uyanacaklarsa son bir hafta hep o saatte uyanmaları gerekiyor. Biyolojik saatlerinin bir düzenlenmesi lazım.
1: Çok önemli.
0: Bu çok önemli.
1: Çok önemli. Burayı bir kez daha tekrarlamak.
0: Yani örnek veriyorum, işte sabah sen evden 8'de çıkacaksan, 8'de çıkman için kahvaltı kesinlikle yapılmalı. işte 7'de en geç uyanıp 8'e kadar hazırlık, kahvaltı deyip 8'de evden çıkacaksan, 7'de kalkman gerekiyorsa son bir hafta her gün sabah 7'de kalkmalısın. Bu biyolojik saatin düzenini oturtmak için. Evet. Birincisi bu. İki, son bir hafta yine dışarıdan hazır gıdalar yemek yerine evlerinde yemeklerini yemelerini, o sindirim sisteminde oluşabilecek komplikasyonları önlemek için annelerinin pişirdiği çorbalarını içsinler. Bunu da çok önemsiyorum.
1: Kesinlikle doğru.
0: Efendim, ikincisi bu. Üçüncüsü, tabii henüz daha sınav yerleri açıklanmadı. Sınav yerleri açıklandıysa bir binaya gidip görmeleri, yol güzergahı, çünkü Kartal Kavşağı hani kapalı. Şu anda şey kapalı falan. Yani o gün o telaşa yer vermemek için öncesinde, 3-5 gün öncesinden bir gidilip hangi güzergahı kullanacaklarını hesaba katarak bir antrenman, bir prova yapmalarında da fayda var. Bu da üçüncüsü. Dördüncüsü, sonuçta bu bir iki aşamalı bir sınav olduğu için TYT'nin kat sayısı %40, AYT'ninki %60. Yani siz aldığınız puanın %40'ını TYT'den alacaksınız, %60'ını AYT'den. AYT daha kıymetli bir sınav. Evet. Yani biri gümüşse biri altın diyelim. Şimdi siz bir beklentiniz var, TYT'den kendinize biçtiğiniz bir net hedefi var. Diyelim ki 120-80 net hedefi koyduysanız buna ulaşamayabilirsiniz. Burası çok önemli şimdi. Zaten o psikolojik sağlamlık dediğimiz şey biraz bununla ilgili. Bazen öğrenci temennileriyle, hayalleriyle gerçeklik arasında doğru bir bağ kuramıyor. Yani şu neti yapsam iyi olur bir temennidir ama bir de insanın bir gerçekliği var. Yani işte birinin boyu 1.50 ise kendini 1.90 zannetmesi kötü bir şey. Abi 1.50 isen 1.50'sin, 1.60'san 1.80'sen bir. Yani önce gençlere bugünlerde tam da şunu tavsiye ediyorum. Mesela TYT Türkçe'den sen gerçekte kaçlıksın? 40 soruda abi ben 25'liyim, 23'lüyüm, 32'liyim. Yani kendini insan bilir, ölçer. Eğer sen 40 soruda 25'liksen ve o güne kadar da bunu başka türlü bir geliştirme imkanın olmadıysa, abi sen 40 sorudan 25'ini yapabileceğini kabul et yani. O kabullenmek senin sınavının daha iyi geçmesini sağlar. Ama sen 40'ı sürekli zihninde yankılatırsan yapabileceğin şu 25 sorudan da mahrum kalırsın.
1: Kesinlikle. En çok düştükleri yanılgı.
0: En yanılgı bu. Halbuki o Türkçeden o 25'i yapmak senin gitmek istediğin üniversiteye götürmeye yeterli bir net olabiliyor. Ama sen hani
1: Midyat'a pirince giderken
0: evdeki bulgurdan
1: olma diyorsunuz.
0: Yani iyinin düşmanı en iyidir derler. Yani ya da eskilerin tabiriyle bazen diyor Hasan Ahsen'den daha Hasan olur diye böyle bir söz var. Yani bazen güzel en güzelden daha güzeldir. Hani bir sulu boya çalışması yaparsınız. Şurayı da düzelteyim, burayı da düzelteyim derken o güzelim resmi mahvedersiniz. Bazen bir şey tadında bırakmak, kararında bırakmak, mükemmelliyetçi olmamak.
1: Gerçeği
0: çok önemli.
1: Kabul etmek.
0: Gerçeği kabul etmek, mükemmelliyetçi olmamak bunu yapmayanlara göre daha farklı bir avantaj sağlar. Hani programın başında bu programı dinleyenle dinlemeyenlerin farkı olacak. Aslında biz anahtar çok cümle söyledik de mesela bir tanesi de bu.
1: Kesinlikle hocam. Yıllar önce ben sizin bir seminerinizde bu cümlenizle karşılaşmıştım. Onca yıllık öğretmen olmama rağmen ben de ciddi bir uyanış yapmıştı. Hakikaten evet. Belki biz öğretmenler olarak da öğrencilerimizden beklentilerimizi bu yönde tabii oluşturuyoruz. Ve öğrencilerimizin gerçeklik algısını da kaybetmesine biz de sebep oluyoruz. Yani ben sizin o seminerinizdeki bu cümlenizi hiçbir zaman unutmam. Evet. Sınav anında size sihirli bir değnek deyip de o güne kadar hiç full yapmadığınız matematiği o anda full yapmayacaksınız. Siz o güne kadar 32 tane TYT'de 30 tane, 25 tane her neyse yapmışsanız ki belirli bir banda oluşmuştur. Hı hı. Bu kadar çok denemeye girdiniz. Az çok kendinizi biliyorsunuzdur. Sınav anında 40 sorunun 40'ını da yapacağım diye oralarda oyalanıp da yapabileceğiniz sorulardan kesin olmayın dediğimizde bu bende de ciddi, evet, bir uyanışa, evet, sebep olmuştu.
0: Bu bir realist davranmaktır. Bir gerçekçi davranmaktır. Çünkü bu iki aşamalı bir sınav. %40'ı alınıyor. Çünkü sen o gün 40'a endekslendin ve 25 yaptıysan bir ruh halini bir düşünsene, çökmüş olursun ve belki de seni avantajlı kılacak AYT sınavına çok kötü geçmesini sağlayacaksın. Halbuki buradaki 25 Türkçe yetiyor. İşte buradan da örnek görüyorum, eşit ağırlık öğrencisi olsun. Edebiyat sorularından moralli bir öğrenci. Daha önceki denemeleri artı eksi %1-2'ler oynayacaktır illaki. Orada daha sağlıklı geçmesini sağlayacaktır. Yani sonuçta kendi gerçekliğini fark etmiş bir öğrenci, bunu fark etmemiş bir öğrenciye göre sınav anının rahatlığından kaynaklı, ben çok defa bunu ölçtüm, 7 ile 10 net arasında fark atıyor. Korkunç bir net yani. Bir soruyla 10 bin kişiler atıyor yani. 7 soru, 8 soru korkunç bir şey. Sırf rahat olduğu için. Benim bir öğrencim Türkiye birincisi olmuştu. Sizin de öğrencisi Safa Özgür Atçalı.
1: Evet.
0: 2007'de Türkiye birincisi olmuştu. Çocukla biz işte ödül törenine gittik, geldik falan. Özgür dedim ya, şimdi nasıl fulledin bana anlat dedim. Şimdi hikaye bitti dedim, artık program bitti, şu bitti. Ya hocam dedi, ben dedi aslında soruları yaptım. Bir Türkçeden, bir sosyalden dedi. Baktım, soruları beğenmedim de hani böyle şıkkımı beğenmedim. Değiştirdim dedi. Yani bir miktar o anki hissiyatıyla, sezgisiyle hareket etmiş, bilgisiyle değil de. O da attım tuttu dedi yani. Bakın Türkiye birincisinin ifadesi bu. Bazen rahat olduğunuzda sezgileriniz daha doğru çalışabiliyor. Hani iki kişi arasında kalıp da o mu dersiniz ya, o sezgilerin orada güçlü olması lazım.
1: Sezgi mi orada, bilgi ve deneyim de var mı?
0: Şöyle, bu aslında güzel bir soru.
1: Burası hani çünkü çok kıymetli.
0: Çok kıymetli.
1: Çünkü çok öğrencimden geliyor. İki şık arasında kaldım, işaretledim yanlışmış. Ya da iki şık arasında kaldım, işaretledim doğruymuş.
0: Çok güzel.
1: Ya da diyor ki iki şık arasında hep kalıyorum, hep yanlış işaretliyorum.
0: İşte onun sebebi ne?
1: Onun sebebi var. Oradan da konudan konuya güzel gelmiş olduk ama önemli bir yer aslında.
0: Bir yer.
1: Çünkü son dönemlerde özellikle Türkçe'de evet, çeldiriciler çok fazla. Bütün vallahi şıklar aynıydı diyor öğrenciler.
0: Şimdi bu söyleyeceğim şey hem çok önemli hem hakikaten dedik ya, bu programı dinleyenlerle dinlemeyenlerin farkı olacak. Şimdi birincisi şu, sorular ikiye ayrılıyor. TYT, AYT fark etmez. Bir, hatırlamaya dayalı sorular, iki, işlem gerektiren sorular. Şimdi çocuklar bunu böyle hakikaten ezberlesinler yani. Şimdi hatırlamaya dayalı soru ne? Biraz önce bahsettiğim şu bilgi basamağındaki yani %20'ye denk gelen sorulardır sıklıkla. İşte Türkiye'nin başkenti nere, cumhuriyet ne zaman ilan edildi gibi, işte demirin sembolü neydi, hani sadece hatırlaman gerekiyor. Oku, hatırla, işaretle, bitti. 3 tane adımı var. Okuyorsun, hatırlıyorsun, işaretliyorsun. Bir 4. adımı yok yani. Ama işleme dayalı sorular öyle değil. İşleme dayalı deyince sadece matematik ya da sayısal derse anlaşılıyor. Mesela Türkçe'de bir cümlenin ögelerini bulmak da işleme dayalı. Yani sıralı işlemler vardır. İşte önce yüklemi bulursun, ona sorular sorarsın, özneyi bulursun, belirtili nesneyi bulursun falan filan. Yani işlem gerektirir, zihinsel işlemler gerektirir. Şimdi öğrencilerimizin dikkatle dinlemeleri gereken yer burası. Hani iki şık arasında kalırsam ne yapayım? Eğer bu soru hatırlamayalı bir dayalı bir soruysa, seçenekler arasında aklına ilk gelen, çünkü bilgi orada duruyordur. O farklı versiyonlarıyla kendini orada hissettirir. Buna hissiyat, sezgi dememizin kastı bu aslında. Hı hı. Eğer o bilgi daha şeyinden, dünyasından geçmediyse onda sezgi çalışmaz zaten. Yani sezgi hani böyle altıncı cisim kuvveti öyle değil, öyle olan bir şey değil yani. Daha önce gördüklerinden ha şu olabilir der. O %51 galip gelir, onu bilirsin. Ama bu sadece hatırlamaya dayalı sorular ise bu hakkınızı kullanın. İki şık arasında kalıyorsanız, güçlü bir hissiyatınız varsa onu işaretleyin. Peki hocam, işleme dayalı, işlem gerektiren sorularda bunu yapamazsınız. Çünkü siz bir matematik denklemini çözerek bulacağınız sonucu B ile C arasında kaldım diyemezsiniz. Evet. Çünkü işlem gerektiren sorularda asla iki şık arasında kalamazsınız. Kalıyorsanız ikisi de yanlıştır. Diyorum ki ikisini de işaretleyin, o soruyu boş bırakın. Ve şunu öğretmeye çalışıyorum. Boş bırakarak sınavı kazanan çok öğrencim oldu. Bak bir daha söylüyorum. Boş bırak, nasıl yani? Yani 120 TYT var. 80 doğru, 40 boşunuz olsa 80 netiniz var değil mi? Bak temiz, kemiksiz. Ama 80 doğru, 40 yanlışınız varsa
1: gitti.
0: Git 10 tane götürdü yani, o 40 tane sonra 10 tane götürdü. 70'e düştünüz. 80 ile 70'in arasındaki uçurumu görebiliyor musun? 100 binler oynar artık burada. Yani birisi örnek veriyorum 10 bininci oluyorsa öbürü 111. falan oluyor yani. Arada öyle çok değil. Yani yanlış yapmak yerine boş bırakma hakkını kullanın. Gerçek özgüvenli insanlar bilmiyorum diyebilirler. Bu konudan bir haberim yok diyebilirler. Ya da bu soru bana bir şey çağrıştırmadı, işaretlememeliyim diyen insanların öz saygıları, öz benliklerine duydukları güvenden kaynaklı zihinsel rahatlığın avantajını bunu yapmayanlara göre daha fazla yaşayacaktır. O yüzden o 7 ile 10 net oynuyor cümlemde istatistiksel olarak da buraya oturmuş oldu. Dolayısıyla hatırlamaya dayalı bir soru mu? Yoksa işlem gerektiriyor mu? Yani bunu insan analiz eder. Yani örnek veriyorum, işte Akdeniz'in bitki örtüsü neydi? Ha, bu hatırlamaya dayalı bir sorudur yani. Ya da işte bu bazen matematikte de olabilir, kimyada da olabilir, biliyorsunuz. Bir hatırlama, öğretmenim bir şey söylemiştir. Hatırlamayla ilgiliyse o hakkınızı kullanabilirsiniz ama işlem gerektiriyorsa ve kalem oynatamıyorsan abi onu boş ver, onu boş geç. Çünkü işte orada 40 soru varsa sen 25'ini kovala. Kalan 15'iyle ilgili ben hep şunu söylüyorum. Şimdi bu en başta demiştik ÖSS, öğrenci seçme sınavı mı? Şimdi öyle bir soru var ki o Türkiye birincisini, ikincisini belirliyor. Senin muhatabın değil. İşte diğer bir soru Türkiye 99.sü ile 100.sünü belirliyor. Abi senin hedefin ne? O 40 bin. Abi bak senin muhatabın değil. Siklet farkı var. Adam ağır siklet. 120 kilo. Sen 60 kiloyla gitmişsin. 120 kiloluk adamı döverim. Abi dövemezsin. Vallahi seni yıkarlar orada hani. O yüzden hani sınırlarınızı bilmek burada çok önemli. Ha o soru sana çok sert geliyorsa bil ki sınavın zorluğu değil. Şuradaki sorular var demiştik ya. İşte Türkiye birincisini, ikincisini eleyen soru bu. 99'da 100 eleyen soru şu. Zaten senin o 40 soruda 15 tane yapmama hakkım vardı. Kendi gerçekliğine uygun gidiyorum.
1: Evet.
0: Çünkü sen ona göre hazırlandın.
1: Evet.
0: Ha sen 30'a göre de hazırlık yapabilirdin. 35'e göre, 40'a göre de yapabilirsin. Bu başka bir şey. Çünkü böyle öğrencilerimiz de vardır bizi dinleyen. Tabii. Sen 38-40 bandında yapıyorsan evet yani. Çünkü oralarda bu söylediğimiz taktikleri daha iyi uygulaman lazım. Birazdan onu da konuşacağız muhtemelen. Ya bir hatta konuşalım şimdi.
1: Konuşalım hocam.
0: Yani bir soruyu, çünkü aslında soru evet. Da buydu. Sınav anı nasıl yöneteceğiz? Çok önemli şeyler söyleyeceğim. Bir, soruyu kesinlikle soru kökünü okumadan asla hiçbir işleme girmeyin. Ne şıklara gidin ne bir şey. Soru kökü ve lütfen şunu artık kulağınıza kazıyın. Soru benden tam olarak ne istiyor? Bak soru ne istiyor değil, tam olarak ne istiyor? İç sesiniz artık bu antrenmanı yapın. Çünkü odaklanmak demek, odak insanın enerjisi, sesidir, konuşmasıdır, komutlarıdır. Komutlarınız sürekli sağlıklı işliyorsa hata yapmazsınız. Ama o komutu göndermediğinizde zihin sizi manipüle eder, dalgınlaşır. Dalgınlaştığınız için siz buna işte dikkatsizlik diyorsunuz. Bunun çaresi de budur. Sürekli komutunuzu diri tutun. Hani askerde emir tekrarı vardır. Aynı onun gibi. Soru benden tam olarak ne istiyor? Bu antrenmanları yapın ve sorunun kökünün istediği yöne doğru okumanızı gerçekleştirebilirsiniz. Birincisi bu. İki, her soru ama her soru mutlaka ya olumlu ya olumsuz biter. Değildir, ulaşılamaz, söylenemez gibi. Bunların yanına lütfen bir eksi koyun kocaman. Ya da ulaşılabilir, öyledir, kesinlikle doğrudur gibi kocaman bir artı koyun. Çünkü zihninizin bir kapasitesi var. Bardak gibi, işte bir depo gibi. 7 artı eksi 2 ilkesi diyoruz. En azından zihnin bu olumlu mu, olumsuz mu bitiyordu yerine gördüğü için artı ya da eksi işaretlemeyi kesinlikle yapsınlar. Şimdi biz bir sorun nasıl çözülür konuşuyoruz. Ve sınavda 120 tane bunu yapacaklar. 3. Her sorunun mutlak surette kritik bir ifadesi mutlaka vardır. İşte aşağıdakilerden hangisi en küçük asal sayıdır? Şimdi kritik ifade ne? Asal sayı mı? En küçük asal sayı mı? Hatta çok çok önemli bir şey söyleyeceğim. vurgulu okumakla vurgulu okumamak arasında o kadar anlam farkı çıkıyor ki.
1: Evet.
0: Sadece bir öğrencinin soruyu vurgulu okumasıyla ertesi gün ikiz bir deneme yapalım aynı çocuğa. Onu da vurgulu okumasın, arada dağlar kadar fark ediyor. Lütfen gençler, vurgulu okuyarak, tonlamayı yaparak, bakın aşağıdakilerden hangisi asal sayıdır mı? Aşağıdakilerden hangisi en küçük asal sayıdır? Tonlamanız ve vurgunuz sizi dikkatli tutar. Aslında bir zamanda kaybetmeyiz. Size zaman kaybediyor gibi bir his veriyor ama size tam tersi aslında zaman kazandırıyor. Çünkü sen, beni bağışlayın, mıy mıy okumayla bir şey anlamayacaksın, bir daha okumak zorunda kalırsın. Bir daha, yani zaman çok daha fazla hatırlayacaksın.
1: Evet.
0: Peki, bu da önemliydi bence, vurgulu okuma.
1: Çok önemli.
0: Diğer bir husus, o işte kritik ifadeyi mutlaka bir çember içine almak, kare içine almak, neyse çocuğun hoşuna yine belirginleştirmek diyoruz. Çünkü dikkatin işlediğini gösterir bu. Diğer bir şey, işte bu soru hatırlama sorusu mu, işlem sorusu mu? Bu orada onu da kararını verebilir. Çünkü hangi stratejiyi kullanacak? Hatırlama sorusuysa hemen burada işte şıklardaki şık arasında kaldığında o ne yapması gerektiğini bilir. Ama işlem sorusuysa hayır, ben burada yani bilmediğim bir şık var, işaretlemeyeceğim. Yani o telkini de veriyor olmaz, kendini kesinlikle besleyecektir. Bu muazzam bir şey.
1: Farkındalığını artırıyor.
0: Kesinlikle. Çünkü şunu bileceğiz. Abi biz mükemmel değiliz ki. Olmak zorunda da değiliz. Çünkü Türkiye birincisi bile full yapmıyor ki.
1: Evet.
0: Yani 120'de 120, 80 yani 200'de 200 yapan öğrenci yok ki. Çok nadirdir. Ve bir tane 3 milyonda bir emsal teşkil etmez. İstisnalar kaydayı bozmaz. Ve biz yanlışlarımızla, eksiklerimizle aslında daha az yanlış yaparak, daha az hata yaparak geliştirdiğimiz doğru stratejiyle sınavı kazanacağız. Yani şöyle düşünün. Siz deplasmanda gitmişsiniz. 2-0 yeniliyorsunuz. Ya Allah Allah diyeyim, bir gol atayım derken üçüncüyü yerseniz kendi evinizde o skoru düzeltmek çok daha zor olacaktır. Akıllı davranalım. Diğer bir husus, kritik ifadeyi çember içine aldı, gördü. İşlem sorusu mu, hatırlama sorusu mu? Buna karar verdi. Önemli bir şey artık burada şu, çok çok önemli bir şey. Öğrenci soruyu okuyor, okuduğu soruyu çözmüyor. Zihnindeki kalan soruyu çözüyor ya, bu çok kötü bir şey. Ya bakın, çok önemli bir kural söylüyorum. Lütfen metne sadık kalın. Bitti. Metne sadık kalmak çok kişi için can simididir, hayat kurtarıyor. Örnek veriyorum, soru şöyle gelebilir. Biz maviye kırmızı desek, kırmızıya mavi desek diye başlasa. İşte 3 tane mavi bilye var, 5 tane kırmızı bilye var. Hani böyle sorular gelebiliyor bazen. Çünkü senin dikkatini de ölçen bir tarafı var.
1: Kesinlikle.
0: Hani akademik başarıyla birlikte kelime hazinesi falan demiştik ya. Sen diyorsun ki iyi de mavi bilye, ben niye kırmızı diyeyim ki dersen onu çözemezsin yani. Metne sadık kal kardeşim. Çünkü senden orada ölçülen şey sadece akademik başarı değil. Bu olaylara gösterdiğin reaksiyon ve bununla ilgili geliştirmiş olduğun stratejiler.
1: Kesinlikle.
0: Senin bu stratejilerine ÖSYM'e talip. Eğer bu elekten geçiyorsan, sen gel diyor. Sen Boğaziçi'de oku, Hacettepe'de oku falan da oku diyor yani. Harika bir şey. Bu çok önemli. Metne sadık kalmak. Diğer bir husus, bilmiyorum kaçıncı madde oldu, o yüzden ben bir numara koymadım. Diğer bir husus diyerek maddeleyeyim kendimi. Çok önemli burası. Şimdi birçok öğrenci diyor ki hocam işte işlem hatası yapmışım, dikkatsizlik yapmışım. Bunu çok sık duyuyoruz. Oy valla yapılabilir. Diyorum ki bak, bunun yarım saniyelik çözümleri var. İşte 120 soru varsa TYT'de her birinde işlem hatası yaptığını kabul edelim. Yarım saniye yani 60 saniye yani bir dakikada hallediyorsun. Nasıl? Abi sağlama yap. Şimdi sen 12'yi 2'ye böldün, 8'i buldun. Bunu bak, normal kabul ediyorum. Sağlama neydi? İşlemi tersinden değil mi?
1: Evet.
0: Yapmak, çarpmaysa evet, bölmek, bölmeyse çarpmak, toplamaysa çıkarmak gibi. Biz ilkokul bir ikide öğretilen bir şey. Lütfen sağlama yap. Öğrenci niye sağlama yapmıyor biliyor musun? Şimdi çok önemli bir şey söyleyeceğim. Öğrenme engelleri dediğimiz şu 5 özellik bir öğrencide varsa o öğrencinin gelişimi çok zor oluyor. Çok zahmetli. Bir, bilmişlik taslayanlar. 2 aceleciler. 3 sahte özgüveni olanlar. 4 her şeye bahane ve mazeret bulanlar. 5.'si de erteleyenler ve pes edenler. Ya şimdi sınav anında artık yani biliyor görünmenin bir anlamı yok. Abi kendi gerçeğini bir kabul et ya.
1: Yani. Sonrasında devam ediyor. Hocam
0: çünkü tabii devam ediyor.
1: Kaydırmışsın.
0: Falan. Hayır.
1: Karnım ağrıdı.
0: Gibi. Ya abi sağlama yap ya. Einstein'a bir gün, Albert Einstein dünyanın en büyük fizik profesörü, en büyük bilim adamlarından biri. Bir gün işte ev numarasını, telefon numarasını istiyorlar. Arka cebinden bir not defteri çıkarıyor, ondan bakıyor. İşte 3, 5, 0, 7 falan numara okuyor. Ya diyor koskoca Einstein ezberinde tutamıyor mu diyor. Ya diyor nota bakarak okuyabileceğim şeyi burada niye tutayım ki diyor. Ya ondan bir kompleks duymuyor. Yani gerçek başarılı insanlar basit şeyleri kontrol etmelerinde bir problem görmezler. Ama kompleks sayımız, katsayımız arttıkça onu da biliyoruz. Zihnimden toplarım, 10 haneli basamaklı sayıları çarparım. Abi gereği yok böyle bir şey. Yani kendine eziyet edersin, başka bir şey olmaz. Abi sağlama yap. Okudun bir daha oku, bir şey olmaz. 40 soru çözmesen 25 soru çöz abi ama doğru çöz. Çünkü bak bu da bir zaman ayarlamasıdır. Kendi gerçeğini biliyorsun. Ben matematikten abi bugüne kadar 10 tane denem olduysam aşağı yukarı sizin de örneğinizi kullanalım. 30, ben 30'larda dolaşacağım. Bak o 40 soruluk için bana verilen süreyi 30 soru için değerlendireceğim. Senin için harika bir fırsat.
1: Kesinlikle.
0: Ve sana da o netler yetecek, korkma. Çünkü bu sınavla biz nasıl ki yanlış anlamlar yükleyerek hani dünyanın sonu olmadığı gibi fullediğinde de dünyanın bir şeyi değil yani kimseye öyle ödül madalya falan vermiyorlar. İşte o Türkiye birincisi olan öğrencimiz o ağız için bilgisayarı tercih etmişti. Birkaç ay sonra bizi ziyarete geldi böyle. Özgür dedim nasıl gidiyor işte Türkiye birincisi olmak hocam kimse sallamıyordu orada herkes birinci dedi. O kadar hoşuma gitti ki kompleksiz, mütevazi, yani derecesiyle övünmüyor. Türkiye sonuncusu da olsaydı onu da dert etmeyecekti eminim ki yani. Yani biraz da böyle kişisel ahlakımız, kişisel o meselelere karşı gösterdiğimiz reaksiyonları da yakalamamız için bence güzel turnusol kağıtlar oluyor diye düşünüyorum.
1: Kesinlikle.
0: Yani orada söylediğimiz şey mutlaka işlem hatalarımız olabilir. Abi lütfen sağlamasını yap ve yani son olarak da şunu söyleyeyim. Mutlaka söylüyorum. Lütfen soruları gözünüzde değil kalemle çözün. Sayısalı sözel yok. Elinizden kalemi hiç düşürmeyin ve sayısal sözeli olmaksızın kaleminizi kullanın. Çünkü kalem kullanmak sizin bedensel hareketliliğinizi artırdığı için dikkat süreniz de artacaktır. Şimdi bak ben de burada elimi kolumu kullanmak zorunda kalıyorum. O konuşma serüvenimi sürdürebilmem için buna ihtiyaç duyuyorum. Yani şöyle yaparsam 30 saniye sonra bu konuşma için beyin durur yani.
1: Evet.
0: Düşünemezsiniz.
1: Kesinlikle.
0: O yüzden o hareketliliğe sizin ihtiyacınız var. Lütfen, lütfen, lütfen kalem kullanın. Bir de sınav günü mesela gittin, işte X okulunda sınavın var. Sabah 9'da okulun bahçesinde oldun. Aynen şöyle düşüneceksin. Hiçbir şey hatırlamıyorum.
1: Ah evet.
0: Her şey böyle aklımda silinmiş.
1: Aklımda hiçbir şey yok.
0: Hiçbir şey yok. Gitti mi uçtu mu? Sevindirici haber şu. Eğer böyle oluyorsa sen doğru yoldasın. Çünkü mesela şöyle mesela biz Einstein'la hani şu anda karşılaşsak biraz önce örneğini verdiğimiz için yani ona bir konu açarsak oturur konuşur ama o ezberinde sürekli işte MC kare diye gezmiyor ki ya piyasada. Eğer siz bir şeyleri sıklıkla ezberinizi tekrar ediyorsanız ki o zaman kendinizden korkun. Yani zihninizde bir şeyler varsa korkun. Bir şeyler yoksa rahat olun. Her şey yolunda demektir.
1: Evet. Peki hocam sınava girdik.
0: Evet.
1: Süreci yönettik. İyi ya da kötü bir şeyler yaptık. Aklımızın yettiğince, gücümüzün yettiğince bu sınavdan çıktık ama istediğimiz sonucu alamadık. beklediğimizin altında yaptık. Belki çok çok altında yaptık. Ya da biraz önce söylediğiniz gibi aslında beklentimiz bizim yapacağımız gerçek değildi. Onu fark ettik. Çünkü bunun sonuç, bu tokat gibi gelecek bir sonuç var elimize.
0: Evet.
1: Yani bundan kaçışımız yok. O sınavın sonunda istersen kaydırdım de, istersen karnım ağrıdı de, istersen dikkatim dağıldı de, istersen sınıfta biri öksürdü de, aynen TÜBİTAK hazırladı. Bir sonuçla karşılaşacaksın. Ve bu sonuçla ilgili de kendi dünyanda hem kendine hem senden sorumlu olan insanlara vermek zorunda olduğun bir yanıt var.
0: Evet.
1: İşte burada o algıyı, o süreci nasıl yönetmek lazım? İstediğim gibi geçmezse sınav hayatın sonu mu hocam?
0: Evet, çok güzel. Bir dünyada çok başarılı olmuş bir adamla röportaj yapıyorlar. Ve soruyorlar, hani bu başarının yani sırrı ne? Adam diyor ki ben hiç kaybetmem diyor. Nasıl yani? Diyor ki kazanırsam zaten kazanırım. Ama kaybedersem bir şey öğrenirim diyor. Bu çok muazzam bir şey. Aslında bu kaybetmeler de kazanmaya dair şeyler. Eğer ondan yeterince ibretler çıkarabilirsek, dersler çıkarabilirsek, biraz önce ifade ettiğiniz gibi bahaneleri bulmadan, topu taca atmadan, birilerini suçlamadan, kendimizle ilgili kendilik algımız dahil olmak üzere, hatta şunu hani sınava bir hafta kala falan öğrencilerden çok sık duyuyoruz. Keşke 3 ayım daha olsa. Keşke bir 6 ayım olsa, değil mi? Duyarız.
1: Evet.
0: Peki neyi değiştirirdin hayatında? İşte cep telefonunu bırakırdım, arkadaşlarla gezmezdim, işte daha çok derse zaman ayırırdım, biyolojiye yüklenirdim, kimya yüklerdim, neyse yani
1: dersi
0: fizikten
1: daha
0: şunu daha dinlerdim falan. Ha, demek ki bak kendi notunu aslında veriyorsun. Bu güzel bir şey. Eğer samimiysen hemencecik otur, bunları şu anda fark ettiysen, bir sonraki yıl demeyelim, bir sonraki eleme sınavına yeniden hazırlan. Çünkü bu bir eleme sınavı. Yani daha zekiler değil de bu işe daha iyi hazırlık yapan insanlar, korkmayın, torpilinizin olmasına gerek yok. Size o puanı verecektir o. O sıralamayı verecektir. Dolayısıyla üniversite okumayı niye önemsiyorum? Şimdi üniversite üniversal kelimesinden gelir. Evrensel. Biz üniversitede sadece hani bir iş, bir meslek bulalım diye gitmeyiz. Bir ufuk geliştirmek için, dünyada ne oluyor bitiyor anlamak için, başka başka disiplinlerle tanışmak için, o disiplinleri uygulamaya gelen başka insanların o kültürlerini öğrenme. Üniversite bir ortam. Sadece sana bir kağıtlar çizip bir diploma vermeyecekler. Sen yeni bir dünyaya yelken açmak için, çünkü hani hep var olan bir söz, İnsan en çok vakit geçirdiği 5 kişinin ortalamasıdır deriz. Senin ortalamanın değişmesi için ihtiyaç duyduğun bir şey.
1: Kesinlikle.
0: Ve daha iyi bir planın yoksa, hani nedir, ben ticarete atılacağım, ben işte askere gideceğim, yani daha iyi bir planın yoksa, evde boş boş oturarak, cep telefonunu karıştırarak, ne bileyim birilerinin dedikodusunu falan yaparak ömür geçmez. Çünkü kendine saygın için. Bak, annen baba, anneler babalar çok kıymetlidir. Çocuklarını çok düşünürler. Ama çoğu zaman sözü geçmiyorlar. Gençtir, kalbini kırmayalım diye söz söylemezler. Değil mi? Birçok şeye dikkat ederler. Ama anneni babanı, hadi onu hesaba katmıyorsan kendi saygınlığın için otur. Çünkü sen bu dünyaya bir boş bir mahluk olarak gelmedin ki. Sen kıymetlisin, sen değerlisin. Kendi değerini sen vermezsen başkaları sana o değeri vermez.
1: Kesinlikle.
0: Başkalarının sana o değeri vermesi için önce kendine değer vermesiyle başlamalısın. Bunun için de sözünle değil eylemlerinle kanıt oluşturmalısın. Bazen öğrenci bize geliyor, hocam ben akıllandım artık gözümün önüne bakacağım. Hemen soruyorum, sabah kaçta kalktın? Hocam yine 11'de kalktım. Abi sen akıllanmamışsın. Akıllanmak fiilin, eylemin değişmesi demektir. Gel kardeşim, kendine saygı duy. Çünkü saygın bir varlıksın. Başkasının sana vereceği puanlarla ilgilenme. Kendi kendine kaç puan vereceğin çok daha önemli. Sınav günü, akşam yattın cuma günü, şunu diyor musun? Ben yapmam gereken her şeyi %90-95 düzeyinde yap. Hani mükemmel değiliz, %100 diyelim demeyeceğiz. %90'ın üstünde bir skor veriyorsan kendini alkışla. Ama %70'in altında kaldıysa da o %30'luk eksik bıraktığın yerlerin sana oluşturacağı hasarları görme fırsatı olur. Senin aman bunda bir şey yok, şuna gerek yok, bunu sonra hallederiz deyip geçiştirdiğin şeylerin, o basit cümlelerde geçiştirdiğin şeylerin maliyetlerinin ne kadar yüksek olduğunu gör. Bugün dünyadaki tüm trafik kazalarında yaşanan o kazadan bir saniye önceki düşünce hep neydi biliyor musun? Şoförlüğüm iyidir, arabam sağlam, frenlerim iyidir falan. Geçerim, bir şey olmaz. Hiç kimse kaza yaparım diyerek kaza yapmıyor biliyor musunuz? Hep geçerim, şu bir şey olmaz, çocuk yola fırlamaz, arabam iyidir falan. Hep en güvendiğin anlarda kaza yapıyorsunuz. O yüzden kişinin yanlışa ve hataya en yakın olduğu an kendine en çok güvendiği andır.
1: Evet.
0: O yüzden hafif kendimize, kendi eksiğimizi görerek, kendi gerçekliğimizi fark ederek bu yolda yürüyorsak öz saygımız vardır. Bizim özgüven ihtiyacımız yok, öz saygıya ihtiyacımız var. Öz saygı da artısıyla eksisiyle kişinin kendisini değerlendirmesiyle mümkündür. Bu sınavlarda kendini tanımana fırsat vermesi bakımından bir kayıp değil, bir kazançtır. Otur gözünün önüne bak ve yeni bir serüvene yeniden yelken aç.
1: Çok teşekkür ederim. Peki, yine zaman sizinle su gibi akmış hocam. Ben de şoklardayım.
0: Eyvallah.
1: Sanki yarım saat geçmiş gibi hissettim ama bir saati geçmişiz. Son bir şeyi de rica edeceğim sizden. Burada anne ve babalarımıza da çok iş düşüyor. Her ne kadar çocuklarımıza böyle yapın, şöyle yapın desek de sınava yeni giren, bu yolda tecrübesiz olan, bir kez girmiş olsa, mezun olsa bile hali hazırda yine belki yaşı gereği bizim söylediğimiz gerçeklikle okuyamayan cahillerimiz bunlar bizim. Biz anne babalar olarak onlara akil davranmak zorundayız.
0: Evet.
1: Ama belki bizim de cahil olduğumuz bir konu bu. Bizler de anne baba olmayı birilerinden öğrenmedik. Bunun bir mektebi yok. Çocuklarımız sınava bizim için ilk kez giriyorlar. Belki ilk kez girdiklerinde bir takım hatalar yaptık. Şimdi ikinci kez giriyorlar ama sınava giren bir çocuğun annesi babası olmak çok zor gerçekten. Hatta artık Türkiye'de böyle bir söylem var, sınav annesi. Çünkü bütün hayat o çocuğa göre düzenleniyor. Ona göre şekilleniyor. Belki bu süreçte çocuğa fazla kaygı yüklemesi yapıyoruz. Bizim oluşturduğumuz tavır ve tutumlardan kaynaklı. Bu 30 günlük süreçte neyi doğru yapmalıyız, yani yanlış yaptığımız neleri varsa düzeltmeliyiz diye sormak istiyorum. Çocuklarımızı böyle hani, çünkü çok keskin bir bıçak. Hani gevşek mi tutmalıyız, baskı mı yapmalıyız, oraları bilmiyoruz. Sınav anında çocuğumuz girerken, o saçını okşarken, işte omzuna dokunurken, belki yanağına bir öpücük kondururken nasıl bir cümle kullanmalıyız ki çocuğumuz o sınava giderken bir de anne babasının kaygısını omzunda taşımasın. Çünkü ben biliyorum ki pek çok çocuk, bırakın gerçek sınavı, deneme sınavına girerken annesini babasını sırtında götürüyor.
0: Aynen.
1: Omzunda taşıyor. Çünkü sınava odaklanmaktan daha çok yapamadığı bir soru da bu soruyu neden yapamadığımdan daha ziyade bu yapamadığım sorunun hesabını anneme babama nasıl vereceğim? Şu kadar net olursa ben sınavdan sonra ne diyeceğim? Sınavlara girmeyi reddeden öğrenciler oluşuyor bu yüzden. Burada o yüzden anne babanın rolü çok kıymetli diye diyoruz. Belki o söylediğiniz o 7-10 netlik, tavır, tutum, davranış diyorsunuz ya, buranın içerisinde belki anne babanın tavır ve tutumları da vardır. Yani bize göre çok normal kabul ettiğimiz ve çok doğru bulduğumuz bir davranış belki çocuğumuzun sınav anında netine yansıyacak. O yüzden kıymetli olduğunu düşünüyorum bu başlığında.
0: Evet, çok doğru. Aslında güzel şeyler de ifade ettiniz. Tabii anne baba açısından da zor. Çocuk açısından da zor.
1: Kesinlikle.
0: Yani çocuğun yükü burada hakikaten çok çok ağır. Hani bu şöyle bir şey değil. Ya yapsın olsun. Yani o 1278 kazanım derken hani bu çocuğun bu yüklerinin farkında her iki tarafta olsun. Hani çocuk ne de olsa yaparız da değil. Çocuk ya bir parmak şıklatmak gibi kolay da falan değil yani, bu birincisi. İkincisi, artık hani sınavın son düzlüğüne girdiğimiz için daha çok böyle hani telkinler, telkinlerin oluşturduğu böyle kızgınlık, öfkeye dönebilecek cümleler yerine yani biraz da bahsettiğiniz gibi çocuk kendini biraz da güvende hissetmek istiyor. Zaten anneye babaya karşı bir sorumluluk duygusu var. Ya ben hiçbir çocukta şuna rastlamadım. Ya ben kötü bir sonuç alayım da annem babam cezalandırayım diyene hiç rastlamadım. Çünkü ben özel görüşmeler de yapıyorum. Birebir hani takip ettiğimiz çocuklar.

0: gerçeğimiz bu.
1: Gerçeğimiz bu. Ben sınava işte kahvaltımızı yaptık, götürdük. Oğlum dedim, ya bunca hani sınav taktiği başkalarına anlatmış birisi olarak oğluma bir tane bile taktik de vermedim, onu da söyleyeyim yani. Çünkü ben babasıyım onun, evet. Onun uzmanı değilim. Dedim oğlum hani iki tane şey, birincisi dedim sınav sonucun ne olursa olsun ben seni yüzlük seviyorum, bunu bil dedim. Yani yüz alırsan yüzlük severim, elli alırsan ellilik değil. Yani sonucun ne olursa olsun ben seni yüzlük seviyorum, tam seviyorum. Sınav başarından bağımsız bu. Ama zihin onu yormasın. İkincisi sadece şunu söyledim, bilemediğin soru varsa işaretleme. Onu da puanı net artsın diye değil de bilmediği şeyi biliyormuş gibi davranma karaktersizliğine bürünmesin diye bir karakter gelişim için söyledim.
0: Çok güzel hocam, evet. Hiç böyle düşünmemiştim.
1: Emin
0: ne
1: olun.
0: Kadar farklı bir bakış
1: çok
0: açısı.
1: Çok farklı. Sırf bu yüzden.
0: Sınav taktiği olarak değil bir davranış bir,
1: ki, evet, bir karakter gelişimi açısından hani şöyle, hani biz çocuklarımıza yalan söyleme deriz falan. Abi hani anlamadığı bir işte anlıyormuş gibi yapmak da yalanın bir türevi çeşidi değil mi zaten?
0: Evet.
1: Evet. Yani ben hani mış gibi yapmasın, tek derdim buydu. Bir karakter inşa etmek. Yani çocuk sınavdan çıktı. Ben de okulun bahçesinde bekliyordum. Baktım ceylan gibi sekerek geliyor çocuk. Çok mutlu, çok keyifli. Sarıldık, geçmiş olsun falan. Baba dedi işte çok güzel geçti dedi. İyi oğlum dedim, geçmiş olsun. Baba dedi gerçekten çok güzel geçti dedi. Çünkü keyifli girdiği için herhalde dedim duygu boşalımı oluyor. O günlerde televizyonlar hemen öğleden, evet, sonra sınavdan sonra veriyorlardı. Çıktı geldi baba dedi, ben dedi 82-75 yapmışım dedi.
0: Ey maşallah.
1: Dedim oğlum sen bir daha kontrol et hani, çünkü sen 38'i hiç geçmedin, 82 nasıl olur falan içimden geçirdiğim düşünce bu. Çocuk hakikaten 79-25 yapmıştı. Bir iki soruyu yanlış hatırlamış. Abi tam iki katı artırmıştı. Şunu söylüyorum. Rahat bir psikolojiyle girdiğinizde, doğru süreci yaptığınızda kesinlikle rahat girmeyenlere göre fark atarsınız. Şimdi biz anne baba olarak çocuklarımıza bilgi veren değil de güven veren insanlar olmalıyız.
0: Ne kadar güzel.
1: Oğlum, kızım karnın aç mı dersin? Bugün canın sıkkın, hadi gel biraz dolaşalım dersin. Gel biraz sohbet edelim dersin. Bunu da şöyle yapmadan, hani kızım sana söylüyorum gelinim sen dinle, böyle laf çaktırmaya gerek yok. Bu çocuklar çok zeki. Lafın sen ilk harfini söylediğinde nereye gideceğini biliyorlar. O yüzden hani birileriyle kesinlikle kıyaslamadan, bak amcanın çocuğu böyle yapıyor, halanın kızı şöyle, komşunun çocuğu Tuğçe böyle etmiş, bu toplara hiç girmeyin. Kıyas hiçbir şey değil ki yani. Hiç kimse bunu sevmez. Çünkü yıllar sonra dediğim gibi bu konuşmalar hepsi unutulacak. Bunların bıraktığı hissiyatlar kalacak. Evet, o gün annem bana o kadar iyi hissettirmişti ki. Ki benim oğlum bak yıllar geçti. Oğlum şimdi 32 yaşında. O günleri hiç unutmuyor. Baba diyor sen şöyle dediydin, böyle yaptıydın. Bak onları hatırlıyor. Benim çocuğumun akademik serüveni her ne olursa olsun, bir de benimle kişisel gelişim serüveni var ya. Belki anne babaların sınavı da ne oluyor biliyor musunuz? Onlar hani üniversitede bir şeylere yerleşmek, bir sıralama ya. Biz de çocuklarımızın gönlünde taht kurmak için bizler de aslında bir yerleştirme sınavı oluyor yani bizim için de. Ve çok güzel bir fırsat. Çünkü annelik, babalık dediğiniz gibi okullarda öğrenilen bilen bir şey değil. Bu hani 10'da ayrı bir müfredat gelir, 11'de 12'de. Senin de bu çocuğunun yaş grubunda böyle bir müfredatla tanıştın. İlk defa yaşıyor olman bunu kötü olduğu anlamına gelmez. Biraz sükunet, biraz sabır, biraz da dua edin. Yavrum biz senin iyiliğin için dua ediyoruz cümlesini çocuklar duymak istiyorlar. Ya da yavrum sen elinden geleni yaptın. Hani böyle destekleyici ifadeler. Tamam mükemmel değiliz ama sıfırda değiliz yani. Bazen bu gerçekliklerle böyle yüzleştirerek konuşulabilir olmayı. Bakın bir anne babanın, bir evin en önemli değerini söyleyeyim. O evde sohbet edilebiliyorsa o çok kıymetli bir ailedir. Sohbetler yapılamıyorsa Allah belamızı vermiştir.
0: Vay vay.
1: Bak gerçekten söylüyorum. Sohbetin iyi, bak sohbet A konusu olur, B konusu olur. Ama sohbet ediyorsun.
0: İletişim var.
1: Tabii iletişim ya, var yani. Sonuç
0: var, paylaşım var.
1: Aynen.
0: Var.
1: Hani annem el

0: kızıyordur, yapma kızım öyle ama bir sohbet, bir diyalog devam ediyor. Ama abi oraya çekilmiş, buraya kopmuş, ona küsmüş, oho. Bizim problemimiz vallahi üniversiteye yerleşmek tamamen daha ciddi problemimiz var artık.
1: Evet.
0: O yüzden o sonuçlara yol açmayacak bir dil kullanmak. Ona göre bir geçen bir velim, bunu da söyleyeyim de çok da uzatmayalım. Aslında konu çok buradan yöre gider de. Üniversiteye hazırlanan, mezuna kalmış bir çocuğu var. Ama anne sürekli eleştiriyor. Aldığı her deneme 100 alıyor beğenmiyor. 104 alıyor yine beğenmiyor. 108 yapıyor yine beğenmiyor. Yani böyle. Ama şimdi düşündüm. Aman bir annelik şeyle yapıyor ama evde acaba nasıl? Çünkü evde hiç görmedim ama muhtemelen o gerginlik onların iletişimini de bozuyordur diye tahmin ettim. Ve biraz böyle sakin, şefkatli olması gerektiğine dair sözler söyleyince, İyi de hocam nasıl sakin olabilirim dedi, çocuğun hayatı istikbali ortada falan deyince artık böyle, ha demek ki bu hiç ciddi, hani bir refleks göstermiyor, bir karakter gösteriyor. Ona şöyle bir örnek verdim. Bak dedim, biz çocuktuk. Her çocuk dışarıda oynamayı çok sever. Kışın ellerimiz, ayaklarımız donardı ama oyuna doyamazdık. Annemiz çağırırdı, oğlum hadi gel, hadi acıktın, hadi akşam oldu, hadi üşüdün. Ama biz oyuna doyamazdık. Eve gittiğimizde bize kızardı. Çünkü elimiz donmuş, kıpkırmızı olmuş. Evet, bize söylenirdi, bize kızardı. Ama aynı zamanda da elimizi avuçların arasına alır, onu ısıtırdı. Çocukların bilgiye değil, bazen her türlü yanlışı, her türlü hatayı yaptıklarında da kalplerimizde, ellerimizde ellerini ısıtabileceğimiz müşfik bir anneye ihtiyaç duyuyorlar. Onların asıl gelişimini sağlayan onlar oluyor. O yüzden yüreğinizdeki o şefkati, o müşfikliği ihmal etmeden, çocuklarınız düşmüş olabilir, hata yapmış olabilir ama sen onun elini ısıtmazsan kim ısıtacak? Sen sahip çıkmazsan kim çıkacak? Son cümle, çocuğunuz, evladınız dünyanın en büyük hatasını yaptığında bile annesi ve babası ona sahip çıkmak zorunda. Hatalı olması ayrı bir şeydir ama yalnız bırakmak senin çok büyük bir hatan olabilir. O çocukların yardıma, desteğe ihtiyacı var. Süreç içerisinde öğrenilecek işler var. Hiç kimse dört dörtlük değil, mükemmel değil. Bizler de değildik. Bizler de bir sürü hatalar yaptık, söz dinlemedik. Değil mi yani?
1: Evet.
0: Efendim, şuradan girdi, buradan çıktı, kulağımızın biri.
1: Hangimizin hedeflediği yerde.
0: Ama biz bugün annemizle babamızla ilgili güzel cümleler kuruyorsak, bazen çok şey bilmemek de iyi. Onlar bilmediklerinden mi yoksa başka bir bilgeliği bildikleri için mi öyle müşfik ve sükunetli davrandılar? Muhtemelen bilgeliklerinden kaynaklanıyordu, cahilliklerinden değil. O bilgeliğe ihtiyacımız var, o hikmete ihtiyacımız var. Umarım yavrularıyla güzel bir hayat sürerler. Hem akademik olarak, hem bireysel gelişim olarak, hem karakter gelişimi olarak inşallah çocuklarımıza başarılar diliyorum.
1: Oğlumu özledim hocam.
0: Allah yollarını, bahtını açmasın.
1: Sınav annesi olarak böyle söylediğiniz her şeyi de içselleştirerek dinliyorum şimdi. Evet. Eve gidip hemen oğlumu öpüp sarılacağım, koklayacağım ona.
0: Onun elini ısıtacak, yüreğini ısıtacak bir anneye ihtiyacı var.
1: Kesinlikle.
0: Çok bilgili bir anneye babaya değil.
1: Kesinlikle.
0: Şefkatli bir anneye ihtiyacı var, emin olun.
1: Çünkü
0: okulda öğretmen anlatıyor, rehber öğretmen anlatıyor, arkadaşı söylüyor. O bilgi zaten çok var. Ama şefkati kimse göstermiyor yani.
1: Kesinlikle, kesinlikle. Hocam yüreğine sağlık.
0: Eyvallah, sağ olun.
1: Ağzına sağlık.
0: Eyvallah.
1: Çok teşekkür ediyoruz verdiğiniz bu kıymetli bilgiler için. Bilgiden de ziyade böyle bu hoş sohbet için. Bazı sohbetler vardır ki böyle doyarsınız, oradan bir şeyler alırsınız. Bu da öyle bir sohbetti İnşallah. Benim için. Eminim dinleyiciler ve izleyiciler için de böyledir. Buradan biz de sınav yolculuğundaki tüm anne babalara bol sabırlar, efendime söyleyeyim, diliyoruz. Çocuklarımıza bol başarılar diliyoruz. Programımızı müsaadenizle ben de burada sonlandırmak istiyorum. Değerli dinleyicilerim ve izleyicilerim, bugün de bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Çok keyifli, çok doyurucu bir sohbetin ardından önümüzdeki hafta yeni bir konu, yeni bir konukla birlikte olana dek hoşça kalın.
2: Fatma Sadıç'ın sunumuyla Hayatımız Eğitim sona erdi.
3: Yayın tekrarı.
2: Yeni projeler, yükselen destinasyonlar, değişen rotalar ve sektörün gerçek gündemi bu ekranda. Kayseri'nin turizm potansiyeline yakından bakıyoruz. Gündem Turizm, Mehmet Doğan'ın sunumuyla her cumartesi saat 17'de Kayseri Radar ve Radyo Radar ortak canlı yayınında.
3: Bugün gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da günün özeti başlıyor.
4: Günün özetiyle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdusever. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan katıldığı bir programda küresel ve bölgesel savaşlar, çatışmalar hakkında önemli değerlendirmelerde bulundu. Erdoğan şunları söyledi.
5: Etrafımızda olan bitenler muhalefetin gündeminde olmasa da inanıyorum ki sizler hadiseleri takip ediyorsunuz. Henüz bir kriz çözülmeden bakıyorsunuz, ertesi gün yenisi başlıyor. Füze ve bomba seslerinin çocuk çığlıklarını bastırdığı günler yaşıyoruz. Yarın ne olacağını, nerede silahların patlayacağını kimse kestiremiyor. İşte görüyorsunuz, Rusya Ukrayna savaşı bitmeden şimdi bölgemiz İran'a yönelik saldırıların ağır ekonomik faturasını ödüyor. Gazze ve Lübnan'da Siyonist katiller her türlü hukuku, kuralı, ilkeyi ayaklar altına alarak kan dökmeye devam ediyor. Karadeniz'de sorunlar devam ederken Doğu Akdeniz'de yeni tezgahlar kurulduğunu, yeni oyunlar oynandığını görüyoruz. Bölgemiz ve dünyamız belki de 2. Dünya Savaşı sonrasındaki en kritik gelişmelere şahit oluyor. İktidar ve Cumhur İttifakı olarak hem Türkiye'yi bu ateş çukurundan uzak tutmaya hem de hizmet ve eser siyasetimizi sürdürmeye çalışıyor.
4: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Anayasa Mahkemesi'nin verdiği son kararı atıfta bulunarak CHP tarafından dile getirilen 128 milyar dolar iddialarının büyük bir siyasi yalan olduğunun hukuken tescillendiğini ifade etti. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin resmi internet sitesinde dikkat çeken bir değişiklik yapıldı. CHP Grup Başkan Vekilleri Ali Mahir Başarır ve Gökhan Günaydın'ın özgeçmiş sayfalarında yer alan Grup Başkan Vekili unvanlarının kaldırıldığı görüldü. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye Bankalar Birliği'nin 69. Genel Kurul toplantısında konuştu. Şimşek, enflasyonu düşürme sürecinin öngörülen takvime göre birkaç aylık bir gecikmeyle de olsa kararlılıkla süreceğini belirtti. Adalet Bakanı Akın Gürlek sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada 2021 yılında Batman'da katledilen Mehmet Şirin Çelik cinayetinin aydınlatıldığını duyurdu. Bakan Gürlek, olayın iki aile arasında husumet nedeniyle planlı şekilde işlendiğine dair somut kanıtlara ulaşıldığını belirtti. İçişleri Bakanlığı, Fatoş Pınar Türker isimli vatandaşın çıplak arandığı yönündeki iddiaları ihbar kabul ederek konuyla ilgili resmi bir soruşturma başlatıldığını açıkladı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, liselere geçiş sistemi kapsamında yapılacak sınav için tüm önlemlerin alındığını duyurdu. Sınav günü emniyet ve jandarma teşkilatlarından toplam 29.103 personel ve 4.028 ekibin sahada görev yapacağını açıkladı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Okul Saldırılarını Araştırma Komisyonu Başkanı Yusuf Beyazıt ve komisyon üyeleri, bir öğretmenle 9 öğrencinin silahlı saldırıda hayatını kaybettiği Kahramanmaraş Aysel Çalık Ortaokulu'nu ziyaret etti. Olay yerinde inceleme yapan Beyazıt, çok kısa sürede çok fazla silahlı büyük bir katliam yapılmış, yerinde görünce tüylerimiz diken diken oldu diyerek durumun vahametini vurguladı. Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nde bazı daire ve şube müdürlüklerinde ve KASKİ'de görev değişiklikleri yapıldı. Yaşanan değişikliklere göre birçok ismin görev yeri değişirken, Zabıta Daire Başkanı Mustafa Kayacık, Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı'na, Zabıta Şube Müdürü Ahmet Teke, Zabıta Daire Başkanlığı'na, İtfaiye Şube Müdürü Muhammed Bağdat, İtfaiye Daire Başkanlığı'na, STK Daire Başkanı Mehmet Çavuş, Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı'na, Teknik Bakım Onarım Şube Müdürü Vedat Kılıç, İşletme ve İştiraklar Daire Başkanlığı'na, KASKİ İş Sağlığı ve Güvenliği Şube Başkanı Fatih Çağan, STK Daire Başkanlığı'na, KASKİ Şube Müdürü Necmettin Koca Kaplan, Mali Hizmetler Daire Başkanlığı'na, Sosyal Hizmet Daire Başkanı Mehmet Ali Karcıoğlu, Veteriner İşleri Daire Başkanlığı'na, Mali Hizmetler Daire Başkanı Rıdvan Yurtlak, KASKİ Şube Müdürlüğü'ne, Kültür Daire Başkanı Salih Özgöncü, KASKİ İş Sağlığı ve Güvenliği Başkanlığı'na, İşletme ve İştirakler Daire Başkanı Erkan Küp, Kültür Daire Başkanlığı'na, Aykome Şube Müdürü Gökhan Duruk, Makine İkmal, Bakım ve Onarım Daire Başkanlığı'na, Kütüphaneler Şube Müdürü Vekili Türker Fidancı, Sivil Toplum Kuruluşları ile İlişkiler Şube Müdürlüğü Vekilliğine getirildi. AK Parti Kayseri Milletvekili Ayşe Böhürler, Kayseri'yi tanıtım günleri programında yaptığı açıklamada şunları söyledi.
6: Bir defa gastronomi çok güzel temsil ediliyor. Bütün üreticilerimiz gelmişler her şeyden önce. Kayseri'ye dair katmerinden pastırmasına, sucuğuna, çemenine, basma peynirine, yani işte yoğurduna bir sürü ürün burada var. Bu çok güzel bir tanıtım. Gilebur suyumuz özellikle biliyorsunuz böbrek taşlarına ve böbrek hastaları için şifa kaynağı ve Kayseri'nin özel bir üretimi. Bunların bir belediyelerimiz kendi üretimleri, destekledikleri kadın kooperatiflerimizle, işte sanayicimizin üretimiyle burada temsil ediliyoruz. Bütün İstanbulluları bekliyoruz. Kayseri lezzetlerini tatmak isteyen, tanımak isteyen, öğrenmek isteyenler veya bilip kendi o geleneksel tatlara ulaşmak isteyenleri buraya bekliyoruz. 4 gün boyunca hem üreticilerimiz burada hem belediyelerimiz burada güzel bir Kayseri temsili oluyor.
4: CHP Büyükşehir Meclis Üyesi Özgür Özer, üniversite hastanelerinde yaşanan otopark sıkıntısı ile ilgili olarak şunları söyledi.
7: Kayseri Büyükşehir Belediyesi meclis toplantısında bugün şehrimiz için çok önemli bir karar aldık. Erciyes Üniversitesi acil girişinin karşısında olan otopark alanında 800 yataklı yeni bir üniversite hastanesi kurma kararı alındı. Biz Cumhuriyet Halk Partisi Meclis Grubu olarak bu kararı onayladık. Orada da yetkililerden, sayın rektörümüzden ve üniversite yetkililerinden ricamız şu şekilde. O bölgede ciddi otopark ihtiyacı var. Şu anda da sıkıntı var. Buna dikkat çekilmesi ve otoparkın arttırılmasıydı. Üniversitenin buradaki açıklamalarına göre 3-4 ayrı yerde otopark hem de yeni yapılacak hastanenin altında otopark yapılarak bu ihtiyacın sağlanacağıydı. Bunun bilgisini aldık üniversiteden ama bu işlemler bittikten, hastane açıldıktan sonra o otoparkların da kontrolünü yine üniversitemiz sağlayacak. Biz de meclis üyeleri olarak konunun takipçisi olacağız. Çünkü üniversite hastanelerinde en çok yaşanan sıkıntı otopark sıkıntısı. Bunun asla bir daha yaşanmaması için biz de meclis üyeleri olarak konunun takipçisi olacağız.
4: Finansal yönetim danışmanı Serbülent Altıparmak, EDS'lerin özel bir şirkete ihale edilmesinin kamu vicdanını rahatsız ettiğini belirterek şunları söyledi.
8: Kamuya ait olan, vatandaşa ait olan yollarda insanların yapacakları hataların, hızların, trafik ihlallerinin diyelim ki EDS elektronik denetleme sistemi neyi kontrol ediyor? Hızımızı kontrol ediyor. Neyi kontrol ediyor? Kırmızı ışıkta geçip geçmediğimizi, emniyet kemeri takıp takmadığımızı kontrol ediyor. Şimdi özel bir şirkete bunun ihale edilmesi yöntemi birçok insanın kamu vicdanını da rahatsız eden bir noktadır. Şimdi özel bir şirkete devredilen bir para cezası trafik ihlal sistemi onun belki de usulsüz yapacak olduğu, belki de yapacak olduğu ayarlamalarla, yani bugün biz 65 ile 70 kilometre arasındakini ya da 68 kilometre ile 73 kilometre arasındaki o 5 kilometrelik farkı algılayacak bir durumda değiliz. Şimdi 68 ile gittiğiniz bir yerde 73 ile gittin diye sana ceza yazarsa ne olacak? Elektronik denetleme sistemi kurulacaksa ki kuruldu. Madem yapıldı, bunun yapıldıysa, bu yapıldıysa kamu tarafından, Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı olarak çalışabilir. Bunların mikron mikron ayarları var. Şehirler arası yollarda hız sabitlemeyle gittiğimiz bir durumda bile radar cezası yediğimiz oluyor. Yani buradaki o ayarlamalarla alakalı, bununla ilgili zaten açılan davalar var. O davaların sonucunda %5 ila %10'luk radarların ayarlarında hata olabileceği, hata oranı şeklinde bir durum da ortaya çıktı.
4: Kayseri'de polis ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik gerçekleştirilen operasyon neticesinde hakkında silahlı yağma suçundan 23 yıl 8 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalanarak cezaevine teslim edildi. İçişleri Bakanlığı'na bağlı Göç İdaresi Başkanlığı illere göre geçici koruma kapsamındaki Suriyeli sayısını açıkladı. Meteorolojinin 7. bölge Bölge Müdürlüğü tarafından açıklanan hafta sonu hava durumu raporuna göre 13 Haziran Cumartesi gök gürültülü sağanak yağışlı 26 derece ve 14 Mayıs Pazar gök gürültülü sağanak yağışlı 23 derece hava hakim olması bekleniyor. Günün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşça kalın.
3: Radyo Radar'da günün özeti sona erdi. Radyo Radar 91.8.

0: Gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da dünün özeti başlıyor.
1: Dünün özetiyle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdusever. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan katıldığı bir programda küresel ve bölgesel savaşlar, çatışmalar hakkında önemli değerlendirmelerde bulundu. Erdoğan şunları söyledi.
2: Etrafımızda olan bitenler muhalefetin gündeminde olmasa da inanıyorum ki sizler hadiseleri takip ediyorsunuz. Henüz bir kriz çözülmeden bakıyorsunuz, ertesi gün yenisi başlıyor. Füze ve bomba seslerinin çocuk çığlıklarını bastırdığı günler yaşıyoruz. Yarın ne olacağını, nerede silahların patlayacağını kimse kestiremiyor. İşte görüyorsunuz, Rusya Ukrayna savaşı bitmeden şimdi bölgemiz İran'a yönelik saldırıların ağır ekonomik faturasını ödüyor. Gazze ve Lübnan'da Siyonist katiller her türlü hukuku, kuralı, ilkeyi ayaklar altına alarak kan dökmeye devam ediyor. Karadeniz'de sorunlar devam ederken Doğu Akdeniz'de yeni tezgahlar kurulduğunu, yeni oyunlar oynandığını görüyoruz. Bölgemiz ve dünyamız belki de 2. Dünya Savaşı sonrasındaki en kritik gelişmelere şahit oluyor. İktidar ve Cumhur İttifakı olarak hem Türkiye'yi bu ateş çukurundan uzak tutmaya hem de hizmet ve eser siyasetimizi sürdürmeye çalışıyoruz.
1: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Anayasa Mahkemesi'nin verdiği son kararı atıfta bulunarak CHP tarafından dile getirilen 128 milyar dolar iddialarının büyük bir siyasi yalan olduğunun hukuken tescillendiğini ifade etti. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin resmi internet sitesinde dikkat çeken bir değişiklik yapıldı. CHP Grup Başkan Vekilleri Ali Mahir Başarır ve Gökhan Günaydın'ın özgeçmiş sayfalarında yer alan Grup Başkan Vekili unvanlarının kaldırıldığı görüldü. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye Bankalar Birliği'nin 69. Genel Kurul toplantısında konuştu. Şimşek, enflasyonu düşürme sürecinin öngörülen takvime göre birkaç aylık bir gecikmeyle de olsa kararlılıkla süreceğini belirtti. Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 2021 yılında Batman'da katledilen Mehmet Şirin Çelik cinayetinin aydınlatıldığını duyurdu. Bakan Gürlek, olayın iki aile arasında husumet nedeniyle planlı şekilde işlendiğine dair somut kanıtları ulaşıldığını belirtti. İçişleri Bakanlığı, Fatoş Pınar Türker isimli vatandaşın çıplak arandığı yönündeki iddiaları ihbar kabul ederek konuyla ilgili resmi bir soruşturma başlatıldığını açıkladı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, liselere geçiş sistemi kapsamında yapılacak sınav için tüm önlemlerin alındığını duyurdu. Sınav günü emniyet ve jandarma teşkilatlarından toplam 29.103 personel ve 4.028 ekibin sahada görev yapacağını açıkladı. Türkiye Büyük Millet Meclisi okul saldırılarını araştırma komisyonu başkanı Yusuf Beyazıt ve komisyon üyeleri bir öğretmenle 9 öğrencinin silahlı saldırıda hayatını kaybettiği Kahramanmaraş Aysel Çalık Ortaokulu'nu ziyaret etti. Olay yerinde inceleme yapan Beyazıt, çok kısa sürede çok fazla silahlı büyük bir katliam yapılmış, yerinde görünce tüylerimiz diken diken oldu diyerek durumun vahametini vurguladı. Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nde bazı daire ve şube müdürlüklerinde ve KASKİ'de görev değişiklikleri yapıldı. Yaşanan değişikliklere göre birçok ismin görev yeri değişirken, Zabıta Daire Başkanı Mustafa Kayacık, Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı'na, Zabıta Şube Müdürü Ahmet Teke, Zabıta Daire Başkanlığı'na, İtfaiye Şube Müdürü Muhammed Bağdat, İtfaiye Daire Başkanlığı'na, STK Daire Başkanı Mehmet Çavuş, Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı'na, Teknik Bakım Onarım Şube Müdürü Vedat Kılıç, İşletme ve İştiraklar Daire Başkanlığı'na, KASKİ İş Sağlığı ve Güvenliği Şube Başkanı Fatih Çağan, STK Daire Başkanlığı'na, KASKİ Şube Müdürü Necmettin Koca Kaplan, Mali Hizmetler Daire Başkanlığı'na, Sosyal Hizmet Daire Başkanı Mehmet Ali Karcıoğlu, Veteriner İşleri Daire Başkanlığı'na, Mali Hizmetler Daire Başkanı Rıdvan Yurtlak, KASKİ Şube Müdürlüğü'ne, Kültür Daire Başkanı Salih Özgöncü, KASKİ İş Sağlığı ve Güvenliği Başkanlığı'na, İşletme ve İştiraklar Daire Başkanı Erkan Küp, Kültür Daire Başkanlığı'na, Aykome Şube Müdürü Gökhan Duruk, Makine İkmal Bakım ve Onarım Daire Başkanlığı'na, Kütüphaneler Şube Müdürü Vekili Türker Fidancı, Sivil Toplum Kuruluşları ile İlişkiler Şube Müdürlüğü Vekilliğine getirildi. AK Parti Kayseri Milletvekili Ayşe Bühürler, Kayseri İl Tanıtım Günleri programında yaptığı açıklamada şunları söyledi.
3: Bir defa gastronomi çok güzel temsil ediliyor. Bütün üreticilerimiz gelmişler her şeyden önce. Kayseri'ye dair katmerinden pastırmasına, sucuğuna, çemenine, basma peynirine, yani işte yoğurduna bir sürü ürün burada var. Bu çok güzel bir tanıtım. Gilebur suyumuz özellikle biliyorsunuz böbrek taşlarına ve böbrek hastaları için şifa kaynağı ve Kayseri'nin özel bir üretimi. Bunların bir belediyelerimiz kendi üretimleri, destekledikleri kadın kooperatiflerimizle, işte sanayicimizin üretimiyle burada temsil ediliyoruz. Bütün İstanbulluları bekliyoruz. Kayseri lezzetlerini tatmak isteyen, tanımak isteyen, öğrenmek isteyenler veya bilip kendi o geleneksel tatlara ulaşmak isteyenleri buraya bekliyoruz 4 gün boyunca. Hem üreticilerimiz burada, hem belediyelerimiz burada. Güzel bir Kayseri temsili oluyor.
1: CHP Büyükşehir Meclis Üyesi Özgür Özer, üniversite hastanelerinde yaşanan otopark sıkıntısıyla ilgili olarak şunları söyledi.
4: Kayseri Büyükşehir Belediyesi meclis toplantısında bugün şehrimiz için çok önemli bir karar aldık. Erciyes Üniversitesi acil girişinin karşısında olan otopark alanında 800 yataklı yeni bir üniversite hastanesi kurma kararı alındı. Biz Cumhuriyet Halk Partisi Meclis Grubu olarak bu kararı onayladık. Orada da yetkililerden, sayın rektörümüzden ve üniversite yetkililerinden ricamız şu şekilde. O bölgede ciddi otopark ihtiyacı var. Şu anda da sıkıntı var. Buna dikkat çekilmesi ve otoparkın arttırılmasıydı. Üniversitenin buradaki açıklamalarına göre 3-4 ayrı yerde otopark hem de yeni yapılacak hastanenin altında otopark yapılarak bu ihtiyacın sağlanacağıydı. Bunun bilgisini aldık üniversiteden ama bu işlemler bittikten, hastane açıldıktan sonra o otoparkların da kontrolünü yine üniversitemiz sağlayacak. Biz de meclis üyeleri olarak konunun takipçisi olacağız. Çünkü üniversite hastanelerinde en çok yaşanan sıkıntı otopark sıkıntısı. Bunun asla bir daha yaşanmaması için biz de meclis üyeleri olarak konunun takipçisi olacağız.
1: Finansal yönetim danışmanı Serbülent Altıparmak, EDS'lerin özel bir şirkete ihale edilmesinin kamu vicdanını rahatsız ettiğini belirterek şunları söyledi.
5: Kamuya ait olan, vatandaşa ait olan yollarda insanların yapacakları hataların, hızların, trafik ihlallerinin diyelim ki EDS elektronik denetleme sistemi neyi kontrol ediyor? Hızımızı kontrol ediyor. Neyi kontrol ediyor? Kırmızı ışıkta geçip geçmediğimizi, emniyet kemeri takıp takmadığımızı kontrol ediyor. Şimdi özel bir şirkete bunun ihale edilmesi yöntemi birçok insanın, kamu vicdanının da rahatsız eden bir noktadır. Şimdi özel bir şirkete devredilen bir para cezası, trafik ihlal sistemi, onun belki de usulsüz yapacak olduğu, belki de yapacak olduğu ayarlamalarla, yani bugün biz 65 ile 70 kilometre arasındakini ya da 68 kilometre ile 73 kilometre arasındaki o 5 kilometrelik farkı algılayacak bir durumda değiliz. Aynen. Şimdi 68 ile gittiğiniz bir yerde 73 ile gittin diye sana ceza yazarsa ne olacak? Elektronik denetleme sistemi kurulacaksa ki kuruldu. Madem yapıldı, bunun yapıldıysa kamu tarafından, Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı olarak çalışabilir. Bunların mikron ayarları var. Şehirler arası yollarda hız sabitlemeyle gittiğimiz bir durumda bile radar cezası yediğimiz oluyor. Yani buradaki o ayarlamalarla alakalı, bununla ilgili zaten açılan davalar var. O davaların sonucunda %5 ila %10'luk radarların ayarlarında hata olabileceği, hata oranı şeklinde bir durum da ortaya çıktı.
1: Kayseri'de polis ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik gerçekleştirilen operasyon neticesinde hakkında silahlı yağma suçundan 23 yıl 8 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalanarak cezaevine teslim edildi. İçişleri Bakanlığı'na bağlı Göç İdaresi Başkanlığı, illere göre geçici koruma kapsamındaki Suriyeli sayısını açıkladı. Meteorolojinin 7. Bölge Müdürlüğü tarafından açıklanan hafta sonu hava durumu raporuna göre 13 Haziran Cumartesi gök gürültülü sağanak yağışlı 26 derece ve 14 Mayıs Pazar gök gürültülü sağanak yağışlı 23 derece hava hakim olması bekleniyor. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşçakalın.
0: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi.

0: Asıl engel kaldırımdaki rampa değil, kalpteki duvardır. Kalbimiz engelsiz olsun. Bir tebessüm, bir anlayış, bir küçük dokunuş. Bazen koca bir hayatın yükünü hafifletir.
1: Alo hayatım. Geliyorum ben de, yoldayım. Hazırlan.
2: Az önce biri telefonla konuştuğu için kaza yaptı. Trafik hayattır. Az önce biri telefonla konuştuğu için kaza yapan birine takip mesafesini korumadığı için çarptı. Trafik hayattır. Az önce biri takip mesafesini korumadığı için önündeki araca çarpan birine çarptı ve kemer takmadığı için yaralandı. Küçük ihlaller peş peşe geldiğinde büyük kazalara neden olur. Unutmayın, trafik hayattır. Trafik Güvenliği Platformu.
3: Radyo Radar 91.8.

0: Gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da dünün özeti başlıyor.
1: Dünün özetiyle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdusever. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan katıldığı bir programda küresel ve bölgesel savaşlar, çatışmalar hakkında önemli değerlendirmelerde bulundu. Erdoğan şunları söyledi.
2: Etrafımızda olan bitenler muhalefetin gündeminde olmasa da inanıyorum ki sizler hadiseleri takip ediyorsunuz. Henüz bir kriz çözülmeden bakıyorsunuz, ertesi gün yenisi başlıyor. Füze ve bomba seslerinin çocuk çığlıklarını bastırdığı günler yaşıyoruz. Yarın ne olacağını, nerede silahların patlayacağını kimse kestiremiyor. İşte görüyorsunuz, Rusya Ukrayna savaşı bitmeden şimdi bölgemiz İran'a yönelik saldırıların ağır ekonomik faturasını ödüyor. Gazze ve Lübnan'da Siyonist katiller her türlü hukuku, kuralı, ilkeyi ayaklar altına alarak kan dökmeye devam ediyor. Karadeniz'de sorunlar devam ederken Doğu Akdeniz'de yeni tezgahlar kurulduğunu, yeni oyunlar oynandığını görüyoruz. Bölgemiz ve dünyamız belki de 2. Dünya Savaşı sonrasındaki en kritik gelişmelere şahit oluyor. İktidar ve Cumhur İttifakı olarak hem Türkiye'yi bu ateş çukurundan uzak tutmaya hem de hizmet ve eser siyasetimizi sürdürmeye çalışıyoruz.
1: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Anayasa Mahkemesi'nin verdiği son kararı atıfta bulunarak CHP tarafından dile getirilen 128 milyar dolar iddialarının büyük bir siyasi yalan olduğunun hukuken tescillendiğini ifade etti. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin resmi internet sitesinde dikkat çeken bir değişiklik yapıldı. CHP Grup Başkan Vekilleri Ali Mahir Başarır ve Gökhan Günaydın'ın özgeçmiş sayfalarında yer alan Grup Başkan Vekili unvanlarının kaldırıldığı görüldü. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye Bankalar Birliği'nin 69. Genel Kurul toplantısında konuştu. Şimşek, enflasyonu düşürme sürecinin öngörülen takvime göre birkaç aylık bir gecikmeyle de olsa kararlılıkla süreceğini belirtti. Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 2021 yılında Batman'da katledilen Mehmet Şirin Çelik cinayetinin aydınlatıldığını duyurdu. Bakan Gürlek, olayın iki aile arasında husumet nedeniyle planlı şekilde işlendiğine dair somut kanıtları ulaşıldığını belirtti. İçişleri Bakanlığı, Fatoş Pınar Türker isimli vatandaşın çıplak arandığı yönündeki iddiaları ihbar kabul ederek konuyla ilgili resmi bir soruşturma başlatıldığını açıkladı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, liselere geçiş sistemi kapsamında yapılacak sınav için tüm önlemlerin alındığını duyurdu. Sınav günü emniyet ve jandarma teşkilatlarından toplam 29.103 personel ve 4.028 ekibin sahada görev yapacağını açıkladı. Türkiye Büyük Millet Meclisi okul saldırılarını araştırma komisyonu başkanı Yusuf Beyazıt ve komisyon üyeleri bir öğretmenle 9 öğrencinin silahlı saldırıda hayatını kaybettiği Kahramanmaraş Aysel Çalık Ortaokulu'nu ziyaret etti. Olay yerinde inceleme yapan Beyazıt, çok kısa sürede çok fazla silahlı büyük bir katliam yapılmış, yerinde görünce tüylerimiz diken diken oldu diyerek durumun vahametini vurguladı. Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nde bazı daire ve şube müdürlüklerinde ve KASKİ'de görev değişiklikleri yapıldı. Yaşanan değişikliklere göre birçok ismin görev yeri değişirken, Zabıta Daire Başkanı Mustafa Kayacık, Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı'na, Zabıta Şube Müdürü Ahmet Teke, Zabıta Daire Başkanlığı'na, İtfaiye Şube Müdürü Muhammed Bağdat, İtfaiye Daire Başkanlığı'na, STK Daire Başkanı Mehmet Çavuş, Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı'na, Teknik Bakım Onarım Şube Müdürü Vedat Kılıç, İşletme ve İştiraklar Daire Başkanlığı'na, KASKİ İş Sağlığı ve Güvenliği Şube Başkanı Fatih Çağan, STK Daire Başkanlığı'na, KASKİ Şube Müdürü Necmettin Koca Kaplan, Mali Hizmetler Daire Başkanlığı'na, Sosyal Hizmet Daire Başkanı Mehmet Ali Karcıoğlu, Veteriner İşleri Daire Başkanlığı'na, Mali Hizmetler Daire Başkanı Rıdvan Yurtlak, KASKİ Şube Müdürlüğü'ne, Kültür Daire Başkanı Salih Özgöncü, KASKİ İş Sağlığı ve Güvenliği Başkanlığı'na, İşletme ve İştiraklar Daire Başkanı Erkan Küp, Kültür Daire Başkanlığı'na, Aykome Şube Müdürü Gökhan Duruk, Makine İkmal Bakım ve Onarım Daire Başkanlığı'na, Kütüphaneler Şube Müdürü Vekili Türker Fidancı, Sivil Toplum Kuruluşları ile İlişkiler Şube Müdürlüğü Vekilliğine getirildi. AK Parti Kayseri Milletvekili Ayşe Bühürler, Kayseri'yi tanıtım günleri programında yaptığı açıklamada şunları söyledi.
3: Bir defa gastronomi çok güzel temsil ediliyor. Bütün üreticilerimiz gelmişler her şeyden önce. Kayseri'ye dair katmerinden pastırmasına, sucuğuna, çemenine, basma peynirine, yani işte yoğurduna bir sürü ürün burada var. Bu çok güzel bir tanıtım. Gilebur suyumuz özellikle biliyorsunuz böbrek taşlarına ve böbrek hastaları için şifa kaynağı ve Kayseri'nin özel bir üretimi. Bunların bir belediyelerimiz kendi üretimleri, destekledikleri kadın kooperatiflerimizle, işte sanayicimizin üretimiyle burada temsil ediliyoruz. Bütün İstanbulluları bekliyoruz. Kayseri lezzetlerini tatmak isteyen, tanımak isteyen, öğrenmek isteyenler veya bilip kendi o geleneksel tatlara ulaşmak isteyenleri buraya bekliyoruz 4 gün boyunca. Hem üreticilerimiz burada, hem belediyelerimiz burada. Güzel bir Kayseri temsili oluyor.
1: CHP Büyükşehir Meclis Üyesi Özgür Özer, üniversite hastanelerinde yaşanan otopark sıkıntısıyla ilgili olarak şunları söyledi.
4: Kayseri Büyükşehir Belediyesi meclis toplantısında bugün şehrimiz için çok önemli bir karar aldık. Erciyes Üniversitesi acil girişinin karşısında olan otopark alanında 800 yataklı yeni bir üniversite hastanesi kurma kararı alındı. Biz Cumhuriyet Halk Partisi Meclis Grubu olarak bu kararı onayladık. Orada da yetkililerden, sayın rektörümüzden ve üniversite yetkililerinden ricamız şu şekilde. O bölgede ciddi otopark ihtiyacı var. Şu anda da sıkıntı var. Buna dikkat çekilmesi ve otoparkın arttırılmasıydı. Üniversitenin buradaki açıklamalarına göre 3-4 ayrı yerde otopark hem de yeni yapılacak hastanenin altında otopark yapılarak bu ihtiyacın sağlanacağıydı. Bunun bilgisini aldık üniversiteden ama bu işlemler bittikten, hastane açıldıktan sonra o otoparklarında kontrolünü yine üniversitemiz sağlayacak. Biz de meclis üyeleri olarak konunun takipçisi olacağız. Çünkü üniversite hastanelerinde en çok yaşanan sıkıntı otopark sıkıntısı. Bunun asla bir daha yaşanmaması için biz de meclis üyeleri olarak konunun takipçisi olacağız.
1: Finansal yönetim danışmanı Serbülent Altıparmak, EDS'lerin özel bir şirkete ihale edilmesinin kamu vicdanını rahatsız ettiğini belirterek şunları söyledi.
5: Kamuya ait olan, vatandaşa ait olan yollarda insanların yapacakları hataların, hızların, trafik ihlallerinin diyelim ki EDS elektronik denetleme sistemi neyi kontrol ediyor? Hızımızı kontrol ediyor. Neyi kontrol ediyor? Kırmızı ışıkta geçip geçmediğimizi, emniyet kemeri takıp takmadığımızı kontrol ediyor. Şimdi özel bir şirkete bunun ihale edilmesi yöntemi birçok insanın, kamu vicdanının da rahatsız eden bir noktadır. Şimdi özel bir şirkete devredilen bir para cezası, trafik ihlal sistemi, onun belki de usulsüz yapacak olduğu, belki de yapacak olduğu ayarlamalarla, yani bugün biz 65 ile 70 kilometre arasındakini ya da 68 kilometre ile 73 kilometre arasındaki o 5 kilometrelik farkı algılayacak bir durumda değiliz. Aynen. Şimdi 68 ile gittiğiniz bir yerde 73 ile gittin diye sana ceza yazarsa ne olacak? Elektronik denetleme sistemi kurulacaksa ki kuruldu. Madem yapıldı, bunun yapıldıysa, bu yapıldıysa kamu tarafından, Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı olarak çalışabilir. Bunların mikron ayarları var. Şehirler arası yollarda hız sabitlemeyle gittiğimiz bir durumda bile radar cezası yediğimiz oluyor. Yani buradaki o ayarlamalarla alakalı, bununla ilgili zaten açılan davalar var. O davaların sonucunda %5 ila %10'luk radarların ayarlarında hata olabileceği, hata oranı şeklinde bir durum da ortaya çıktı.
1: Kayseri'de polis ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik gerçekleştirilen operasyon neticesinde hakkında silahlı yağma suçundan 23 yıl 8 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalanarak cezaevine teslim edildi. İçişleri Bakanlığı'na bağlı Göç İdaresi Başkanlığı illere göre geçici koruma kapsamındaki Suriyeli sayısını açıkladı. Meteorolojinin 7. Bölge Müdürlüğü tarafından açıklanan hafta sonu hava durumu raporuna göre 13 Haziran Cumartesi gök gürültülü sağanak yağışlı 26 derece ve 14 Mayıs Pazar gök gürültülü sağanak yağışlı 23 derece hava hakim olması bekleniyor. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşçakalın.
0: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi.

0: Radyo Radar 91.8.
1: Bir sen, bir sigaram var üstüme sinen.

0: gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da dünün özeti başlıyor.
1: Dünün özetiyle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdusever. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan katıldığı bir programda küresel ve bölgesel savaşlar, çatışmalar hakkında önemli değerlendirmelerde bulundu. Erdoğan şunları söyledi.
2: Etrafımızda olan bitenler muhalefetin gündeminde olmasa da inanıyorum ki sizler hadiseleri takip ediyorsunuz. Henüz bir kriz çözülmeden bakıyorsunuz, ertesi gün yenisi başlıyor. Füze ve bomba seslerinin çocuk çığlıklarını bastırdığı günler yaşıyoruz. Yarın ne olacağını, nerede silahların patlayacağını kimse kestiremiyor. İşte görüyorsunuz, Rusya Ukrayna savaşı bitmeden şimdi bölgemiz İran'a yönelik saldırıların ağır ekonomik faturasını ödüyor. Gazze ve Lübnan'da Siyonist katiller her türlü hukuku, kuralı, ilkeyi ayaklar altına alarak kan dökmeye devam ediyor. Karadeniz'de sorunlar devam ederken Doğu Akdeniz'de yeni tezgahlar kurulduğunu, yeni oyunlar oynandığını görüyoruz. Bölgemiz ve dünyamız belki de 2. Dünya Savaşı sonrasındaki en kritik gelişmelere şahit oluyor. İktidar ve Cumhur İttifakı olarak hem Türkiye'yi bu ateş çukurundan uzak tutmaya hem de hizmet ve eser siyasetimizi sürdürmeye çalışıyor.
1: AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, Anayasa Mahkemesi'nin verdiği son kararı atıfta bulunarak CHP tarafından dile getirilen 128 milyar dolar iddialarının büyük bir siyasi yalan olduğunun hukuken tescillendiğini ifade etti. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin resmi internet sitesinde dikkat çeken bir değişiklik yapıldı. CHP Grup Başkan Vekilleri Ali Mahir Başarır ve Gökhan Günaydın'ın özgeçmiş sayfalarında yer alan Grup Başkan Vekili unvanlarının kaldırıldığı görüldü. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye Bankalar Birliği'nin 69. Genel Kurul toplantısında konuştu. Şimşek, enflasyonu düşürme sürecinin öngörülen takvime göre birkaç aylık bir gecikmeyle de olsa kararlılıkla süreceğini belirtti. Adalet Bakanı Akın Gürlek sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada 2021 yılında Batman'da katledilen Mehmet Şirin Çelik cinayetinin aydınlatıldığını duyurdu. Bakan Gürlek, olayın iki aile arasında husumet nedeniyle planlı şekilde işlendiğine dair somut kanıtlara ulaşıldığını belirtti. İçişleri Bakanlığı, Fatoş Pınar Türker isimli vatandaşın çıplak arandığı yönündeki iddiaları ihbar kabul ederek konuyla ilgili resmi bir soruşturma başlatıldığını açıkladı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, liselere geçiş sistemi kapsamında yapılacak sınav için tüm önlemlerin alındığını duyurdu. Sınav günü emniyet ve jandarma teşkilatlarından toplam 29.103 personel ve 4.028 ekibin sahada görev yapacağını açıkladı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Okul Saldırılarını Araştırma Komisyonu Başkanı Yusuf Beyazıt ve komisyon üyeleri, bir öğretmenle 9 öğrencinin silahlı saldırıda hayatını kaybettiği Kahramanmaraş Aysel Çalık Ortaokulu'nu ziyaret etti. Olay yerinde inceleme yapan Beyazıt, çok kısa sürede çok fazla silahlı büyük bir katliam yapılmış, yerinde görünce tüylerimiz diken diken oldu diyerek durumun vahametini vurguladı. Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nde bazı daire ve şube müdürlüklerinde ve KASKİ'de görev değişiklikleri yapıldı. Yaşanan değişikliklere göre birçok ismin görev yeri değişirken, Zabıta Daire Başkanı Mustafa Kayacık, Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı'na, Zabıta Şube Müdürü Ahmet Teke, Zabıta Daire Başkanlığı'na, İtfaiye Şube Müdürü Muhammed Bağdat, İtfaiye Daire Başkanlığı'na, STK Daire Başkanı Mehmet Çavuş, Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı'na, Teknik Bakım Onarım Şube Müdürü Vedat Kılıç, İşletme ve İştiraklar Daire Başkanlığı'na, KASKİ İş Sağlığı ve Güvenliği Şube Başkanı Fatih Çağan, STK Daire Başkanlığı'na, KASKİ Şube Müdürü Necmettin Koca Kaplan, Mali Hizmetler Daire Başkanlığı'na, Sosyal Hizmet Daire Başkanı Mehmet Ali Karcıoğlu, Veteriner İşleri Daire Başkanlığı'na, Mali Hizmetler Daire Başkanı Rıdvan Yurtlak, KASKİ Şube Müdürlüğü'ne, Kültür Daire Başkanı Salih Özgöncü, KASKİ İş Sağlığı ve Güvenliği Başkanlığı'na, İşletme ve İştiraklar Daire Başkanı Erkan Küp, Kültür Daire Başkanlığı'na, Aykome Şube Müdürü Gökhan Duruk, Makine İkmal Bakım ve Onarım Daire Başkanlığı'na, Kütüphaneler Şube Müdürü Vekili Türker Fidancı, Sivil Toplum Kuruluşları ile İlişkiler Şube Müdürlüğü Vekilliğine getirildi. AK Parti Kayseri Milletvekili Ayşe Bühürler, Kayseri'yi tanıtım günleri programında yaptığı açıklamada şunları söyledi.
3: Bir defa gastronomi çok güzel temsil ediliyor. Bütün üreticilerimiz gelmişler her şeyden önce. Kayseri'ye dair katmerinden pastırmasına, sucuğuna, çemenine, basma peynirine, yani işte yoğurduna bir sürü ürün burada var. Bu çok güzel bir tanıtım. Gilebur suyumuz özellikle biliyorsunuz böbrek taşlarına ve böbrek hastaları için şifa kaynağı ve Kayseri'nin özel bir üretimi. Bunların bir belediyelerimiz kendi üretimleri, destekledikleri kadın kooperatiflerimizle, işte sanayicimizin üretimiyle burada temsil ediliyoruz. Bütün İstanbulluları bekliyoruz. Kayseri lezzetlerini tatmak isteyen, tanımak isteyen, öğrenmek isteyenler veya bilip kendi o geleneksel tatlara ulaşmak isteyenleri buraya bekliyoruz 4 gün boyunca. Hem üreticilerimiz burada, hem belediyelerimiz burada. Güzel bir Kayseri temsili oluyor.
1: CHP Büyükşehir Meclis Üyesi Özgür Özer, üniversite hastanelerinde yaşanan otopark sıkıntısı ile ilgili olarak şunları söyledi.
4: Kayseri Büyükşehir Belediyesi meclis toplantısında bugün şehrimiz için çok önemli bir karar aldık. Erciyes Üniversitesi acil girişinin karşısında olan otopark alanında 800 yataklı yeni bir üniversite hastanesi kurma kararı alındı. Biz Cumhuriyet Halk Partisi Meclis Grubu olarak bu kararı onayladık. Orada da yetkililerden, sayın rektörümüzden ve üniversite yetkililerinden ricamız şu şekilde. O bölgede ciddi otopark ihtiyacı var. Şu anda da sıkıntı var. Buna dikkat çekilmesi ve otoparkın arttırılmasıydı. Üniversitenin buradaki açıklamalarına göre 3-4 ayrı yerde otopark hem de yeni yapılacak hastanenin altında otopark yapılarak bu ihtiyacın sağlanacağıydı. Bunun bilgisini aldık üniversiteden ama bu işlemler bittikten, hastane açıldıktan sonra o otoparklarında kontrolünü yine üniversitemiz sağlayacak. Biz de meclis üyeleri olarak konunun takipçisi olacağız. Çünkü üniversite hastanelerinde en çok yaşanan sıkıntı otopark sıkıntısı. Bunun asla bir daha yaşanmaması için biz de meclis üyeleri olarak konunun takipçisi olacağız.
1: Finansal Yönetim Danışmanı Serbülent Altıparmak, EDS'lerin özel bir şirkete ihale edilmesinin kamu vicdanını rahatsız ettiğini belirterek şunları söyledi.
5: Kamuya ait olan, vatandaşa ait olan yollarda insanların yapacakları hataların, hızların, trafik ihlallerinin diyelim ki EDS elektronik denetleme sistemi neyi kontrol ediyor? Hızımızı kontrol ediyor. Neyi kontrol ediyor? Kırmızı ışıkta geçip geçmediğimizi, emniyet kemeri takıp takmadığımızı kontrol ediyor. Şimdi özel bir şirkete bunun ihale edilmesi yöntemi birçok insanın, kamu vicdanının da rahatsız eden bir noktadır. Şimdi özel bir şirkete devredilen bir para cezası, trafik ihlal sistemi, onun belki de usulsüz yapacak olduğu, belki de yapacak olduğu ayarlamalarla, yani bugün biz 65 ile 70 kilometre arasındakini ya da 68 kilometre ile 73 kilometre arasındaki o 5 kilometrelik farkı algılayacak bir durumda değiliz. Şimdi 68 ile gittiğiniz bir yerde 73 ile gittin diye sana ceza yazarsa ne olacak? Elektronik denetleme sistemi kurulacaksa ki kuruldu. Madem yapıldı, bunun yapıldıysa, bu yapıldıysa kamu tarafından, Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı olarak çalışabilir. Bunların mikron mikron ayarları var. Şehirler arası yollarda hız sabitlemeyle gittiğimiz bir durumda bile radar cezası yediğimiz oluyor. Yani buradaki o ayarlamalarla alakalı, bununla ilgili zaten açılan davalar var. O davaların sonucunda %5 ila %10'luk radarların ayarlarında hata olabileceği, hata oranı şeklinde bir durum da ortaya çıktı.
1: Kayseri'de polis ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik gerçekleştirilen operasyon neticesinde hakkında silahlı yağma suçundan 23 yıl 8 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalanarak cezaevine teslim edildi. İçişleri Bakanlığı'na bağlı Göç İdaresi Başkanlığı, illere göre geçici koruma kapsamındaki Suriyeli sayısını açıkladı. Meteorolojinin 7. Bölge Müdürlüğü tarafından açıklanan hafta sonu hava durumu raporuna göre 13 Haziran Cumartesi gök gürültülü sağanak yağışlı 26 derece ve 14 Mayıs Pazar gök gürültülü sağanak yağışlı 23 derece hava hakim olması bekleniyor. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşçakalın.
0: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi.
6: Engelleri kaldırırsak hayat kendiliğinden yürür. Empati kurmak en büyük iyiliktir. 3 Aralık bir hatırlatmadır. Asıl görev yılın 365 günü insan kalabilmektir.

Açılan tek gülüsün sen bu bağın.

0: Gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da dünün özeti başlıyor.
1: Dünün özetiyle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdusever. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan katıldığı bir programda küresel ve bölgesel savaşlar, çatışmalar hakkında önemli değerlendirmelerde bulundu. Erdoğan şunları söyledi.
2: Etrafımızda olan bitenler muhalefetin gündeminde olmasa da inanıyorum ki sizler hadiseleri takip ediyorsunuz. Henüz bir kriz çözülmeden bakıyorsunuz, ertesi gün yenisi başlıyor. Füze ve bomba seslerinin çocuk çığlıklarını bastırdığı günler yaşıyoruz. Yarın ne olacağını, nerede silahların patlayacağını kimse kestiremiyor. İşte görüyorsunuz, Rusya Ukrayna savaşı bitmeden şimdi bölgemiz İran'a yönelik saldırıların ağır ekonomik faturasını ödüyor. Gazze ve Lübnan'da Siyonist katiller her türlü hukuku, kuralı, ilkeyi ayaklar altına alarak kan dökmeye devam ediyor. Karadeniz'de sorunlar devam ederken Doğu Akdeniz'de yeni tezgahlar kurulduğunu, yeni oyunlar oynandığını görüyoruz. Bölgemiz ve dünyamız belki de İkinci Dünya Savaşı sonrasındaki en kritik gelişmelere şahit oluyor. İktidar ve Cumhur İttifakı olarak hem Türkiye'yi bu ateş çukurundan uzak tutmaya hem de hizmet ve eser siyasetimizi sürdürmeye çalışıyoruz.
1: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Anayasa Mahkemesi'nin verdiği son kararı atıfta bulunarak CHP tarafından dile getirilen 128 milyar dolar iddialarının büyük bir siyasi yalan olduğunun hukuken tescillendiğini ifade etti. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin resmi internet sitesinde dikkat çeken bir değişiklik yapıldı. CHP Grup Başkan Vekilleri Ali Mahir Başarır ve Gökhan Günaydın'ın özgeçmiş sayfalarında yer alan Grup Başkan Vekili unvanlarının kaldırıldığı görüldü. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye Bankalar Birliği'nin 69. Genel Kurul toplantısında konuştu. Şimşek, enflasyonu düşürme sürecinin öngörülen takvime göre birkaç aylık bir gecikmeyle de olsa kararlılıkla süreceğini belirtti. Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada 2021 yılında Batman'da katledilen Mehmet Şirin Çelik cinayetinin aydınlatıldığını duyurdu. Bakan Gürlek, olayın iki aile arasında husumet nedeniyle planlı şekilde işlendiğine dair somut kanıtlara ulaşıldığını belirtti. İçişleri Bakanlığı, Fatoş Pınar Türker isimli vatandaşın çıplak arandığı yönündeki iddiaları ihbar kabul ederek konuyla ilgili resmi bir soruşturma başlatıldığını açıkladı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, liselere geçiş sistemi kapsamında yapılacak sınav için tüm önlemlerin alındığını duyurdu. Sınav günü emniyet ve jandarma teşkilatlarından toplam 29.103 personel ve 4.028 ekibin sahada görev yapacağını açıkladı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Okul Saldırılarını Araştırma Komisyonu Başkanı Yusuf Beyazıt ve komisyon üyeleri, bir öğretmenle 9 öğrencinin silahlı saldırıda hayatını kaybettiği Kahramanmaraş Aysel Çalık Ortaokulu'nu ziyaret etti. Olay yerinde inceleme yapan Beyazıt, çok kısa sürede çok fazla silahlı büyük bir katliam yapılmış, yerinde görünce tüylerimiz diken diken oldu diyerek durumun vahametini vurguladı. Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nde bazı daire ve şube müdürlüklerinde ve KASKİ'de görev değişiklikleri yapıldı. Yaşanan değişikliklere göre birçok ismin görev yeri değişirken, Zabıta Daire Başkanı Mustafa Kayacık, Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı'na, Zabıta Şube Müdürü Ahmet Teke, Zabıta Daire Başkanlığı'na, İtfaiye Şube Müdürü Muhammed Bağdat, İtfaiye Daire Başkanlığı'na, STK Daire Başkanı Mehmet Çavuş, Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı'na, Teknik Bakım Onarım Şube Müdürü Vedat Kılıç, İşletme ve İştiraklar Daire Başkanlığı'na, KASKİ İş Sağlığı ve Güvenliği Şube Başkanı Fatih Çağan, STK Daire Başkanlığı'na, KASKİ Şube Müdürü Necmettin Koca Kaplan, Mali Hizmetler Daire Başkanlığı'na, Sosyal Hizmet Daire Başkanı Mehmet Ali Karcıoğlu, Veteriner İşleri Daire Başkanlığı'na, Mali Hizmetler Daire Başkanı Rıdvan Yurtlak, KASKİ Şube Müdürlüğü'ne, Kültür Daire Başkanı Salih Özgöncü, KASKİ İş Sağlığı ve Güvenliği Başkanlığı'na, İşletme ve İştiraklar Daire Başkanı Erkan Küp, Kültür Daire Başkanlığı'na, Aykome Şube Müdürü Gökhan Duruk, Makine İkmal, Bakım ve Onarım Daire Başkanlığı'na, Kütüphaneler Şube Müdürü Vekili Türker Fidancı, Sivil Toplum Kuruluşları ile İlişkiler Şube Müdürlüğü Vekilliğine getirildi. AK Parti Kayseri Milletvekili Ayşe Böhürler, Kayseri'yi tanıtım günleri programında yaptığı açıklamada şunları söyledi.
3: Bir defa gastronomi çok güzel temsil ediliyor. Bütün üreticilerimiz gelmişler her şeyden önce. Kayseri'ye dair katmerinden pastırmasına, sucuğuna, çemenine, basma peynirine, yani işte yoğurduna bir sürü ürün burada var. Bu çok güzel bir tanıtım. Gilebur suyumuz özellikle biliyorsunuz böbrek taşlarından ve böbrek hastaları için şifa kaynağı ve Kayseri'nin özel bir üretimi. Bunların bir belediyelerimiz kendi üretimleri, destekledikleri kadın kooperatiflerimizle, işte sanayicimizin üretimiyle burada temsil ediliyoruz. Bütün İstanbulluları bekliyoruz. Kayseri lezzetlerini tatmak isteyen, tanımak isteyen, öğrenmek isteyenler veya bilip kendi o geleneksel tatlara ulaşmak isteyenleri buraya bekliyoruz 4 gün boyunca. Hem üreticilerimiz burada hem belediyelerimiz burada. Güzel bir Kayseri temsili oluyor.
1: CHP Büyükşehir Meclis Üyesi Özgür Özer, üniversite hastanelerinde yaşanan otopark sıkıntısı ile ilgili olarak şunları söyledi.
4: Kayseri Büyükşehir Belediyesi meclis toplantısında bugün şehrimiz için çok önemli bir karar aldık. Erciyes Üniversitesi acil girişinin karşısında olan otopark alanında 800 yataklı yeni bir üniversite hastanesi kurma kararı alındı. Biz Cumhuriyet Halk Partisi Meclis Grubu olarak bu kararı onayladık. Orada da yetkililerden, sayın rektörümüzden ve üniversite yetkililerinden ricamız şu şekilde. O bölgede ciddi otopark ihtiyacı var. Şu anda da sıkıntı var. Buna dikkat çekilmesi ve otoparkın arttırılmasıydı. Üniversitenin buradaki açıklamalarına göre 3-4 ayrı yerde otopark hem de yeni yapılacak hastanenin altında otopark yapılarak bu ihtiyacın sağlanacağıydı. Bunun bilgisini aldık üniversiteden ama bu işlemler bittikten, hastane açıldıktan sonra o otoparklarında kontrolünü yine üniversitemiz sağlayacak. Biz de meclis üyeleri olarak konunun takipçisi olacağız. Çünkü üniversite hastanelerinde en çok yaşanan sıkıntı otopark sıkıntısı. Bunun asla bir daha yaşanmaması için biz de meclis üyeleri olarak konunun takipçisi olacağız.
1: Finansal yönetim danışmanı Serbülent Altıparmak, EDS'lerin özel bir şirkete ihale edilmesinin kamu vicdanını rahatsız ettiğini belirterek şunları söyledi.
5: Kamuya ait olan, vatandaşa ait olan yollarda insanların yapacakları hataların, hızların, trafik ihlallerinin diyelim ki EDS elektronik denetleme sistemi neyi kontrol ediyor? Hızımızı kontrol ediyor. Neyi kontrol ediyor? Kırmızı ışıkta geçip geçmediğimizi, emniyet kemeri takıp takmadığımızı kontrol ediyor. Şimdi özel bir şirkete bunun ihale edilmesi yöntemi birçok insanın, kamu vicdanının da rahatsız eden bir noktadır. Şimdi özel bir şirkete devredilen bir para cezası, trafik ihlal sistemi onun belki de usulsüz yapacak olduğu, belki de yapacak olduğu ayarlamalarla, yani bugün biz 65 ile 70 kilometre arasındakini ya da 68 kilometre ile 73 kilometre arasındaki o 5 kilometrelik farkı algılayacak bir durumda değiliz.
1: Aynen.
5: Şimdi 68 ile gittiğiniz bir yerde 73 ile gittin diye sana ceza yazarsa ne olacak? Elektronik denetleme sistemi kurulacaksa ki kuruldu. Madem yapıldı, bunun yapıldıysa, bu yapıldıysa kamu tarafından, Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı olarak çalışabilir. Bunların mikron ayarları var. Şehirler arası yollarda hız sabitlemeyle gittiğimiz bir durumda bile radar cezası yediğimiz oluyor. Yani buradaki o ayarlamalarla alakalı, bununla ilgili zaten açılan davalar var. O davaların sonucunda %5 ila %10'luk radarların ayarlarında hata olabileceği, hata oranı şeklinde bir durum da ortaya çıktı.
1: Kayseri'de polis ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik gerçekleştirilen operasyon neticesinde hakkında silahlı yağma suçundan 23 yıl 8 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalanarak cezaevine teslim edildi. İçişleri Bakanlığı'na bağlı Göç İdaresi Başkanlığı, illere göre geçici koruma kapsamındaki Suriyeli sayısını açıkladı. Meteorolojinin 7. Bölge Müdürlüğü tarafından açıklanan hafta sonu hava durumu raporuna göre 13 Haziran Cumartesi gök gürültülü sağanak yağışlı 26 derece ve 14 Mayıs Pazar gök gürültülü sağanak yağışlı 23 derece hava hakim olması bekleniyor. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşçakalın.
0: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi.
6: Rahatsız oldunuz değil mi? Hemen düğmeye uzandınız. Kanalı değiştirerek içerideki gürültüden kurtulsanız da asıl gürültü dışarıda. Korna çalma, huzurumu çalma.
7: Engelliler için destek, kampanya değil, yaşam biçimi olmalıdır. 3 Aralık bir hatırlatmadır. Vicdanımızsa yıl boyu açık kalmalıdır.
0: Radyo Radar 91.8.

Bir sabah boş evinde üşüyerek uyanacaksın. Titrek kalbini eski mektuplara saracaksın. Ben seninle bir günü bir ömre kıyaslarken, sen benden bir haber başka kollarda uyuyor musun? Olsun, avuçlarında ben, burnunda benim kokum. Ben seni çoktan unuttum. Sen beni unutamayacaksın.

0: gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da dünün özeti başlıyor.
1: Dünün özetiyle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdusever. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan katıldığı bir programda küresel ve bölgesel savaşlar, çatışmalar hakkında önemli değerlendirmelerde bulundu. Erdoğan şunları söyledi.
2: Etrafımızda olan bitenler muhalefetin gündeminde olmasa da inanıyorum ki sizler hadiseleri takip ediyorsunuz. Henüz bir kriz çözülmeden bakıyorsunuz, ertesi gün yenisi başlıyor. Füze ve bomba seslerinin çocuk çığlıklarını bastırdığı günler yaşıyoruz. Yarın ne olacağını, nerede silahların

0: patlayacağını kimse kestiremiyor. İşte görüyorsunuz, Rusya-Ukrayna savaşı bitmeden şimdi bölgemiz İran'a yönelik saldırıların ağır ekonomik faturasını ödüyor. Gazze ve Lübnan'da Siyonist katiller her türlü hukuku, kuralı, ilkeyi ayaklar altına alarak kan dökmeye devam ediyor. Karadeniz'de sorunlar devam ederken Doğu Akdeniz'de yeni tezgahlar kurulduğunu, yeni oyunlar oynandığını görüyoruz. Bölgemiz ve dünyamız belki de 2. Dünya Savaşı sonrasındaki en kritik gelişmelere şahit oluyor. İktidar ve Cumhur İttifakı olarak hem Türkiye'yi bu ateş çukurundan uzak tutmaya hem de hizmet ve eser siyasetimizi sürdürmeye çalışıyoruz.
1: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Anayasa Mahkemesi'nin verdiği son kararı atıfta bulunarak CHP tarafından dile getirilen 128 milyar dolar iddialarının büyük bir siyasi yalan olduğunun hukuken tescillendiğini ifade etti. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin resmi internet sitesinde dikkat çeken bir değişiklik yapıldı. CHP Grup Başkan Vekilleri Ali Mahir Başarır ve Gökhan Günaydın'ın özgeçmiş sayfalarında yer alan Grup Başkan Vekili unvanlarının kaldırıldığı görüldü. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye Bankalar Birliği'nin 69. Genel Kurul toplantısında konuştu. Şimşek, enflasyonu düşürme sürecinin öngörülen takvime göre birkaç aylık bir gecikmeyle de olsa kararlılıkla süreceğini belirtti. Adalet Bakanı Akın Gürlek sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada 2021 yılında Batman'da katledilen Mehmet Şirin Çelik cinayetinin aydınlatıldığını duyurdu. Bakan Gürlek, olayın iki aile arasında husumet nedeniyle planlı şekilde işlendiğine dair somut kanıtlara ulaşıldığını belirtti. İçişleri Bakanlığı, Fatoş Pınar Türker isimli vatandaşın çıplak arandığı yönündeki iddiaları ihbar kabul ederek konuyla ilgili resmi bir soruşturma başlatıldığını açıkladı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, liselere geçiş sistemi kapsamında yapılacak sınav için tüm önlemlerin alındığını duyurdu. Sınav günü emniyet ve jandarma teşkilatlarından toplam 29.103 personel ve 4.028 ekibin sahada görev yapacağını açıkladı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Okul Saldırılarını Araştırma Komisyonu Başkanı Yusuf Beyazıt ve komisyon üyeleri, bir öğretmenle 9 öğrencinin silahlı saldırıda hayatını kaybettiği Kahramanmaraş Aysel Çalık Ortaokulu'nu ziyaret etti. Olay yerinde inceleme yapan Beyazıt, çok kısa sürede çok fazla silahlı büyük bir katliam yapılmış, yerinde görünce tüylerimiz diken diken oldu diyerek durumun vahametini vurguladı. Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nde bazı daire ve şube müdürlüklerinde ve KASKİ'de görev değişiklikleri yapıldı. Yaşanan değişikliklere göre birçok ismin görev yeri değişirken, Zabıta Daire Başkanı Mustafa Kayacık, Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı'na, Zabıta Şube Müdürü Ahmet Teke, Zabıta Daire Başkanlığı'na, İtfaiye Şube Müdürü Muhammed Bağdat, İtfaiye Daire Başkanlığı'na, STK Daire Başkanı Mehmet Çavuş, Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı'na, Teknik Bakım Onarım Şube Müdürü Vedat Kılıç, İşletme ve İştiraklar Daire Başkanlığı'na, KASKİ İş Sağlığı ve Güvenliği Şube Başkanı Fatih Çağan, STK Daire Başkanlığı'na, KASKİ Şube Müdürü Necmettin Kocakaplan, Mali Hizmetler Daire Başkanlığı'na, Sosyal Hizmet Daire Başkanı Mehmet Ali Karcıoğlu, Veteriner İşleri Daire Başkanlığı'na, Mali Hizmetler Daire Başkanı Rıdvan Yurtlak, KASKİ Şube Müdürlüğü'ne, Kültür Daire Başkanı Salih Özgöncü, KASKİ İş Sağlığı ve Güvenliği Başkanlığı'na, İşletme ve İştiraklar Daire Başkanı Erkan Küp, Kültür Daire Başkanlığı'na, Aykome Şube Müdürü Gökhan Duruk, Makine İkmal Bakım ve Onarım Daire Başkanlığı'na, Kütüphaneler Şube Müdürü Vekili Türker Fidancı, Sivil Toplum Kuruluşları ile İlişkiler Şube Müdürlüğü Vekilliğine getirildi. AK Parti Kayseri Milletvekili Ayşe Böhürler, Kayseri'yi tanıtım günleri programında yaptığı açıklamada şunları söyledi.
2: Bir defa gastronomi çok güzel temsil ediliyor. Bütün üreticilerimiz gelmişler her şeyden önce. Kayseri'ye dair katmerinden pastırmasına, sucuğuna, çemenine, basma peynirine, yani işte yoğurduna bir sürü ürün burada var. var. Bu çok güzel bir tanıtım. Gileburu suyumuz özellikle biliyorsunuz böbrek taşlarına ve böbrek hastaları için şifa kaynağı ve Kayseri'nin özel bir üretimi. Bunların bir belediyelerimiz kendi üretimleri, destekledikleri kadın kooperatiflerimizle, işte sanayicimizin üretimiyle burada temsil ediliyoruz. Bütün İstanbulluları bekliyoruz. Kayseri lezzetlerini tatmak isteyen, tanımak isteyen, öğrenmek isteyenler veya bilip kendi o geleneksel tatlara ulaşmak isteyenleri buraya bekliyoruz 4 gün boyunca. Hem üreticilerimiz burada hem belediyelerimiz burada. Güzel bir Kayseri temsili oluyor.
1: CHP Büyükşehir Meclis Üyesi Özgür Özer, üniversite hastanelerinde yaşanan otopark sıkıntısı ile ilgili olarak şunları söyledi.
3: Kayseri Büyükşehir Belediyesi meclis toplantısında bugün şehrimiz için çok önemli bir karar aldık. Erciyes Üniversitesi acil girişinin karşısında olan otopark alanında 800 yataklı yeni bir üniversite hastanesi kurma kararı alındı. Biz Cumhuriyet Halk Partisi meclis grubu olarak bu kararı onayladık. Orada da yetkililerden, sayın rektörümüzden ve üniversite yetkililerinden ricamız şu şekilde. O bölgede ciddi otopark ihtiyacı var. Şu anda da sıkıntı var. Buna dikkat çekilmesi ve otoparkın arttırılmasıydı. Üniversitenin buradaki açıklamalarına göre 3-4 ayrı yerde otopark hem de yeni yapılacak hastanenin altında otopark yapılarak bu ihtiyacın sağlanacağıydı. Bunun bilgisini aldık üniversiteden ama bu işlemler bittikten, hastane açıldıktan sonra o otoparkların da kontrolünü yine üniversitemiz sağlayacak. Biz de meclis üyeleri olarak konunun takipçisi olacağız. Çünkü üniversite hastanelerinde en çok yaşanan sıkıntı otopark sıkıntısı. Bunun asla bir daha yaşanmaması için biz de meclis üyeleri olarak konunun takipçisi olacağız.
1: Finansal yönetim danışmanı Serbülent Altıparmak, EDS'lerin özel bir şirkete ihale edilmesinin kamu vicdanını rahatsız ettiğini belirterek şunları söyledi.
4: Kamuya ait olan, vatandaşa ait olan yollarda insanların yapacakları hataların, hızların, trafik ihlallerinin diyelim ki EDS elektronik denetleme sistemi neyi kontrol ediyor? Hızımızı kontrol ediyor. Neyi kontrol ediyor? Kırmızı ışıkta geçip geçmediğimizi, emniyet kemeri takıp takmadığımızı kontrol ediyor. Şimdi özel bir şirkete bunun ihale edilmesi yöntemi birçok insanın, kamu vicdanının da rahatsız eden bir noktadır. Şimdi özel bir şirkete devredilen bir para cezası, trafik ihlal sistemi, onun belki de usulsüz yapacak olduğu, belki de yapacak olduğu ayarlamalarla, yani bugün biz 65 ile 70 kilometre arasındakini ya da 68 kilometre ile 73 kilometre arasındaki o 5 kilometrelik farkı algılayacak bir durumda değiliz.
1: Aynen.
4: Şimdi 68 ile gittiğiniz bir yerde 73 ile gittin diye sana ceza yazarsa ne olacak? Elektronik denetleme sistemi kurulacaksa ki kuruldu. Madem yapıldı, bunun yapıldıysa, bu yapıldıysa kamu tarafından, Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı olarak çalışabilir. Bunların mikron ayarları var. Şehirler arası yollarda hız sabitlemeyle gittiğimiz bir durumda bile radar cezası yediğimiz oluyor. Yani buradaki o ayarlamalarla alakalı, bununla ilgili zaten açılan davalar var. O davaların sonucunda %5 ila %10'luk radarların ayarlarında hata olabileceği, hata oranı şeklinde bir durum da ortaya çıktı.
1: Kayseri'de polis ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik gerçekleştirilen operasyon neticesinde hakkında silahlı yağma suçundan 23 yıl 8 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalanarak cezaevine teslim edildi. İçişleri Bakanlığı'na bağlı Göç İdaresi Başkanlığı, illere göre geçici koruma kapsamındaki Suriyeli sayısını açıkladı. Meteorolojinin 7. Bölge Müdürlüğü tarafından açıklanan hafta sonu hava durumu raporuna göre 13 Haziran Cumartesi gök gürültülü sağanak yağışlı 26 derece ve 14 Mayıs Pazar gök gürültülü sağanak yağışlı 23 derece hava hakim olması bekleniyor. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşçakalın.
5: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi. Radyo Radar 91.8.
6: Hayat akıp giderken avuçlarımdan eğilip bir yerden toplayamıyorum parçalarımı. Ve artık

Trafikte, otobüste, tramvayda. Telefonda, radyoda, sokakta. Evde, ofiste, durakta. Kayseri'de ne varsa bu frekansta. 91.8 Radyo Radar.

artık çok yerildik, az yenildik, sen bilirsin. Durmadıkça hep güçlendik, bundan eminim. Çok yaraldık, hep sarıldık, hep direndik, çok dayandık,

Hep güçlendik bundan eminim. Çok yaraldık, hep sarıldık, hep de.